olan müjdesine. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icraî kuvvet var, kazâî kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icraî kuvvet Allah'ın resulleri ve kazâî kuvvet de adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha muhasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insan aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin inne kunnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah-u Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunun emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Onca zamanda Ramazan'ı 11 ay sultanı kılan başka bir özellik de 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ Leyletul Kadr, kadri hayr min elfi şehr. 1000 aydan daha hayırlı bir gecede Allah Teala indiriyor. Tenzel meleketi ruhu, melekler ve ruh Allah'ın izniyle her bir şeyin yeryüzüne inerler. Selamün hiyyata metel fec, o gece fecin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklı olan 11 ay sultanı kılan olay
bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayına aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey amel olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minümeyli ve takuhu, Allah'a yönel takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu, farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen mümin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti mire hüde vel furkan, insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahibi olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis sahih hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asır evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak insanlar İslami sınırına alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman hidayetten, kalplerinde hidayet eser olmayacak. Yani kalplerinde hidayet olmayacak demek, kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım.
şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş vesilesi olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet edilen bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rağbetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan günde Regaib kandili olarak kutlamamızı buyuruyor. Burada da rağbetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib kandilinde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada Regaib kandilinin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Daveti icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, davete icabet edenlerdir. Vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nure bi ayatin. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidil haramdan etrafını mübarek kılın mescidil aksayı yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beraatını alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir hızırı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da bu Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah-u Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. Kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir ay hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Beni
dua edici olarak gönderdi. Ben dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resulünün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak, beddua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak. Allah Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de Umar senake lerhametin alemin beni Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Dinin temelinde Allah'a davet vardır. Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yusuf 108'de Allah Teala ben ve bana tabi olanlar Emine Sultanı Peygamber ona tabi olan sahabe basiretle görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te ise Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatap insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَانَ مَسْنُونَ Sarsalinden kuru topraktan, şeklinden bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. شَمْسِ يَدِيدَ وَنَّفْسِ مُمَا سَوَاهَا İnsanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle malul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuz da secde 9'da bildirildiği gibi suma sevah ve nefaha fi ruhimiz insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. Bir kanadı ile ruhu yapısında 19 tane haset var. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet, nefsin sevmediği şeylere çevrilir. Nefs ne istiyor? Nefsin yapısında kin ve nefret var, küfür var, yalan var, hasırlık, zulüm ve haset ve düşmanlık var, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. İsyan, sabırsızlık, kibir, gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahili, fitne, fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kin ve nefret, bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti.
Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevirir.

Verirken yağmur de kalp temizliği cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. Kul inne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin mürşidine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sirat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla mürşidine tabi olanların. Olay bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin bir zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda girmiş olanı daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutunuz, sıhhat bulunuz, nefsin afetlerinin kalpten temizlenebilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aşk almanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَعْمَلْنَا وَاَشْرَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ashab 72'de ve daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyin, Allah'a ulaşmayı dilemeyin kişiler, onlar ihanet içindeler. Onlar emanete ihanet edenlerdir. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa, ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde 7 kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gök katında, nefsi devamede 17 bin zikir, ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katında,
Zikri yapan fizik vücut Allah'ın

altından gelen nurlar kalbe giriyor. Nurlar kalbe inince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135. Nefs-i raziye, ruhta 5. gök katına 25 bin zikir. Nefs-i mardiye, ruhta 6. gök katına ulaşıyor. Fazıl miktarı kalpte %42 ve 33 bin zikir. Nefs-i tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da %49, ikide rahmetten %51. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadet olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi 12 tane insana müşriğine tabi olur ve artık o kişi için oruç bir açlık susuzluk değil, tam tersi huzur ve saadettir. Allah Teala bütün diğer ibadetler zikrin bir yardımcısı olarak Kur'an'da yer almış. Allah Resulü emri bil maruf, nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bil maruf, nehyi münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve zikir mutlaka bizi insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutluluğu yaşamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, hükmeden ne etmek asıldır. İşte Ali İmran 104'te
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ يَعْمِنْ مَعْرِفِينَ اَنْ هَمْرَ مِنْكَرْ اُلَاكَ مِنْفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Marif emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Marif emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdir felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın emir ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarına öğretmek hepimizin birincil vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala bizleri el ele birlik işe, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, benim ulaşmayı diledim diyorsanız, ben müşriğim ve de tabi oldum, tövbe ettim diyorsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ilesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلوات

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar mürşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamız da mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememiz de mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Adem oğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana bu ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamıza mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyeciye %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyeciye, o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, Müzzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane haslet, nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah ile ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetleri Hoca Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasarabat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a göre fayda ve zarar. Birinci sual, Allah'a göre fayda ve zarar kavramlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Allah veya başkaları size ya bir zarar vermek suretiyle hayır sağlar veya fayda vermek cihetiyle fayda sağlar. Ama eğer Allah açısından meseleye bakıyorsanız sadece hayır ve fayda vardır. Yani bizim üzerimize bir tesir icra eden bütün olaylarda biz ya bir fayda sağlarız veya hayır kazanırız. Bu ikisinin dışında bir şey yoktur. Başka bir deyimle, birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Ama kader sebebiyle bir derecat kaybı söz konusu değil. Zararın oluşması halinde mutlaka zarar veren kişi derecat kaybedecektir. Ama zarar gören kişi derecat kazanacaktır. Öyleyse her vücuda gelen zarar hayrı temsil eder. Her vücuda gelen fayda da derecat kazanmayı temsil etmez. Fakat veren açısından o verene mutlaka kazandırır. Tekrar ediyorum. Her vücuda gelen fayda derecat kazanmayı temsil eder. Yani kişi hayır işliyor, karşı taraf bir faydaya ulaşıyor. Diyelim ki A, B'ye bir hediye alıyor. A bu hediyeden dolayı derecat kazanıyor. B sadece o hediyenin faydasına ulaşıyor. Ama aynı A, B'ye bir zarar veriyor. A derecat kaybediyor. B de o kişinin kaybettiği derecatı kazanıyor, hayra ulaşıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Kader sebebiyle her şey ya bir faydaya veya bir hayra ulaşır. Ruhun talebine uyarak işlenen hayır bir faydaya bizi götürür. Nefse uyarak işlediğimiz şer de bizi zarara ama derecat kaybına, fakat tesir ettiğimiz kişiye ise derecat kazanmasına götürecektir. Ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala'nın seyir-i hesap olması, her saniye her an adaletle meseleyi bitirmesi manasına geliyor. Bakara 202. Bakara 202'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Ulâkel emnesi mimma kesebu vallahu seriül hisab. Herkesin yaptıklarından dolayı nasibi vardır ama hesabı öğren Allah'tır. Bakara 216 öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda ne buyuruyor? Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Zarar vermek yok. Zarar bize derecat kaybettiren her şey. Yani şer işlemek yok. Şerre karşı şerle mukabele etmek de yok. Kötülük yapmak yok. Kötülüğe karşı kötülük vermek de yoktur. Kötülük yapmayınız. Bir başkası da kötülük yaparsa kötülükle mukabele etmeyiniz. Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve edvan. Ayet-i kerimede taavvenu yardımlaşınız. Bil birri hayırda yardımlaşınız ve takva takvada yardımlaşınız. Ve la taavvenu bil ismi ve edvan ve düşmanlıkta ve günahta yarışmayınız. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır. Hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. 7 tane ayet-i kerime bize kesinlikle bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimenin hayrın Allah'tan, şer nefsimizden olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Nisa 79'da وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sana bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ama sana bir seyahat ulaşırsa bu senin nefsindendir. Araf 23 Rabbena zellemne enbusena Biz nefsimize zulmettik. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Rahmet ve mağfiret etmezsen لَاَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Enfal 51 Yunus 44 İnna Allah la yuzminen nase ve lakin en nase enfusum yuzmin. Allah insana zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine zulmederler. Yusuf 53 Ve ma uberru nefse inne nefse la emaretin bisui ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var ve şeytan da 19 tane hastalığa tesir etmek suretiyle devamlı aklı kandırarak güzel şer işlettirmektedir. Enbiya 87 aynı şekilde La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu mine zalimin Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki şer insanın nefsindendir. İster zulüm ister şer desin Allah-u Teala sonuç değişmiyor. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiil işlersek o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değildir. Sadece şeytanın telkinine işleyebiliriz. Derecet kaybederiz, bu nefsimizdendir. Allah'ın böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. İnsanı cehenneme götüren nefsine uyarak işlediği, kaybettiği dereceler sebebiyledir. Bir başka iradenin bize derecet kaybettirmesi mümkün değildir. Başka bir yerde ya bize bir fayda veya bir derecat kazandırması mümkündür. Allah'ın bize ulaşan şey ya bir faydadır Allah'tan ya da bir hayır. Derecat kazanmazsınız ama bir faydaya yaşarsınız. Ya da Allah Teala bize bir zarar verir. O zaman da derecat kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah Teala hiç kimseye derecat kaybedeceği bir şeyi yaptırmaz. Mümkün değil. Hayır da şer de Allah'tandır olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafedir. Kim için hayır da şer de Allah'tandır? Tasarrufta olan devrin imamı için. Nitekim Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kararda olsanız bile. Eğer onlara burada, eğer onlara dediği, onlar dediği münafıklar. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır. Yani iyilik isabet ederse, hayır gelirse bunlar faydaya ulaşar. Bu Allah'tandır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. Dıştan gelen bir kötülük onlar derecat kazanımına götürüyor ama onlar bunu Peygamber Efendimiz'den biliyorlar. De ki hepsi Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradenin tasarrufu altında öyle olunca hepsi Allah'tan katındandır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlara ulaşan bir derecat kaybettirici olay söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara ulaşan ya bir faydadır veya kesinlikle bir hayırdır. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Onun için peygamber için sadece hayır deşer de Allah'tandır. Çünkü onun iradesi söz konusu değil Allah'ın tasarrufunda. Ama diğer insanlar için hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Tekrar o 7 ayet-i kerimeyi sırayı gösterirsek Hadiste de bunu Allah Teala söylüyor. Sizden kim bir hayra la karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa kendinden başka bir şeyi levh etmesin. Şer nefsimizdendir. Yine aynı şekilde kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, yani hayır Allah'tan. Kim de hayırdan başka bir şeyi bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah her şeyi optimal şekilde dizayn ettiğine göre olaylar karşısında üzülmek yanlış mıdır? Allah'ın müsaade ettiği bir olayın bize aslında ne kadar faydalı olduğunu veya ne kadar çok derecat kazandığını hesaba katmayıp her halükarda üzülüyorsunuz. Üzüntü faktörünün bir açıdan faydası da vardır. Üzülerek nefsimizin afetlerini yenmemiz söz konusu olur. Zikrimizi arttırabilirsek. İrademizin güçlenmesi, daha çok zikretmemiz, daha az uyumamız o üzüntüleri Allah'ın bize tattırmasıyla gerçekleşir. Yeniden yaşamak istemiyorsanız, daha az üzülmek istiyorsanız o zaman o üzüntüler nefsinizin hangi afetinden kaynaklandığını tespit edeceksiniz ve o istikamete gayret edeceksiniz ki zikirle bu afetler karşısında savaşınız paralel bir şeyi takip etsin. Savaş aynı zamanda barıştır. Bu savaş nefsimizin afetlerine karşı, şeytana karşı olan savaş bizi barışa götürür ki o da sonuçta nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamızla sonuçlanır. Nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara Allah'ın penceresinden bakıp her an mutlu yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, dua etmek ve iyi bir insan olmak.
3: Başta namaz gibi bizim için.
4: Yani ibadetlerimiz ulaşmak için yeter de artar.
5: İbadetini etmek, insanlara saygılı, evet, sevgili, dürüst olmak, mert olmak.
3: Bu dünya için bir şey yok. Hepsi geçici yani. Ne yaparsan yap geçici. Çünkü öbür dünyada sorulacak olan soru bize ilk başta namaz sorulacak.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yaptığımız iyi ameller, onların sevapları.
4: Dualarımız.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve bir dileğe bağlamış bunu. Allah'ım ben Ermiş Evliyaların gibi, Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Bu talebi bekliyor bizden. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Ya keşke, tabii ki var ama inşallah kabul olur.
4: Hem de nasıl. Çok ediyorum, çok ediyorum.
2: Bir hayatını yaşarken
3: sana ulaşmak istiyoruz.
5: Kendi yolundan, kendi mehremetinden, kendi sevgini, saygını bizim kalplerimize koyuyor.
4: Allah'ım ben de ruhumu dünya hayatına yaşarken sana ulaştırmak isterim. Ermişlerinden olmak isterim.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada sana ilk başta namaz sorulacak dedi. Namazları eksiksiz kılmak ahiret hayatında bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Hayır. Kişi namaz kıldığı sürece hiç kimseye bir zarara dokunmaz. İster münker açısından, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmek açısından insanlara bir tesir olamaz. Veya fuş, yani nefsimizin afetlerine teslim olduğu olaylar gerçekleşemez. Çünkü kişi namazla meşgul. Ama Allah Teala diyor ki Allah'ın zikri en büyüktür. Zikir hepimizin kurtuluşu için en sağlam kapıdır. En sağlam kulptur. Ama gelin görün ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse Kehf suresinin 100-105. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer. o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Kitabın hükmünün devreye girmesi, Resullerin ayetleri tebliğ etmesi, tebliğe muhatap olması o kişinin. Resuller, veli mürşitler, devrin imamı hepsi Allah'a davet ederler. Kitabın hükmü bunu ifade ediyor. Davete muhatap olduğu zaman o kişi daveti kabul ederse kurtuluşa erenlerden olur. Ama daveti kabul etmediği takdirde cennetlik amel işlerse bile o kişinin cennete gitmesi mümkün değil. Çünkü dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını inkar eden insan ameli boşa gider. Kehf 105'te Allah bunu söylüyor. Kitabın hükmü bu. Kitabın hükmü nedir? Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Kitabın hükmü Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı. İnkar edenler habitat amalahum, onlara amelleri boşa gidiyor. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor ve bu 3 çeşit zikrin arasında en büyük olanın zikir olduğu buyuruluyor. Namaz kıldığımız zaman namaz bizi gerçekten fuhşiyattan ve münkerden men ediyor. Ama en büyük ibadet, ibadetlerin sultanı zikir. İsa 103'te فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Yani namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanısı yatarken daima Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri bize farz kılmış. Allah razı olsun. Hepimizin kurtuluşu zikirledir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri de ona bir fayda sağlamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala insanların başkalarına hep fayda sağladığı, hiç zarar vermediği hale gelmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insan değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Her esmanın kendine göre bir anlamı, bir enerjisi var. Mesela Ya Vedud çektiğinizde içinizdeki aşkın çoğaldığını görebilirsiniz. Ya Rezzak çektiğinizde rızkınızın bollaştığını.
4: Tabii ki değişir. Zikir yapıyor çünkü. Allah'a ulaşmak için zikir yaptığı için daha çok Rabbimize yaklaşırız yani.
3: Vallahi ben bildiğim yani bazı geçmiyor Yani 5'lik namaz kılıyorlar ama yine dedikodularını bir yere geldiğimi yapıyorlar, onu da biliyorum.
4: Yüzü aydınlık olur, biraz nur olur yüzünde. Davranışları, hareketleri kırmamaya çalışır karşısındakine.
3: Zikir her şeye azma yapılacak. Yapılan bir şey bu yani. Dilimizden düşmemez. Çünkü Cenab-ı Allah bize hiçbir şey yapamazsam da la ilahe illallah de diyor. Bana öyle zikir çek diyor.
1: Peki insanların tamamı başkalarına zarar vermek yerine fayda vermeyi düşünse dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Kesinlikle o zaman dünya cennet olurdu.
4: Oo, çok güzel olurdu o kızım. Hem de ne kadar güzel olurdu vallahi.
2: İnsanlar ölümü ve öbür dünyadaki verecekleri hesabı unuttukları için günahlar çoğalıyor.
6: Herkes yaşamayı böyle birbirinden korkarak gezmeyi değil de severek sayarak yaklaşmayı isterdi.
0: Bir misafirimiz bazıları 5 vakit namaz kılıyor ama bir araya geldiği zaman da dedikodu yapıyor dedi. Nefsteki afetlerle başa çıkmak için nasıl bir yol izlememiz lazım? Bir kere bize 2 tane düşmanımız var. Bu düşmanlardan bir tanesi dış düşman şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizdeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Öyleyse bize günah işlettiren, bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiren, Rabbimizin huzurunda mahcup duruma düşüren şeytan ve nefsimiz. Eğer şeytanı değiştirmemiz mümkün değil. Ama nefsimizi değiştirmemiz mümkün. Nitekim Allah Teala bu görevi bize vermiş. Lakat halaknel insan, insanı biz yarattık. Ennen na'lemu ma tuvesvesu bihi nefsen, nefsinin afetlerden kaynaklanan nefsin onun ne vesvese verdiğini biz biliriz. Lakat halaknel insane fi ahsani takvim, biz insanı bir takvim, bir zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Nefsin ahsan olması, nefsin ihlasa ulaşması manasına geliyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlas iki kademeli bir olaydır. Bir tezkiye, diğeri tasfiye. Tezkiye bir dilektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu ne yapar yapar mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Eskiden Allah Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş. Nefslerine karşı birine mücadele ediyor, ötekine riyazet diyorlar. Mücadele nefsimize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememizdir. Mücadele ve riyazet iç dünyamızda nefsimizin kalbindeki afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşması da önemli bir etken olacaktır. Bu mücadele veya riyazette varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında daha çok aydınlanma olacaktır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bil maruf nehy anil münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her şey bu dünyada boştur diyor. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı. Allah razı olsun. Kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olması lazım. Ve yedi kalp şartı, yedi nimette kişi en büyük ibadet zikre başlar. Emri bil maruf ve nehy anil münker bunları yapar ve insanlara onları mutlu edecek tarzda bir fayda sağlar. Hayrün nas tenfaun nas, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili ve de muhterem Cabbar hocamız, Efendimiz'in kimmetleriyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Bakara suresi 102'de geçen, onlar Allah'ın izni olmadan hiç kimseye sihirle zarar veremez ifadesini açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bakara 102'de geçen onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Bu ne zaman Allah'ın izni yok? Onu hemen dikkate alırsak. Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ki ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz zaman. O zaman devrin imamının ruhu kanatlarını germek suretiyle sağdan ve soldan bizi korur. Şuara 215. Ama Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde de önden ve arkadan yine devrin imamın ruhu bizi korur. Çünkü devrin imamın ruhu başımızın üzerinde, baş önde, ayaklar arkada, kollar sağa sola, kanat vaziyetinde, açık vaziyette devamlı bizi korur. İşte onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ne zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelince iblis zulmani ilimlerle hiç kimseye zarar veremez. Bir slaytımız vardı. Koruyucu kalkan takva elbisesi bir evet Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değildir. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği zaman. Maide 105, siz hidayetteyseniz delalette olan bir kimse size zarar veremez. Ne zaman kişi mürşidine tabi olduğu an. Mücadele 10, Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık sıkıntı verecek değil. Ne zaman kişi mürşidine tabi olduğu an. Tegabun 11, Allah'ın izni olmadan bir musibet isabet etmez. Ne zaman kişi mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse mürşide tabi olduğu an iblisin ruhu Allah'ın zatına ulaşınca veya başka bir deyimle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın ona tesiri sıfır. Allah şeytanın üzerimizdeki etkisini sıfır hale getiriyor. Ama ne zaman Allah sözünü yerine getirir de onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ermiş evliya olur. O zaman tekrar koruyucu kalkan kalkar ve iblis artık eskiden olduğu gibi nefsimizin afetlerini %100 değil de %51 nurlandığı için %49'una tesir eder. Yani şeytanın üzerimizdeki tesir sahası azalmıştır. Ama sıfırlanmamıştır. Sıfırlanabilmesi için o %49'luk karanlık alanın da faziletlerle değişmesi lazım. Hiç kimse başının üzerine devrin imamın ruhu muhafız olarak bulunan bir kişiye zulmani ilimlerle tesir edemez. Öyle bir insanı ne büyü tutar ne bir hüddam. Cinler de başımızın üzerinde devrin imamın ruhu bulunan bir insana yaklaşamazlar. Allah Teala diyor ki onlar efallerini bozmadıkları sürece, davranış biçimlerini bozmadıkları sürece, hidayette kaldıkları sürece Allah onların üzerindeki muhafaza alacak değildir. Hangi ayette söylüyor? Rad 11'de. Ve Kaf suresinin 31-32. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor? وَاُزِّبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدِينَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ. Bu hafizün olan devrin imamın ruhu başının üzerinde yer alan evap olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaşan Allah'ın zatı kendisi için meab olan kişiler içindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında Resuller, mürşitler yer alıyor. Ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah yolunda olan kişidir. Yani olabiliyorsak tabii ki bir mürşide bağlı olabilmek güzel bir şey. Ama olamıyorsak da peygamberimizin yolundan gitmek, ehli sünnet, vel cemaat iyi bir şey yani.
6: Ders veriyorlar çünkü niye seni doğru yola çekmek için, Allah'ın yoluna çekmek için, başkalarına ziyan vermemek için.
4: Hani ben hiç tarikata girmedim, bağlı olmadım hiçbir yere. Kendi kendime tesbihlerimi çekerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna gitmeye çalışırım. Ama çok onaylarım yani, tabii mürşit yani ne demek yani.
3: Mürşit gerekli yani. Eğer bir şey biliyorsam karşımdaki insana da öğretmek isterim. Yani yanlış olarak sapmasını hiçbir kulunu istemem yani.
1: Bunun için de mürşitlere ihtiyacımız var değil mi?
3: Tabii var tabii.
1: Nasıl buluruz mürşidim?
2: Gerçekten istediğimizde herhalde Allah karşımıza bir yol çıkarır diye düşünüyorum.
1: Mürşidinizi bulmak istemez miydiniz?

0: dinleyen bütün misafirlerimiz Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in mürşit olarak kabul ediyorlarsa, özellikle Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz hadisinde, 7 tane hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ama günümüz din öğretisinde bu dilek yok. Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz yine hadiste, 7 tane hadiste mürşidinize tabi olun diyor. Bugün genel din tatbikatında mürşide tabiyet de yok. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan kişi ben Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorum dediği zaman Resulullah'ın emrine itaat etmiş oluyor mu? Hayır. Dilde sadece. Resulullah'ı mürşid olarak dilde kabul ediyor. Kalpten değil. Kalpten kabul etmiş olsa o zaman Resulullah'ın 7 hadiste bahsettiği Allah'a ulaşma dileğini kalpten dilerdi. 7 hadiste mürşide tabiyeti tabi olarak gerçekleştirdi. Yani mürşide tabi olmayı isteğe bırakmamış, Allah-u Teala farz kılmış. 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtehu ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Bütün Nebi Resuller, Allah'ın şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Fakat Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Kavim Resulleri arasında her devirde mutlaka bir kişiyi Allah-u Teala Alimran 179'a göre seçer ve Secde 24'e göre hidayet de vazifeli kılar. Bakın ayetler gayet açık. Kavim Resulleri arasından Alimran 179'a göre seçer, seçtiği kişiyi Secde 24'e göre hidayet de vazifeli kılar, vekaleten devrin imam olarak tayin eder. Öyleyse hepimizin devrin imamına arif olmasını Allah-u Teala istiyor. Allah Resulü hadisinde وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَلْيَمُوتُ مَيْتِذَنْ جَالِيَةً Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartı ölür. Bütün sahabenin başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hidayeti bütün boyutlarıyla yaşadıkları açık ama ondan sonra ehli sünnet ve cemaat alimleri devreye giriyor ve onların da hidayetten haberleri yok. Kur'an'ın unutulmasının arkasında ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediklerinin esas alınması, temel kabul edilmesi vardır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Bunun manası mutlaka herkesin evliyeye tabi olması lazım. İşte daha 123 Allah-u Teala bunu söylüyor. Bakara 38 Allah-u Teala bunu söylüyor. Daha 123 Bakara 38'de hidayetçiler gelecek, onlara tabi olan. Öyleyse hidayetçilerin hepsinin en alt seviyede Allah'ın evliyası olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Müsaadenle size bir sualim var hocamız. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar, canlılar var mıdır? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar ve canlılar var mıdır? Hayır. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde yerde ve gökte ve bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Yani insanın emrine seyrettik, insanın faydasına kıldık. Allah-u Teala yarattığı her şeyin, her zerrenin insan için yaratıldığını söylüyor. Öyleyse hangi canlıdan, hangi hayvandan bahsediyorsanız mutlaka insanoğluna bir faydası vardır. Mesela Amerikalılar Kuzey Kore ile yapılan savaşta tahta kurusunu kullandılar. Tahta kurusu 50 metrelik bir küresel çap içerisinde insan varlığını davranışlarıyla tespit ediyor. Öyleyse kan emen bir yaratık bile bir fayda sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bir yılanın ne faydası olabilir? Derisinden ayakkabı yapılıyor. Kim bilir de tıpta yılan zehirinin faydalı anı olarak ne kadar kullanırsa ondan da bir fayda sağlıyor. Bugün bizim için zararlı gibi hüviyette görünen birçok hayvanın zehirinden insanların şifasında kullanılıyor o zehirler. Öyleyse her şey, her şey, her şey, her zerre insan için yaratılmıştır.

0: Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, nefsin afetlerinin toplamı aynı olduğuna göre bazı nefs afeti çok yüksek, insan ruhumuzdaki haset o derecede az olacağına göre ruhumuzun tekamülünün en üst noktasında yaratılması konusunda bilgi verir misiniz? Evet, toplam değer olarak Allah'ın ruh, Allah'ın emrindendir ve az da olsa mutlak surette ruh o emri o nefse yaptırmayı istiyor. Yani ruhun Allah'ın emrinden çıkması mümkün değil. Emirler açısından da çıkması mümkün değil. Nehiler açısından çıkması mümkün değil. Ruhtaki 19 tane haslet, Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat, yasak olan fiilleri hiçbirisini de işlemiyor. Muhtevasında şer yok. Az olabilir ama asla şer yoktur. 19 tane hasletin sahibidir. Dolayısıyla tam ve mükemmel en üst seviyede bir dizayn içerisinde yaratılmıştır inşallah. Ruh. Ankara'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çok ihmalkarım. Örneğin bir tanıdığım hastaya yarın giderim diye erteliyorum. Yarın olunca o kişi ölüyor. Bu sefer gitmedim diye üzülüyorum. Bu konuda değerli açıklığım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, yapacağım diyen ziyandadır. Bir şey geldiği zaman hemen onu fırsat bilip derhal yapmalısın diyor. Tövbe olayında mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman öncelikle tövbenin mutlaka hemen yapılması. Eğer kişi ben gencim daha sonra tövbe yaparım diyorsa ve Allah Teala'dan bir ömür garantisi söz konusu değilse, her an emaneti teslim edebilecek durumdaysa, tövbe etmeden giderse hayatını sonsuz cehennemde geçirir. Öyleyse tövbede mutlak surette bir an evvel yerine getirilmesi. Birçok şeyler var ki hemen anında yapılması lazım. İşte buna binaen Allah Resulü yapacağım diyen ziyandadır. Hemen geleceğe bırakmamak, anında o meseleyi halletmek, bitirmek, yapmak lazım inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Hadis-i şerifi ve hadis-i şerifteki kardeşlik kavramını bizlere açıklar mısınız? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. Birbirinize haset etmeyin. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hasettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytana lanet oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse haset düşmanlığı da devreye koyar. Allah Teala Ali İmran 103'te "Vahtesebu bihamlillahi cemiyan" hepsini soptan Allah'ın ipine sardın. Nedir Allah'ın ipi? Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve وَلَا تَفَرَقُوا فَرْقَ عَلَى الْمَيْنِ وَاسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin, hatırlayın. Siz düşmandınız. Neden düşmanlık? Nefsimizdeki haset ve düşmanlık afetiyle düşmanlık herkeste var. فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Ne zaman birleştirir? Davete muhatap olup da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala da o kişilerin kalbini sevgide birleştiriyor. Onları birbirine kardeş kılıyor. Öyleyse herkesi birbirine kardeş kılacak olan sadece bir dilektir. Tüm negatif şeylerden insanı kurtaracak olan bir dilek, bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim Müterem Hocam, çok affediyorum, bu yüzden çevremden iyi muamele görmedim de oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir? Çok iyi bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Yani şer işlemeyin, başkasına zulmetmeyin. Ama zulme zulümle de karşılık vermeyin, şer işlemeyin. Öyleyse her şeyden evvel vazifemiz hiç kimseye zarar vermemek. Herkesi mutlu etmek. Ama insanlar serbest iradenin sahibi, nefslerine uyabilirler. onların zarar vermesi noktasında da onlara zarar vermemek bizim hedefimiz olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Kin nedir? Alınmamış bir intikam. Öyleyse o karşı taraf bize zulmediyorsa biz de zulme karşılık vermeli miyiz? Hayır. Tam tersi sabretmeliyiz ve zalimi de onun zulmünden kurtarmalıyız. Allah'ın Resulü'nün bize ettiği nasihati bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, adil olabilmek için bir insanın önce kendine adaletli olması gerekir diyeniyor. İnsanın kendisine adaletli olması nasıl olur? Ne şekilde hareket eder? Adil olmak Allah Teala'nın ezelde kalu bela günde bizden aldığı yeminleri bir bir yerine getirmektir. Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ettiğinde, ya Muaz, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmiyorum ya Resulullah, Allah ve Resulü biliyor derken Allah Resulü sualin cevabını şöyle veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona şirk koşmaması. Öyleyse birinci derecede Allah'ın üzerimizde hakkı var ve Allah'ın hakkını ödeyebilmek şirk koşmamaktır. Allah'a karşı adil olmak şirk koşmamaktan geçer. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah Teala'nın da o bizim hakkımızı ödememesi mümkün değil. Her zaman muhterem Efendimiz hak ve vazife diye anlatıyor ya, biz vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka hakkımıza ulaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın üzerimizdeki hakkı, bizim Allah üzerindeki hakkımız nedir? Biz vazifemizi yerine getirmemiz halinde Allah Teala bizi azaptan koruyor. Öyleyse en öncelikle Allah'ın üzerimizdeki hakkı, daha sonra mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsimizin üzerimizde hakkı var mı gerçekten? Evet. Zulmetmemek. O zaman zulmemesi için ne lazım? Daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikir, yani zikir yapmadığımız her noktada derecat kaybediyoruz ve nefsimize zulmediyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere Ankara'dan bir kardeşimiz, sorularımız devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sohbetlerinizde bahsettiği arabayı çekenler ve arabada oturanlar, kimselerin arabada oturan kişiler, Arap 86'da bahsi geçen kimseler olduğunu söyleyebilir miyiz? Arabayı çekenler, kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Arap 86 tefsirinde, Peygamber Muhterem Efendimiz'in tefsirinde bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden bir tanesidir. İnsanların Allah'ın yolundan nasıl saptırıldıkları anlatılmaktadır. Dört tane yol, dört tane sirat-ı müstakim var. Ruhun sirat-ı müstakimi, fizik vücut sirat-ı müstakimi, nefsin sirat-ı müstakimi, iradenin sirat-ı müstakimi. Ruhun, veşin, nefsin ve iradenin sirat-ı müstakimiyle aynı anda başlar. Burada Allah-u Teala her yolun üstüne oturmayın buyurmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimin, veşin sırat-ı müstakimin, nefsin sırat-ı müstakimin üstüne oturmayın demektir. Şeytan beni azdırmayı yemin ederim ki onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım diyor. İnsan ve cin şeytanlar Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyerek benzer şekillerde insanları Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmekte ve yeryüzünde fesat çıkarmaktadırlar. Araf 86'da La takudu bi kulli siratin tu'iduna ve la tesudduna an sabilihi men amene bihi ve tebtuğuna ivecen. Tehdit ve vaat ederek her yolun üstüne oturmayın. Ona Allah'a amini olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ona Allah'ın yolunda bir iyilik istiyorsunuz. Sakın bunu yapmayın diyor. Bu insanlar onların sırat-ı müstakimlerine oturarak ruhun, neşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olmasına mani olmaktadırlar. Nisa 167. Buradaki tesaddüne kelimesiyle Nisa suresindeki saddu kelimesi aynıdır. Bu ayet Nisa 167'de birinci derecede, Âl-i İmrân 7'de ve Rad 20, 21, 25 İlliyet Rabıtası içinde bunlarla. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, ahir zaman alametleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Ahir zaman alametlerinin başında Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batından doğması, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi, birçok tabiat olayları ve güne, batıdan ve doğudan bir fitne ateş, bunun gibi birçok alametler sıralayabiliriz. İkinci suali, davete icabet etmek nedir? Kimler davete icabet eder? Davete icabet edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Davete muhatap olduğu zaman, Allah'a davet edildiği zaman daveti kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Üçüncü suali, nefsin aklanması nasıl gerçekleşir? Açıklar mısınız? Nefsin aklanması nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleşir. 12 tane insanla kişi Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşride tabi olduğu zaman 7 nimetle desteklenir, 7 kalp şartının sahibi olur ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesini sağlayan ibadetlerin sultanı en büyük vasıta emir zikir devreye girer. Zikrini yapması halinde 3 saatlik zikirle nefs tezkiyesi, daimi zikirle de nefs tasfiyesi gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram mutluluk konunun sonuna geldik. Bir başka haram Kur'an, haram mutluluk konunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. İşlerini kendilerine ilim edinenlerin Allah'ın cennetine girmek konusu. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal
1: içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birçok din alimi kıyamet günü kurulan Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam edenlerdir diyorlar. Ben yıllardan beri beş vakit namaz kılıyorum. Sırat Köprüsü'nden geçebilmek için başka neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مُشَيْنْ اَنَمْ 38 Nal 89'da biz Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkladık. Bütün misaller bu Kur'an-ı Kerim'le size verildi buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin bir gerçekleşme zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Kur'an 33'te de sana hak ile en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımız misalleri, başka bir meseleyi sana getirmediler. Şimdi görüyoruz ki her şey aslında Kur'an'da yer almış vaziyette. Öte yandan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَا ذِكْرِهِ وَاللّٰهَ تَعْلَمُونَ Senden önceliklerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zikir ehli mi? Evet. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse biz Kur'an'ı ehli zikirden muhterem Efendimiz'den öğrendik. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim hatta ayetlerle sırat-ı müstakimi açıklayacak olursak 7 safa sırat-ı müstakim var. 7 safa sırat-ı müstakimin birinci safhası Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِلْمَ اَنَّ اُحْرَقُمُ رَبِّكَ O kendilerine ilim verilenler Rabbinden gelen haktır. Ona iman ederler. Biz de onların kalbine ihbatı koyuyoruz ve onları bu ihbat koyduğumuz kişiler birinci safha sırat-ı müstakim oluşuyorlar. Haç 54. İkinci safha sırat-ı müstakim kişi mürşide ulaştığı zaman söz konusu. Üçüncü safha sırat-ı müstakim de ruhu Allah'a ulaştıran yol. Dördüncü safha sırat-ı müstakim fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safhası nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin Allah'a teslimi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sırat köprüsü yok, sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakime de bir dilekle çıkılıyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilim verilenlerdendir. 7 ayet-i kerimede ilim verilenlerden oluyor. Ve o sırat-ı müstakimdedir. İlim verilenler, verenler, kendilerine ilim verilenler ve diğerleri. O halde bu benzetme yapılmış olabilir ama sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var ve Allah Teala bizim sırat-ı müstakimde olmamızı istiyor. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini İslam. Bu din üç saç ayağı üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, tek cemaati oluşturmak ve teslim. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarına baktığımız zaman Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hac diyele hepsi cehenneme girecek, Müslümanlar 70 fırkaya, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte bu hariç olan fırka inayice kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tevhid diye zikrettiği ki vahdet, tevhid ve teslim, tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Yusuf 108'de Allah-u Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Kul hazi sebili edu alellahi ala basiretin ana ve men ittebani. De ki benim ve bana tabi olanların. Ne diyordu Allah Resulü? Bu fırka inayacağı kimlerden oluşur? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olan, yani Resulullah'a tabi olanlar. Kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve bu, ben müşriklerden değilim. Öyleyse kesinlikle sırat köprüsü yok, sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakim de mürşid ve ona tabi olanlar üzerinde bulunduyor. Allah razı olsun. Nitekim Yusuf 108'de de Enam 153'de de bunu söylüyor Allah Teala. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, takipçisi olduğum bir ilahiyatçı, dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor. Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisi, açıklar mısınız? Şimdi Allah'a ulaşmak diye bir şey olmadığını söylüyor. Allah'a kavuşmak var. Yani bunlar kıyamet gününde dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Yani kıyamet günü herkes hesap verdiği zamanı düşünüyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar, bay ve bayan bütün insanlar üç vücut ve serbest irade ile yaratılmışlardır. Ve bunlardan bir tanesi Hicr 26'da fizik bedenimizi, Şems 7'de nefsimizi ve Secde 9'da ruhumuzu. Ruhumuz Allah'ın zatına nüfürülmüştür. Ve hayattayken de ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması isteniyor. İki ayet-i kerime de bunu söylüyor. Zaten kimdir iman sahibi? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah'ın Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz olarak mülaki olana cennet. İşte bu hayattayken ruhun, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Nitekim bu hadise benzer mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölseydik ruhumuz Allah'a ulaşacaktı. Ölseydik nefsimiz kabire gidecekti ve fizik vücut da aynı şekilde. Ama bunu ölmeden evvel yapın diyor. O zaman ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar şirksiz mülaki olanlardır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onlar da şirkli olarak ulaşanlardır. Dolayısıyla Allah Teala'nın dizaynı bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisidir? Doğru olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücut tabii ki Allah'a ulaşamaz. Nefs tabii ki Allah'a ulaşamaz. Fizik vücut ve nefs kıyamet gününde Allah'a kavuşacaktır. Yani daha doğrusu huzurunda hesap verecektir. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması var. Ve 7 ayet-i kerime hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin şirkte olacağını buyuruyor. Şirk yani herkes delalettedir. Onlar için bir mürşit yok. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler için onlar hidayet üzeredirler. Ve Allah-u Teala onlara gösterdiği mürşit var. Mürşide gidip tabi olacaklardır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, kardeşim panik ataklar geçiriyor ve babam hastanede yatıyor. Vesveselerden ve korkulardan kurtulamıyorum. Rahatlatmak için bir dua var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak bunu görüyoruz. O zaman bu Allah'ın velileri kimlerdir? Onlara korku yoktur, masum olmazlar. Dikkat edin. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Ahkaf 13. Korku yoktur, masum olmazlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 38'de kul nebitu minha cemiyan, hepiniz toptan yeryüzüne inin ve imma yetiyennekum min hüden, ben de size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun, onlar için korku yok, onlar masum olmazlar. O zaman o panik atak yaşayan da, o korkan da, hastanede yatan baban da, onlar için huzur ve mutluluk, kurtuluş ancak Allah iledir. Allah'a dost olmaktadır. Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi ve zikre başlaması. Zikir en büyük duadır. Ama bir şartı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın ismini tekrar edersen huzur bulursun. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilersen, zikre başladığın zaman çok daha ötede seni mutluluğa, huzura ulaştıracaktır inşallah. Bu dua kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali: İş yerinde bey müşterilere nasıl davranmalıyız? Göz teması, güler yüzlü olmak gibi faktörleri tasavvufta nasıl olmalı? Yaşlı bey müşterilere güler yüzlü davranmamız uygun mu? Evet. Yani halk arasında bir söz var. Dostluk başka, alışveriş başka. İşte burada şöyle diyebiliriz. Alışveriş başka, tasavvuf başka. Yani tasavvufta elbette tasavvufun kuralları içerisinde davranman lazım. Ama bir iş yerindeysen ve müşterilere bir mal satıyorsan, dolayısıyla bu söylediklerini yapmakla mükellefsin. Yani oranın şartları bunu gerektiriyor. Oranın şartları bunu gerektiriyorsa, müşterilere elbette güler yüzü ve diğer standart içinde onu memnun edecek, malı en güzel şekilde ona verebilecek şartlar içerisinde davranmak durumundasın. Aksi takdirde iş yapamazsın. Hani bir Nasrettin Hoca'nın alışverişi gibi zarar etmek var. Bir de gerçekten o iş yerini kâra geçirip en güzel şekilde işi sürdürmek var. Sana düşen vazife o iş yerini kâra geçirterek işlerini devam ettirmek inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali: haremlik, selamlık nedir? Ölçüleri nelerdir? Haremlik, selamlık, sevgili kardeşim, Efendimizin buyurduğu, bizim dergahımızda hanımlar hanımlarla beraber, beyler beylerle beraber, kardeşimizse bunların birbiriyle bir arabada başka bir yerde yan yana olması uygun değil. Örneğin dergahla ilgili hanım kardeşimizin bir şeyi varsa, o zaman onun eşiyle temas kuracak, eşi ona, beyine söyleyecek. Yani bizim haremlik, selamlık dediğimiz hanımların, beylerin kendi alanı içerisinde kalmaları, birbiriyle beraber olmamaları, birbiriyle yalnız kalmamaları Allah'ın izniyle. Ölçüleri zaten hayatın içinden siz kendiniz göreceksiniz. Mesela şu anda Yıllardan beri kardeşlerimiz arasında haremlik selamlık gemini yerine getiriliyor. Onlara bakarsan nasıl gerçekleşiyor onu en güzel şekilde anlarsın inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem Cafer Hocamız. Size bir sorum olacak inşallah. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Devamlı bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Allah-u Teala her halükarda bizi seviyor. Ve kesinlikle bu sevgimizi arttırmak söz konusu. Nasıl bu sevgimizi arttıracağız? Zikrimizi arttırarak, Allah'a olan hizmetlerimizi arttırarak. Bu sevgi daha da artar. Mesela Allah-u Teala bakıyoruz, Allah'ın bizi sevdiğimizi nasıl anlarız? Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen, tevekkül eden birisiysen, Allah seni seviyor. Çünkü Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimesinde Allah tevekkül edenleri sever. Müşridine tabi olup tövbe ediyor ve nefs eskisine başvuruyorsa Allah Teala bu tövbe edenleri sever. Ali İmran 76'da Allah takva sahiplerini sever. Bakara 195'te Allah muhsinleri sever. Kendi yolundan saf bağlayıp ek vücut olanları sever. Maide 42'de muksitin, adil, adaletli davrananları sever. Ve sabredenleri sever. Ali İmran 196'da. Allah Teala kimleri sevmez? Allah Teala haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranları sevmez. Kafirleri sevmez, zalimleri sevmez, kibirlenenleri sevmez. İhanet eden günahkar hainleri sevmez ve musrifleri sevmez. Burada da Allah Teala açıkça ifade. Şimdi yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini mi gösterir? Hayır. Yaşadığımız sıkıntılar nefsimize uymazlığından kaynaklanıyor. Ders almamız ve o ders aldığımız noktada zikrimizi arttırmamız için bir mesaj hüviyetinde olduğunu düşünmemiz lazım. Yoksa Allah beni sevmiyor, onun için bana bu sıkıntıları veriyor. Hayır, öyle bir şey yok. Allah seni seviyor ve bu sıkıntılardan ders alarak zikrini daha da arttırmanı istiyor inşallah. Daha fazla sevgiye mazhar olmanı istiyor. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet. Hemen bu hadisle birlikte 7 safa daveti de ekrana getirebilirsek. Evet. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabir olanlar görerek Allah'a davet ediyor. Yunus 25'te Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Nahl 125'te Allah Teala hikmetle davet et buyuruyor. Haç 62'de sen Rabbine davet et. Kasas 80'de sen Rabbine davet et. Fusilet 33 Allah'a davet eden. İşte bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendi zatına daveti bütün insanlardır. Ve bunu Allah Teala Resul'ün lisanıyla gerçekleştiriyor. Nereden biliyoruz? Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman. Yusuf 108'de ben ve bana tabi onları davet ettiği zaman. O zaman daveti kabul etmeyenler Resul'e asi olur. Daveti kabul eden Resul'e asi olur. Daveti kabul eden Resul'e asi olur. Çünkü daveti yapan Resul'dür. İşte Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet edin ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsin. Daveti yaptığı zaman davete icabet senin de Allah'a ulaşmayı dilemeni ifade ediyor. sen de Allah'a ulaşmayı dilersen, o zaman Allah'ın Resulüne itaat eden birisi olursun. Sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'ın Resulüne asi olan birisi olursun. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben Allah'ın Resulüne itaat edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Resulüne asi olanlardır. Hazreti Ömer'in sözü şu: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir bu? Davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytana biliyor ama itaat ediyor. Kimdir bu? Mürşidine tabi olmayan. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde sırat-ı müstakim üzerlerine nimet verilenlerin yolu olarak açıklıyor. Bu nimetin ne olduğunu izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu nimet devrin imamının ruhudur. Nitekim 12 tane ihsanla kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. Üçüncü nimet, onun günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, fizik vücudu şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a konulmaya başlıyor. Altıncı nimet, ıslah edici amelle nefs eskisi başlıyor. Yedinci nimet, irade güçleniyor. Bütün bunların hepsi 7 nimet ama bu üzerine nimet verdiklerin yoludur dediği zaman kimin üzerinde nimet var? Mürşidin 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerinde bu nimet var. Ve bu nimet de devrin imanının ruhudur. Bunu Allah-u Teala Al-İmran 164'te de dile getiriyor. Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhun bir nimet olarak olmak üzere onların arasında kendi kavmin içinde kendilerine bir Resul bahseder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, Dabetül Arz hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda herkes farklı yorumlar yapıyor. Bunun aslını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde İza veqa'al kavlu aleyhim ahraşna lehum dabeten minel ardi tükellimuhum ennen nase kâni ve hayâtina layıkunun. Bir kere onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkarttık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. İnsanların, bütün insanlara demek hitap ediyor bu dabetül arz. Kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Şimdi yedi ayet-i kerimede Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor Allah-u Teala ve Rad 2'de ayetlere yakin hasıl edenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rad 2 ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasıl edersiniz. لَعَلَّكُمْ بِلِكَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Şimdi eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar Allah'ın ayetlerinden yakin hasıl etmeyenlerdir. O zaman devrin imamı ne diyor? Devrin imamı diyor ki Dabetül Arz, Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde yaptığı bir yayın var ama set slide'la herkese ulaşıyor. Şu anda bilgisayarlar vasıtasıyla Efendimizin sohbetlerin hepsi insanlara ulaşıyor. Dolayısıyla tekrar o ayet-i kerimeye Nem 82'ye bakacak olursak, insanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. İnsanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Allah'a ulaşmayı dilemediklerini söyleyecek. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar iki cihan saadetinin sahibi olanlardır. Ama yakin hasıl etmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine. Yani yakin hasıl etmediniz demek de Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ettiniz. Riyadan rağbet, zühte. O zaman riyadan ihlas, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak surette söz konusu. Riya gizli şirktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer o hadisi de açıklarsak, yani sizi riyadan ihlasa, şirkten şirksiz olan Allah'a ulaşma dileğine, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine, dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Başka bu özelliğin sahibi olanların da salihler olduğu buyuruluyor. Yani insanları riyadan ihlasa çağıranlar, kibirden tevazuya çağıranlar Allah'ın mürşitleri. O zaman buradaki bir mürşidin olduğunu, ki bu mürşid Mehdi Aleyhisselam, ne yapıyor? Diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani şüphe ettiniz. Şüphe. Şüphe varsa iman yoktur. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu Dabbetül Erz, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, infak ne demek? Hamdimizi nasıl infak edebiliriz? Mesela bir cezbeyi veya yaşadığımız güzel bir manevi bir anıyı da infak etmemiz mi gerekmiyor? Hayır sevgili kardeşim, yani Allah size mal vermişse infak edeceksiniz. Aslında Allah size ilim vermişse infak edeceksiniz. Allah size sağlık vermişse infak edeceksiniz. İnsanlar hizmetinde olacaksınız inşallah. İkinci suali, bizim insanlara internetten attığımız tebliğ mesajları Allah'ın katında tebliğ olarak geçiyor mu, açıklar mısınız? Eğer sizin tebliğ mesajlarınız o kişileri ikna edebiliyorsa, Efendimiz diyor ki tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir. Allah razı olsun. Öyleyse ondan ziyade tebliğ ortaya çıkacaksın ve insanları Allah'a davet edeceksin. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cafer hocamız. Efendimiz himmetiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Bu zamanda evliya olur mu? Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Büyük günahlar işleyen kişiler de evliya olabilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bu zamanda da evliya olmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala bütün insanları kendisine dost olsun diye yaratmış. Allah Teala bay ve bayan herkesin Allah'a dost olmasını. Veli tekildir. Evliya çoğuldur. Ama dilimize çoğul olan haliyle girmiş olduğu için herkes evliya olabilir. Aslında herkes veli olabilir dememiz lazım. Allah insanları kendisine veli olsun diye yaratmış. Allah insanı kendisine kul olsun diye yaratmış. Allah Teala insanı kendisine teslim olsun diye yaratmış. Öyleyse herkes evliya olabilir mi? Evet. Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Hayır. Evliyalık, velilik bir dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ermiş evliya olmak da ruhun Allah'a ulaşmasını gerektiriyor. Çok büyük günah işlemiş kişiler de evliya olabilir mi? Evet, herkes. Herkes evliya olabilir. Nitekim hayatta bunun çok örnekleri var. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Heramut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerine çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha-Masa.

Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ve Resulüne itaat. Birinci sual Allah'a ve Resulüne olan itaatin önemi nedir? Din Allah'a ve Resulüne itaatten müteşekkil olarak Allah tarafından bize farz kılınmış. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde Men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve men tevellev fennema fema ersennâke aleyhim hafize. Öyleyse bu ayetten de anlaşıldığı gibi Resul bizim için bir muhafız. Seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Buyuruyor. Nur suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Men yutullah ve resulehu ve yakşallaha ve yattaki ve ulakimul faizun. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'a hoşu duyar, ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Dinin tamamı Allah'a ve Resulüne itaattir. Nisa 69 bunu söylüyor. Men yuturullah ve yutur Resul'e ve ulaike ma'allezine al'ayma aleyhim anallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhedai ve salihine. Men yuturullah ve Resulehu فَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَصِدِّق۪ينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِح۪ينَ. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ve itaat edin ve Resulüne de itaat edin ki hidayete erin. Ali İmran 132 öyle buyuruyor Allah Teala. Atiur Resulü aleyküm terhamun. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır, sona kadar götürür. Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek aynı şeydir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim Allah'a itaat ederse Resul'e itaat etmiştir. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah-u Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim itaatin bütün cephelere yayılması halidir. Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ki rahmet olunasınız. Rahmet yoksa dini yaşamak yoktur. Allah razı olsun. İkinci sual, Resul'e itaat etmek niçin Allah'a itaat etmek eşdeğerdir? İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duymadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletlerin içinde bir Resul mutlaka hayattadır.

0: Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman her devirde Resul vardır slaytımıza bir göz atacak olursak En'am 48 biz de Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Nisa 165, müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye şikayet edecekler diyor. Hüccetleri, delilleri kalmasın. Nisa 64'te ise Allah Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmi lisanıyla göndermiş olmayalım. Enat 36'da andolsun biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin ister ümmet desin, ister millet desin, kavim desin. Şimdi Resul bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tavukta kul olmaktan iştinav etsinler. İsra 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi Cehennemlikler, kafirler cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız dönemde ayetleri tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Onlar itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Müminun 44'te her kavmin içerisine o kavmin ana insanıyla insanlara uyaran, müjdeleyen Resulleri ard arda Allah gönderiyor. Hakka ulaştırsınlar ve Yunus 47'de adalet hükmet etsinler. وَلِكُلْ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَيْزَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدَّيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onlar arasında adaletle hükmedilir. Baktığımız zaman Nisa 64'te Resulleri itaatsizliğine gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka onların tövbesini Allah kabul ederdi. Öyleyse bir kere daha ifade ederim. Başlangıç noktası insanlar, başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşıyor. O zaman Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Her kavimde, her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Evet, Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan Allah ve Resulü'ne aynı şekilde itaat edebilir mi? Allah ve Resulüne itaat, işitenlerin mütevası içindedir. İşitenler, davete icabet edenlerdir. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler iştenlerdir. Allah'ın davetine itaat eder. Bu itaat de her seviyede kendisini gösterir. Tam itaat, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. O artık Resul'e itaat değildir. Onun çok ötesine geçmiştir. Allah'a %100 itaattir. Hadis-i şerifte her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Yani her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden, iradesini teslim etmiş ve irşada Allah tarafından memnun ve mezun kılınmış, hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Kavim Resulleri Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Veli mürşitler Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor ve itaat etmemizi istediği ilk emri hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kötülükten kaçarım, hak yemem, kimsenin hakkını yemem, yalan söylemem, iftira etmem. En güzel şey budur.
3: Önce farz olan namaz. O zikir yani ibadet etmek yani.
2: Allah'ımı bilirim, dualarımı yapar yatarım, bu kadar kızım.
1: Tamam. Mesela bunları yaparak Allah'a ulaşır mıyız? Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah, onu Allah bilir. Yüreğimiz nasıl değil onu Allah bilecek, yapmacık değil.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Namaz, zekat, 5 farz. İlk önce kalbimiz ulaşıyor diye düşünüyorum, kalbimiz ulaşıyor. Ondan sonra Rab, Allah'ın yarattığı beyin. Ona ulaşıyor.
1: Allah'ım ben de kalben sana ulaşmayı diliyorum. Ben senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum. Böyle manevi dualarınız var mı? Bu duayı yapar mısın?
2: Çok. Hep duayla yatarım, duayla kalkarım.
3: Böyle dualar etmedik ama yani iyi bir şekilde gitmeyi nasip ederiz. Yani şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip ederiz inşallah.
1: Bu şimdi söyler misin? Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dünya hayatını yaşar.
3: Valla bu nihayet yaşanmaz yani. Allah'a sığınmak daha iyi. Allah'ım seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda böyle dualar etmedik ama Allah'a şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip etsin inşallah dedi. Son nefeste kelime-i şehadet getirmek kişinin kurtuluşunu sağlar mı? Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kurtuluşu sağlar. Ama son nefeste kelime-i şehadet ancak 7 tane şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Ama bu tövbe merasimi 7 şahidin huzurunda gerçekleşiyor ve mürşidine tabi olduğu zaman son söz konusu. Halbuki daha önce de kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse can boğaza gelmeden evvel can boğaza gelir de kelime-i şehadet veya ulaşma dileği ona fayda sağlamaz. Ama can boğaza gelmeden kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala da onun kalbinde bu talebi gördüğü an İnşallah umulur ki Allah Teala rahmetiyle onu birinci kat cennetine alır. Son nefesinde kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir. Kur'an'ı bilmeyen insanlar la ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaideyi. Ama hiç kimse kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek Allah'ın cennetine giremez. قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ Olayı geçerli değil. 7 şahidin huzurunda bunu derse, müşriğine tabi olduğu zaman, ne zaman girer? Kim hacet namazını kılarsa, müşriğine ulaşırsa, diz çöküp tövbe edip, el öptükten sonra La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah derse mutlaka cennete girer. İşte bu bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor ve Allah'ın tayin ettiği Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Seni doğru yola götüren bunlar bize rehber olur.
3: Resulullah Aleyhisselam en başta Resulümüz.
4: Allah'ın yolundan gitmemizi istiyor.
3: Allah Teala son peygamberi yollamış bize. Mürşit de bildiğim kadarıyla onun yanında duranlar, evliyalar.
1: Biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
2: Büyüklerimizden. Kalkmış ne gördü onu öğreneceğiz. Sonra yanlışı doğruyu kendimiz de biliyoruz.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır sizce?
3: Vardır. Vardır ama tanımıyoruz.
4: Yani... Var ama ben bunu şöyle yaşadım. Mesela şöyle diyeyim. 99 depreminde ben taksiciydim. Gece eve gidiyordum. Laleli'den Malta Yavuz Selim'e çıkarken ben şahit oldum. Camiden hepsi çıktı. Beyaz elbise, cübbeli her biri birer bina tuttu. Deprem durduktan sonra tekrar hepsi gittiler caminin içine. Ben buna şahit oldum yani.
1: Peki mürşit olması insanın ne kazandırır kişiye?
5: Vallahi huzur. İlk başta huzur gelir. Evrensel huzur ama. Bayağı büyük bir huzur gelir. Allah'a yakınlaşma güveni olur.
4: Bugün namaz. Ne diyor mesela Mevlana? Ne olursan ol. İster Hristiyan ol. İster putsever ol. Kul hakkıyla gelme. Ne olursan ol gel. Ama önce namaz.
0: Misafirimiz dini büyüklerimizden öğreneceğiz. Doğru yanlışı biz de biliyoruz dedi. Büyüklerimizden öğrendiğimiz dini bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Yani kişi Kur'an'ı bilmiyorsa, kendisine söylenenleri Kur'an'la karşılaştırmıyorsa bilemez tabii. Maide suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى رَسُولُ قَالُ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin. Denildiğinde babalarımızın üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kâfi dediler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Evet, görüyoruz ki dinin temeli Allah'a ve Resul'e itaat. Ama Bakara 78'de kitabı bilmeyenler emaniye tabi olanlar. مِنْهُمْ اُلُو۪ينَ لَا يَعْلَمُ لَا كِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَمْ يَزُنُوا وَاَنْلَا زَنْدَ بُلُنُرْلَا İşte bu zan sahipleri doğruların ne olduğunu bilmiyorlar. Doğruyu bilmedikçe de yanlışı da tabii şey edemezler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 7'de Kur'an'ın mükemmel müteşabih ayetlerden oluştuğunu, mükemmel ayetlerin manası üzerinde teşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. İlimde Resul sahibi olanlar her ikisi de Allah'tandır derler. Ama onlar tezekkür edemezler. Ne kalbinde zey olanlar ne rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ul elbab. Ul elbab müteşabih ayetleri kimden öğreniyor? Allah-u Teala'dan. Çünkü ul elbabın 4 vasıfı 3 sonuç şartından bir tanesi ehli tezekkür olması, Allah'a sorup cevabını alabilmesidir. Bu sebeple Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اللّٰى رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse cehaletten kurtulmanın ehli zikre sormak, ehli zikre sorduğunuz an ehli zikir size Allah'ın izniyle cevapları, doğruları söyler. Her devirde doğrular Allah'ın kitabındandır. Yanlışlar da insanların uydurduğu hürafelerdir. Allah razı olsun. Doğrularla yanlışlarla ilgili slaytımıza bakacak olursak, doğrular Allah'ın doğrularıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizikülü teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Yanlışlar da bunların tam tersi. Ulaşmayı dilememek, mürşide tabi olmamak, uslatı kesmek, zanda bulunmak ve şakilerden olmak vesaire. Allah razı olsun. Herkes için doğrular vardır, yanlışlar vardır. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah'ın doğrularıdır. Ve insanların uydurduğu yanlışlardır. Furkan, Kur'an'dır. Kur'an'la tatbikatı olaylar dizisini yargılanacaktır. Oysa zamanımızda Kur'an ayetlerini hiçe sayıyorlar ve insanların yazdıkları kitaplarla Kur'an'ı yargılıyorlar. Onlar Allah'ın bugünkü Resulü emrettiği şeyler, Kur'an'da öğrettiği şeyler söylendiği zaman onlar biz babalarımızı bizden evvelki nesiller üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Yani emaniyeye tabi oluruz diyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bir sualimiz olacak inşallah. Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir? Allah'la olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi olan kişi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Bir emrin zamanında yerine getirilmemesi, yerine getirilmemesi hükmündedir. Emir ne olursa olsun, benim işlerim var, önce onları yaparım diye düşünen bir kişi, Allah-u Teala'nın yerine getirilmesi, kendisini ilah mevkine geçiriyor demektir. Böyle düşünen insanların mutluluğun Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde gizlendiğini, onun bir rüknü olduğunu bilmezler. Farkına varıp da yapmamak daha ağır bir sorumlu ifade eder. Öyleyse Allah Teala emrinin yerine getirilmesini istiyor ama zamanında yerine getirilmesini istiyor. Kendi işini Allah'ın emrinin yerine getirmesinin önüne gerçek koyanlar, onlar aslında nefslerini ilah mevkine koyuyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne olan itaatimizi artıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Ya her zaman Allah'a Allah çağırırım.
3: Zikir iyi bir şeydir yani. Zikir etmek güzel yani. Allah Teala bize emretmiş yani.
1: Zikir yapmak insanı değiştirir mi?
5: Değiştirir. Huzur erdirir. Allah'a çok çok çok yakınlaşmayı sağlar. Rabbim istediği en önemli şey yapmış olur bir kere.
4: Ya şimdi bizim ilk farzımız namaz. Zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Yani onu yapmamız şart. Yani ama Allah yolunda. Başka bir alet olarak kullanmayacaksın.
2: Ama o zikredenleri de görüyorum. Şimdi o zikredenler var ya, senden benden bir arkada başka türlü. Biz onlardan değiliz.
4: Zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Yani gereken nedir? 5 vakit namazını kılacaksın. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Ya bu zaten onu okuduğun vakit daha başka olur.
1: Peki samimiyetle Allah'ı zikreden birisinin hayatında neler değişir? Sıkıntılarının giderir mi? Mutlu olur mu?
2: Herhalde sıkıntılar gider gitmez mi? Bir besmele demek, her şeyi elimize alıp besmele ile uzatırız.
4: Ya bugün bir mevlüt okuyorsun veya bir zikir yapıyorsun Kur'an'da. Zaten içindeki o refahlık dünyalara değer yani ölüme değer. Yani o Allah için, Allah sevgisi için, insan içinde olduğu vakit başka bir şey düşünemiyorum yani.
3: Ruhen de mutlu kılar yani. Hem bedenen geçsek de rahatlama olur yani.
0: Bir misafirin zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Beş vakit namazını kılacaksın, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın dedi. Namaz kılmak, Kur'an'ı okumak Allah'a yakınlaşmak için yeterli midir? Kur'an okumak da bir zikirdir, namaz kılmak da bir zikirdir. Ama ibadetlerin sultanı olan zikir Allah isminin ard arda tekrarıyla gerçekleşir. Ve zikir yoksa kalbi ibadet yok demektir. Kalbi ibadet yoksa da o zaman insanlar Kur'an ayetlerini tilavet ederler ama Kur'an kursaklarından geçmez. İnsanlar namaz kılar ama sehv içinde bir namaz söz konusu. Nefs tezkiyesi eşittir mutluluk, o da eşittir teslim. Allah'a yakın olmanın, mutlu olmanın en büyük sırrı zikirdedir. Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'ın isminin kesintisiz tekrarıdır. Zikirlerinizi artırdıkça yaklaştığınızı artık göreceksiniz. Artırdıkça farklılaşacaksınız. Bu farklılaşma ise adım adım daha çok sevilmenizi ifade eder. Allah razı olsun. Öyleyse Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Ankebut 45. Namaz kılmak da bir zikirdir. Taha 14, Ankebut 45 ama Allah isminin tekrar olan zikrullah en büyük zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cabbar hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Muhammed Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde اَيَلْزِنَا مَنُوا عَاتِوا اللّٰهُ عَاتِوا الرَّسُولَ وَلَا تِبْتُلُوا اَمَعَلَكُمْ Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Amellerinizi batıl kılmayın. Resul'e sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir gerekliliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerini boşa çıkartıcı neticesiyle karşı karşıyayız. Bir azabın gelmesi söz konusu. Evet. Allah'a ya eyyühellezine aminu atiullaha وَاَتُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتُوا اَمَالَكُمْ Resul'e sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir farzdır. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerinin boşa çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Yani Resulünün emrine itaat etmeyenler, onlar delalette olanlardır ve amelleri boşa gider. Ve bir azabın gelmesi söz konusu eğer yapmazlarsa. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Haç 47. ayetinde Allah'ın katında bir gün sizin saydığınızdan 1000 yıl gibidir buyuruyor. Yüce Rabbimiz ahiret hayatında cennet ve cehennemlikler için nasıl bir hayat olacak? Mesela orada tebliğ bu dünyadaki gibi mi olacak? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Haç 47'de Allah-u Teala kendi katında ve insanların dünyasında zamanı mukayese etmektedir. Allah'ın katında bir gün ve insanların bulunduğu dünya gezegenindeki bir günle mukayese ediyor. Allah katında bir gün bu dünyadaki 1000 yıla eşittir. Allah'a göre kıyamet geçmiş olarak kullanılmaktadır. Çünkü Allah zamanı sıfırlayan sonsuzluğun sahibidir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam Tövbe 34'te geçen altın gümüş biriktirme mutevası nedir? Günümüzde insanlar enflasyondan korunmak için altın yatırımı yapıyorlar. Bu uygun bir davranış biçimi midir? Burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını, gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, o parayı da Allah yolunda harcamadıklarını söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azapla müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis bütün insanları dejenere etmek, yozlaştırmak için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmak mecburiyetindedir. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki yozlaşmanın içine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil insanların da %90'dan fazlasını Allah'ın kurtuluş ücretini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey koparmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığını kesin işaretini görüyoruz bu ayette. Bu ayet kerime artık Yahudilerde de Hristiyanlarda da özellikle din adamlarında ve rahiplerde bir yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu oldu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık yaşamıyorlar. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlarla olan ilişkilerimizde onların davranışlarına sabretmek ve onların kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Nefsi var olduğu süre içerisinde zaman zaman şeytanın tesiri altında nefsine uyabilir. Ama önemli olan onun kusurunu örtmek, ondan yana davranmak. Mevlana kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Eğer biz onların kusurlarını değil de güzel taraflarını görür, onları mutlu etmeye çalışırsak bu çok daha güzeldir. Kusur görerek onun kusurunu onun yüzüne söylemek suretiyle onu terbiye etmek, o niyetle bir davranış biçimiyle kusur görmeden onun güzel taraflarını görerek müjdeleyerek yapılan davranış biçimi diğerinden çok daha hayırlıdır. Allah-u Teala öyle olmamızı istiyor. Kırıkkale'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amelleri boşa gidenlerden bahsedilmektir. Amelleri boşa gidenler hakkında açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi ayet-i kerimede Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Belki bu yedi ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerin o ayetlerin içerisinde Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesini de almak gerekiyor. Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ya ellezine amenu ettullahi ve atur resule ve la tübtü amalekum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl kılmayın. Yani Resul'e bir sual sorduktan sonra emre itaat etmeyip yeni sonuçlara kendi yorumlarını katmak suretiyle yapılan iş, mürşide tabi olmayan, derayette olanların bir vasfını ifade ediyor ki, derayette olanların ameli boşa gidendir. Burada 7 ayet-i kerimede amelin boşa gitmesinin arkasındaki sebepleri Allah-u Teala bir bir sayıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilememek ve Allah'a ulaşma dileği ve ayetleri inkar, amelin boşa gitmesini, şirk, amelin boşa gitmesini, dünya metane dalanlar, amelin boşa gitmesini, onlar ki ayetlerimizi bu ahirette ulaşmayı yalanlarlar, onların amelleri boşa gidiyor. Onların amelleri boşa gitti. Kendilerimizin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'ın kasem ederek var güçleriyle yemin edenler, bunlar mı derler? Onların amelleri boşa gitmiş. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeş Muhterem Hocam, günümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek aldığını söyleyen çok insan var. Gerçekte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl bir örnek alabiliriz? Açıklar mısınız? Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'a ruhunu ulaştıranlar ve çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel örnek var. Yani Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ruhunu Allah'a ulaştıranlar için ve Allah'ı çok zikredenler için bir örnek teşkil ediyor. Şimdi kişi diyor ki ben Resulullah'a örnek alıyorum ama Allah'a ulaşmayı dileği yok. Ruhun Allah'a teslimi yok. Çok zikir yok. Zahitlerden olmak yok. Ama diliyle bunu söylüyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam insanı mutlu eden bir ilahi sistemdir. Ve 5 tane şartı vardır. Ben bunlardan haç haricinde 4 tanesini yerine getirmeme rağmen mutlu değilim. Mutlu olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve daimi mutluluk, sonsuz ahiret ve dünya saadeti nefs tazkiyesini gerektiriyor. Şimdi nefs tezkiyesinin olabilmesi için bir dilek lazım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yok İslam tatbikatında. Daimi mutluluk, nefs tazkiyesi de daimi zikirle mümkün. Bu hala hiç din tatbikatında yok. Yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin mutluluğu söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, abd ile abid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, abid vasıta emirleri yerine getiren, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, harca giden, bu ibadetleri yapan kişinin adıdır abid. İbadet yapan kişi abiddir. Ama abd bu ibadetlerle bir hedefi gerçekleştiren kişidir. Mesela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safa abd'dir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safa abd olmuştur. Ruhunu teslim eden kişi üçüncü safa abd'dir. Ve Fecr 27-28-29'da ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak nefs tezkiyesini gerçekleştir. Ey ruh, sen de Allah'a dön. Ey füzür, sen de şeytanak olmaktan kurtul, Allah'a kul ol diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Program sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensab vel esnam rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu lealekum tuflihun. Ey amin olanlar! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشَفَ بَشَرْ اِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de. اَنَّ بَيْرُوْزُ شَيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرِ الْاَنْسَلَاتِ. Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her diğer dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve muavanesidir. Şeytan muavanesinin şeytana adımlarına tabi olanlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da, onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimizde yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok, kul olanlara şeytanın sultanlığı yok, mümin olana şeytanın sultanlığı yok, Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazil, %2 ikramı, toplam %51 nurla %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, geçen gün bir ünlü hoca efendi komşularımıza geldi. Apartmanımızdaki birkaç aileye sohbet verdi. Oradan mürşidin elinin öpülmesinin şirk olduğunu söyledi. Bir de mürşidin resmiyle rabıta yapılmayacağını söyledi. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi bunlar tasavvufu bilmedikleri, tasavvufu yaşamadıkları için geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların yazdığı el yazması kitaplardan beslenmişlerdir. Öyle olunca kendisindeki o zanları, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeleri söyleyecektir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Ve mürşidin elini öpülmesi de bir Kur'an gerçeğidir. Şimdi tabi mesela dikkat ettiyseniz hep bizim dışımızdaki insanlar din konusunda bir şey söyleyince bir ayet, bir hadis söyleme gereğini duymuyorlar. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. يَتَبَوْنَ اِلَّا زَنَّ اَنَّ زَنَّ لَا يُنُ مِنَ حَقِّ شَيَّنْ Zanne tabi o zan hakikatin yerini tutamaz. Şimdi her şeyden evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesi mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi 7 ayet-i kerimede farz. İşte Ali İmran 31. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Arman 164. Tabi olun. Meryem 43. Tabi ol. Yasin 21. Tabi ol. Mümin 38. Tabi ol. Cuma 2. Tabi ol. Ben mi? Mürşide tabiyet farz. Şimdi belki bu zat-ı muhterem diyecek ki bu ayetlerin dışında hadis nerede? 7 tane hadiste de Allah Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Şimdi hem ayetler hem hadis tabiyeti açıklıyor ve bu kişi hem hadise hem ayete karşı çıkıyor. Elin öpülmesi var mıdır? Vardır. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse biatte el üstünde el. Biat eden kişinin eli altta, önünde biat edilen kişinin eli üstte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde hac etmek üzere sahabe kafilesi Resulullah'la birlikte gidiyorlar ama oradaki müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Ama Hazreti Osman'ı da tutukluyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü Fetih 18'de bildirildiği gibi ağacın altında onları biade davet ediyor. Orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de sağ elini sol elinin üzerine koyarak ve ağzına götürerek 2 kere 3 kere el yapıyor. Yani biatın nasıl olması gerektiğini bize açıkça ifade ediyor. Tabiyetin nasıl olması gerektiğini. Öyleyse yapılabilir. Mürşidin resmiyle de rabıta yapılabilir. Bunlar tasavvufu bilmedikleri için Kur'an'daki İslam'ın tasavvufla yaşanmasını hiç hayatlarında olmadıkları için bunları söylüyorlar. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, mağfiret ve şefaat sadece isim olarak mı ayrı? Aslında aynı kavramlar mıdır? Farkları sadece bakış açısından mı kaynaklanıyor? Değil. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Ama tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının o kişi için talebi de mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Tıpkı her insanla Allah arasında bize ve Allah'tan gelenler rızıktır. Kim olursa olsun. Ama insanın diğer insanlarla bu mal alışverişi infaktır. Nafakadır. Mesela boşanmış karı koca, aile üyesi erkek olması hasebiyle onunla Allah arasında rızıktır. Ama boşanan eşle de Allah arasında orayı rızıktır. Fakat eğer boşandıktan sonra ona nafaka bağlanıyorsa artık hanımı kocasından rızık değil, nafaka alıyor, infak. Bunun gibi bir kavram söz konusu. Farkları sadece Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından, bir de bizimle mürşit arasında, devrin imamı arasındaki ilişkiler açısından farklılık söz konusu. Bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'dan neler kopmuştur açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, İslam'dan 19 tane kavram, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 19 kavram tamamen din tatbikatından çıkmıştır. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir irfan, zühd, ulu'l-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkmıştır. Devrin imamın öğretisi, maruf ve münkerden nehyetmek, bu muhteva içerisinde kişi ne yapıyor? Bu kavramları hayatına tatbik ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, müşriklere tabi değilse, o kişi için bu kavramların hiçbir önemi yok. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece mezarlarda okunan bir kitap. Fal bakılan bir kitap. Halbuki Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Her şeyden evvel başlangıç noktasında delalette olan insanlar, hepiniz delaletteseniz hidayete erdirdiklerim üstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte Allah-u Teala'nın dilemimiz halinde bizi hidayete erdirmesi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Diğer evliyalar gibi, ya Rabbim, onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunmak asıldır. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'dan neler kopmuştur? 19 tane kavram İslam'dan kopmuş. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Bursa'dan birkaç Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Hedef emirler, Kur'an'ın hükümleridir. Vasıta emirler de öyle, ama Hedef emirler belli yani. Hedefin tespiti, niyeti ifade ediyor. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَّتِ İbadetler amellerdir. Ama ilim bir niyeti ifade ediyor ve ibadetler amellere tabidir. İbadetler ilme tabidir. Örneğin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hedefi belli değil, Allah-u Teala'dan yardım alamaz ve ne yaparsa yapsın, o ibadetler boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın gerçekleştirmeyi istediği 7 tane hedef var ama asli unsur 4 tane hedef. Ruhun teslimi 1, fizik vücut teslimi 2, nefsin teslimi 3 ve iraden teslimi 4. Başlangıcı ruhun teslimi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Lika Allah'ı gerçekleştirmeyen insanın ameli boşa gidiyor. Bazı amirleri yerine getirmiş, zikir de yapmış, her tür şey yapmış ama bunların hepsi boşa gidiyor. O zaman ilim ibadetin imamıdır buyurmakta. Bu hadisi açıklar mısınız? İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeğidir. Lika Allah. 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bunlar ilimdir. 7 ayet-i kerimede lika Allah'a dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. O delalette olanlar hangi ameli yaparsa yapsın hepsi boşa gidiyor. Ama lika Allah'ı dileyen kişi onlar da amel yapıyor. Onlar Allah'a hidayet erdirir ve onların ameli boşa gitmiyor. İlim ibadetin imamıdır. Veya başka bir deyimle innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Ve İslam'da da niyet amelden üstündür. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi ne kadar zikir yaparsa yapsın. O kişiye Allah'ın katından bir şey gelmesi söz konusu değil. Asıl olan nedir? Asıl olan kesinlikle hedeftir. Vasıtalar hedefe ulaşmak için vasıta emirleri yerine getirmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam.

edilir mi? Açıklar mısınız diyor kardeşim. Evet. Fıska düşmesi halinde emiş evliya olan bir kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi kaybedebilir ve cehennemliklerden olabilir. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, Allah'tan ona bir gazap vardır. Bu niye böyle? İşte Nahl 107'de açıklıyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. 3 saatlik zikire Allah-u Teala bunu hediye ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Vasıta emirleri zikri sevdiriyor. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu sefer iblis devreye giriyor, nefs devreye giriyor. Çevre şartları negatif olarak devreye giriyor ve kişinin üzerine saldırarak o kişi de zikirde azalma, en sonunda zikri yapmama noktasına geliyor. Zikri yapmayınca da bu sefer otomatikmen mürşitten şüphe ediyor. Ve o kişi dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyor ve kim dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirirse o zikri bırakmış demektir yani. Ahiret hayatının en büyük vasıtası zikir. İşte Nahl 108'de işte bu insanlar ulaike lezine teballah ve la kulubim, Allah onların kalplerini tabi etmiş. Ve semim ve la absarim, ve işitme hastalarını, görme hastalarını da tabi etmiştir. Onlar artık ayetlerden gafildirler. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum 33'te de insanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırıp Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken de rahmete düşerler. Demek ki kişi evliya olduktan sonra, hidayete erdikten sonra da bunu kaybedebilir mi? Evet. Dünya hayatını, ahiret hayatının önüne geçirirse. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyen, başkasına yük olmayan bir kişi diyor Allah Resulü. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlara sevgi, saygı, güler yüz gösteriyoruz ama onlar bunu istemiyor. Bize ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi uygulamaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşim, iki hal de güzel. Yani Allah bizden ne istiyor? Bizden mutlu olmamızı istiyor. Ne zaman mutlu oluruz? Hayrı işlediğimiz zaman. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki insana sevgi, saygı gösteriyoruz. O sevgi, saygı gösterdiğin zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama onlar bunun karşısında ne yapıyor? Ağza almayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bir kere daha derecat kazanıyorsun. Öyleyse derecat kazandığın her noktada bu ağza almayacak sözler söyledikleri zaman belki biraz canın sıkılıyor ama sen derecat kazanıyorsun. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Aile saadetinin, kurtuluşun şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasına bağlı. Öyleyse o kişi bize ağza alınmayacak kelimeler söylediği zaman derecat kazanmamız lazım. Belki de o kişinin sebebiyle kazandığımız dereceler bizi cennete götürecektir. Ama bir de bizim kendi yaptıklarımız var. Sevgi, saygı, güler yüz. Biz bu güzellikleri göstermezsek, başkasının bize yaptığı kötülükler sebebiyle biz cennete gidebilir miyiz? Hayır. Daima bizim kazandıklarımız boşa gidiyor.

0: derse cehenneme gidiyoruz. Öyleyse cehennem kişinin yaptıkları sebebiyledir. Cennet de kişinin yaptığı sebebiyledir ama Allah'ın ilavesi var. Ne yapıyoruz? Biz yanlış yaptığımız zaman bire bir cezalanıyoruz. Ama iyi yaptığımız zaman en az bire 10, bire 700. Öyleyse cehenneme gidenler cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle oluyor. Allah razı olsun. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi? Tabii bu bizim açıklamamız. Bir de o kişiler bu yanlışları yapıyorlar ya, onun yanlışları yapmalarının sebebi nefsleri ve şeytanın etkisinde olmaları. Onları da Allah'a davet ederek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak suretiyle bir tebliğde bulunabiliriz. Bunda başarılı olursak o zaman onlar da Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Onlar da artık biz onlara iyilik yaptığımız zaman onlar da bize iyilik yapmayı düşüneceklerdir ve onlarla birlikte bir güzelliği yaşayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Mülten Hocam, yılbaşı ya da Noel kutlaması gerçekten Hazreti İsa Aleyhisselam doğum tarihine göre mi yapılıyor? Yoksa bu bir uydurma mıdır şey? Sevgili kardeşlerim, bu bizi pek enterese etmemeli. Önemli olan niyettir. O tarih midir, bu tarih midir? O kadar önemli değil. Kutluyorlarsa Hazreti İsa Aleyhisselam bir Allah'ın peygamberi. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Nebi Resulullah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi. Dolayısıyla Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Nebi Resulullah'ın peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve biz başkalarının inançlarına saygı göstermeliyiz. Kaldı ki biz bütün kitaplara iman ediyoruz, bütün nebilere iman ediyoruz, rasullere iman ediyoruz. Öyleyse olay bu bizimle onlar arasında bir çelişkiyi değil, bir beraberliği sağlamalı. Kutlayan, kutlamak isteyen, kutlar, kutlamak istemeyin de kutlamaz, zorla onlara ya kutlamıyorsun dememiz uygun değil. Herkesin aslında birbirine saygı göstermesi ve inançlarına saygı göstermesi asıldır. Bir izleyici Muhterem Hocam, hanımlar özel günlerinde Kur'an okuyamıyorlar, namaz kılamıyorlar. Fakat sure ve dua okuyabilirler mi? Nas, Felak, Ayet-el Kürsi. Evet sevgili kardeşlerim. Yani özel günlerinde Kur'an'ın bütününe dokunamıyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 222-223'e bakalım. Evet, sana 222, sana hayz halinden kadınların belli günlerinde soruyorlar. De ki o bir azadır. Bu yüzden hayz zamanında belli günlerde kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla buraya gelin. Bakın Allah tevabın tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. 223'e bakalım. Bakara 223. Kadınlar sizin için bir tarladı, o halde kadınlarınızın dilinizden yaklaşın. Kendiniz için derecenizi artıracak ameller takdim edin. Allah'a karşı takva sahibi ona mülaki olacağınızı bilin. Fettakullah alemu. Evet. Yani Kur'an'ın bütününe bu konuda, ama hayz halindeyken de ayet Nas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi okunabilir. Bir problem yok inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mehdi Aleyhisselam'ın 9 veziri olduğunu sizden öğrendik. Bu 9 veziri aynı anda, aynı zaman diliminde mi gelecek? Hayatta olanlar arasındandır. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla sıralamada, huzur namazının sıralamasında devrin imamı iki kişi Nebire Sultanı Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam bir kişi ve iki kişi ve ondan sonra yedi kişi, dokuz tane vezir söz konusu. Sonra kutuplar geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz, hem de kalbimizden. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam, bir sual arz etmek istiyoruz Bursalı kardeşler olarak. Sualimiz şu hocam. İnsanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sizleri çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşler olarak. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmeye rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sevgili kardeşlerim, bunun bir tek sebebi iblistir, şeytan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kalbi %100 karanlıklarla dolu ve şeytan %100'ünü tesir ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve Araf 17 sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Devrin imamı dört cepheden insanı şeytana karşı koruyandır. O zaman kendisini Allah'a adamış mürşid o kişiyle şeytan arasına gidiyor ve şeytan artık hiçbir şey yapamıyor. Yani mürşid devrede olunca şeytanın etkisi sıfır. Ona yaklaşamıyor. İşte İblis hedefine ulaşabilmek için ne yapması lazım? İrşat makamını kötülemesi lazım. Neyle yapabilir bunu? Kin ve nefretle. Nitekim İblis insanların baş düşmanıdır. Ama çok mürşitlerden nefret ediyor. Çünkü biliyor ki kişi mürşidine ulaştığı an artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati bize bildiriyor. Örneğin Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. İlla ibadekel muhlisin. Öyleyse kimdir muhlis kul? 19 faziletin sahibi, şeytanın artık pençelerini hiç asama geçiremediği bir kişi. Çünkü şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Tamamen kalbi %100 nurlanmış 19 faziletin sahibi yerin göğün melekütün Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşide, bir muhlis kula artık şeytan asla negatif tesirde bulunamaz. Öyleyse iblisin mürşitlerden nefret etmesi insanları ondan uzaklaştırmasıyla, mürşide karşı kin ve nefret tohumlarını atmak suretiyle yapar. Evet, bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhar-ı var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse, mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve Seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatına üfürülen ruhtur. Rehine olan da berzah aleminat olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci sual, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet, Allah'ın zatına üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah aleminat olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yani bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken sahip olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytanlık kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi nefsin 7 kademeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7-8-9'da وَالنَّفْسِ الْمَمَا سَوَّهَا فَالْهَمَا بِجُرَ وَتَقْوَهَا قَطَّ فْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Tezkiye olan felah bulur. Fatır 18'de ise مَنْ تَزَكَّ فَاَيْنَمَا يَتَزَكَّ لِي نَفْسِي وَاِلَى اللّٰهِ الْمَسِيرِ Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinenin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin yedi kademeki tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmak olmasında, ister iradenin tesliminde, asıl unsur Allah-u Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sana bütün için emanetlere riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanetlere riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de kemâ arsalnâ fîküm resûlen mukîm, sahabeye Allah hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama resul yapıyor. Ve yüzekkiyüm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini, yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiyet. Çünkü bunlar alimler, devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırda yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin faziletine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır.
3: İbadet ederek.
4: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
4: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
3: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için. Gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
3: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarını, evliyalarını olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yükürlüğe teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın muradi ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında Allah'ın vücuda getirdiği her olay onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin etrafında vücuda getirdiği her olay onun müşride ulaştırmak. Müşride tabi olan kişinin yaşadığı olaylar onun ruhunun Allah'a teslimini. Allah Teala bu şekilde yükselme ve yücelme merdiveni içerisinde kulu kendisine dost kılmak istiyor. Bakara 216'da olaylar var. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telak ediyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey. Şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah Teala kulu imtihan ediyor. Allah Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Yani musibet isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, kul azmış, kiramen ketmenek yazmış, hak da musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
5: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
5: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
2: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
4: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
2: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'a dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
2: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabii. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması, adam diyor ki ben görüyorum ya, neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet, gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor üşütüyorum. Ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak, bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici ve uyarıcı resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala gönderiyor. O kavmin lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermesem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resul'ün bize, yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı beş duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamız meyanında öğrenmemiz istediği irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini Allah'ın Resulü'nden alabiliriz. Yetmez. Hikmetin ötesi, hikmeti, irfanın bu dünyadaki boyutu, karşılığı, ilim, onun da mutlaka Allah'ın müşirinden alıyoruz. Çünkü ona karşı da sağır, dilsiz ve körüz. Şimdi ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Güzel de sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını ne ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ulelbab, muhlisler ve salihler, veli resuller. Allah onlara vahyediyor. Ama Allah sana vahyetmiyor. Fakat şeytan herkese vahyediyor. İşte şeytanın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi, istihaneyizi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptiga etmek, istemek hacet namazı diye bir namazın kılmasıyla tahakkuk eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri hisane namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak bir bilim yeni, istihare ile başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsa hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah-u Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok sevim kalbim efendim zimmetiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Kulu kar ellerinizden hasret ve hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim hümmeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rahilikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekküle rahine arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rahinekten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala tarafından tevekkülün sahibi kılmıştır. İlahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra eğer kişi Allah-u Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuz ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
5: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
2: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
4: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur. Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
4: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
1: Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
5: Evet ediyorum. Mesela otururken Allah diyoruz. Düşerken Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
4: Allah diye zikir ettiğimde oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
0: Misafirin ıslah olması için, nefsinin ıslah olması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmakla mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs yedi kademede tezkiye olana kadar. Ama nefs tezkiye olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarpelenmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücadele ve riyazet bunun yardımcısıdır. Üç boyutlu olan hayat filmimiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah-u Teala riyazet ve mücadeleyi alıyor devreye. Mücadele nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. Bu mücadele ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu vereceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimize yapacağımız cihat, cihat-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocam sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi enfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa, emanete riayet ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayetle ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Fenafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, veçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti dört teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eşdeğerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalu vela günde Allah'tan, ruhunuzdan, misak, fizik vücuttan, ahd nefsimizden, yemin ve irademizden aldığı misakı bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için Rabbiyatullahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifade eden Enam 152'de zalikum ve sakım bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasıl umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne haza sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 21. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığın farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün.

olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasırdan Nebiler Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler

0: kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsa ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk kuramda bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, mürşit nasıl bulunur? Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Evet sevgili kardeşlerim, insanlar bu konuda çok şey söyleyebilirler. Ama o konunun gerçeği, hakikatini Allah söyler Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere birçok insana sorsan, ben kimseyi kendimle Allah arasına koymuyorum. Kur'an-ı Kerim var ve Peygamber Efendimiz var. İşte bunu diyen insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de mürşitle alakalı ayetleri bilmiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu konudaki hadislerini de bilmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim de mürşidi farz kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de mürşit farz. Mürşitsiz hiç kimse bir dini yaşayamaz. Şimdi evvela mürşitlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki geçen 19 tane ayrı ismi var. 19 ayrı isimle mürşit anılıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. Nebiler asaleten huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala imam olarak diye geçiyor. Halife Allah'ın tayin ettiği mürşidin bir başka Kur'an'daki ismi. Veli Resul Allah'ın mürşitler için zikrettiği başka bir isim. Nezir mürşidin başka bir ismi. Hidayetçi başka bir isim. Veliyün Nesir başka bir isim, Veliyün Şefi başka bir isim, Veliyün Hamim başka bir isim, Veliyün Mürşid başka bir isim, Veliyün Vak koruyucu başka bir isim, Veliyün Mümin başka bir isim, Veliyün Hamid, Hamim ve Hamid, Ehli Zikir, Münadi, Sadık, Salih, Sultan ve Hikmet Sahibi Alim. 19 ayrı isimle zikrediyor. Bunların hepsi Allah'ın mürşitlerini tarif ediyor. Ve yine Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in El Ulema ve Rasetel Enbiya. Belki bunlardan unuttuğumuz ne olabilir? Alim. İşte Hikmet Sahibi Alim. Bu alimler de El Ulema ve Rasetel Enbiya. Alimler Resulullah'ın varisleridir. İlim denince geniş bir yelpaze söz konusu. Burada 7 safa varis var. Bu 7 safa varislerin de bu konudaki mürşitler grubu içerisinde değerlendirebilir. 7 safa varis Allah'a davet edenler. Ruhunu teslim eden, Kur'an'ın lafzını öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, bu da fizik vücut teslimini yapanlar, ruhun teslimini yapanlar, fizik vücut teslimini yapanlar, hikmeti öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, nefs teslimini yapanlar, hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler, irade teslimini yapanlar, maruf emreden münkerden nehyeden, yani tebliğ edenler, bunlar da Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, veli resuller ve onların arasında seçilen devri imam. Bunlar hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren en üst seviyedeki devri imamı Allah'ın en üst seviyedeki mürşididir. Şimdi ayetlerdeki ismini söyledi, geçtiğin ayetlerde. Bir de şimdi Resulullah'ın hadislerinde mürşidin faziyeti. Yedi grup hadiste mürşide tabi. Peygamber Efendimiz birinci hadise diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi iki sırayı da yan yana getirebilirsek ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi imam, bir tanesi halife. Onlar geçiyor işte bakın. İmam ve halife. Burada o şekilde geçmiş, Resulullah onu zikretmiş. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Alim var ve halife var. İsmi geçiyor. Size ruh verenler gelecek, o ra'ay burun. Sultan olarak geçiyor, aynı isim söylenmiş. Sahaben gökteki hızlar gibidir. Hangisini yerde ararsanız, halifeler. Hadis-i şerifte benim sünnetime, benden sonraki halifenin, Raşid halifelerin sünnetine. Görüyoruz ki her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar var. Allah'a itaat edenler kimler? Allah'a itaat edenler, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, hayırda yarışanlar da, onlar da başkaları için yaşayanlar. Ve bunlar var her devirde. İşte burada başka bir 5. hadis. Yani hem Resulullah'ın hadislerinde mürşidin farziyeti zikredilmiş hem de diğerleri. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşide olmayan delalettedir. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e iftiradır. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Bu da başka bir iftira. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Başka bir zan. Ama bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftira. Mürşid, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid, irşad eden demektir. İrşad, kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak, Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Eğer irşada ulaşamazsak, mürşidimize ulaşamazsak, söz konusu olan şey delalette kalmaktır. Allah ile kul arasına kimse giremez. Bu bir hürafedir. Bu bir iblisin tuzağıdır. Cisva tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Cin 14'te, Mumin 38, Nahl 9, Bakara 46. Cin 14'te ve enne minel müslümine minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar ulaşmayı dilemedikleri için, seçilmiş olmasına rağmen zikir yapmadıkları için kalbi devamlı kararıyor. Ama bizden teslim olanlar da var. Ne yapmışlar bu teslim olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve 12 tane insan ve müşterilerine tabi olmuşlar. Mumin 38 قَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونَ هَدِكُمْ سَبَلَ اَرْشَادٍ Bana tabi ol ki irşad yoluna seni ulaştırayım. Nahl 9 وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a ait. Öyleyse her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Ateşe çağıran imamlar da var. Allah'a çağıran imamların başında devrin imamı geliyor. Kavim Resulleri geliyor, veli mürşitler geliyor ve diğerleri. 7 safa variz. Bir de ateşe çağıran imamlar var. Onlar da yerine fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, evet hidayeti gizleyenler, ve Resul aleyhi alayet edenler ve Zülman-ı Named'e. İstanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. İstane mürşidi Allah'tan sormaktır. 7 ayet-i kerimede geçiyor. Evet 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman istanenin yani mürşidin Allah'tan sorulabileceğini Allah-u Teala beyan ediyor. Evet. Hiç kimse kendi mürşidini kendisi seçme yetkisine sahip kılmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardı. Birincisi Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Evet, herkesin kalbindeki afetler farklı. Doktoru Allah tayin ediyor. İkincisi, sahte doktorlara insanların gitmemesi için. Rüyayla amel edilmez olayı külliyen yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç çeşit rüya var buyuruyor. Müjdeli rüyalar, şeytanın korkması rüya, nefsin hadisatı rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra, peygamberlikten sonra sadece mübeşşirat, müjdeciler gelecektir. Yanındakiler sorduğu mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani mürşidin Allah'tan istenmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklar. Öyleyse mürşidlerin başka bir Kur'an-ı Kerim'deki ismi müjdeciler. 19 isme ilave edebilir müjdeciler. Ne deniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra peygamberlikten ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar. Yani müjdeleyenler, Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar veli mürşitlerdi. Müjdeciler veya müjdeleyenler. Çünkü Allah'ın zatına şahit olanlar müjdeleyenlerdir. O 19 isme bunu da ekleyebiliriz inşallah. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Bir kendi kendine yapılan bir tövbe var. Bu sadece kişiye derecat kazandırır ve biri 10 kazanır. Ama mürşid önünde tövbe ettiği zaman o kişi 7 nimetin sahibi olur. Bu 7 nimetten birincisi devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine Allah imanı yazar. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmesi onu dört cepheden koruması manasına geliyor. Kalbine imanın yazılması, nefs eskesine başlaması manasına geliyor. Günahların sevaba çevrilmesi, o güne kadar işlenen bütün günahların de pozitif ve rezalt olarak değerlendirilmesi manasına geliyor. Ruhu vücudunu terk eder. Dinimiz adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz? Allah ruhu bize üfürmüş, onu teslim edeceğiz. Fizik vücudu vermiş, onu teslim edeceğiz. Nefsi vermiş, onu teslim edeceğiz. İradeye vermiş, onu teslim edeceğiz. Ruhun teslimi, ruhun bizden ayrılmasıyla sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a teslim olacak. Fizik vücudun teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Nefsin teslimi, nefsin 19 afetin tamamen temizlenmesine yerine 19 faziletin yerleşmesi. Ve iradenin teslimi de iradenin güçlenmesiyle noktalanıyor. Bütün mürşitler evvela bir mürşidin rahale-i tedrisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirde insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Burası bir imtihan dünyası. Sonsuzluğa erişebilmek için dünyada bir mürşit bulup cennetin anahtarını burada bırakmadan cennetin anahtarını bize tarif eden kişilerle bu yola devam etmemiz lazım.
3: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak cennete ulaşmaktır.
4: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yani kul olmak.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Onun bize beklentisi veya da bize bir ihtiyacı yok. Onun varlığını, birliğini, yaratılışının gayesini bilmemiz için bizi bu dünyaya göndermiş.
4: Ruhumuz.
3: Takvamız. Kurban babından bahsederken sizin kurbanlarınızın ne canı ne kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin sadece samimiyetiniz, takvanız ulaşırlar. Tek ulaşacak şey sadece takva ve niyet.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız, Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Ediyorum, istiyorum yani.
3: Benim duam daha çok salih kimselerden olmak oluyor. Cehennemi en çok dolduracak kişiler de alimlerdendir. Evliya olarak yaşasan bile cennete girme ihtimalin yine bilinmiyor. Ama salih kimse olursan Kur'an'da da geçtiği gibi. Salih kimseler cennetliklerdir.
2: Kendi dualarımda her zaman af diliyorum.
0: Misafirimiz evliya olarak yaşasam bile cennete girme ihtimalim bilinmiyor. Ama salih kimseler cennetliklerdir dedi. Evliya olan kişilerle salih kimseler arasında fark nedir? Bir ermiş evliya olmak var. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Allah kişiye kalben ulaşmayı demiş. Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra eğer kişi gerçekten zikrine ait olduğu seviyede yapmasa, artırmasa fıska düşer. Ve Allah'ın dostuyken şeytanın dostu olarak cehenneme gider. Ama Allah Teala tekrar bir hak tanıyor. Tekrar hidayete erip 7 sabah 4 teslim yaşaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde helekel insanü illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmini amel edenler müstesna. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse her saniye, her an mutlaka nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. Nitekim iblis diyor ki herkesi saptıracağım. Allah buyurur ki muhlis kulları müstesna. Öyleyse muhlisler Allah Teala'nın iki cihan saadetini kazanmış olanlardır. Allah bizden bunu istiyor. Evliyalık kademeleri, salah kademesinin özellikleri. 7 tane velayet kademesi var. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Buradan iblis herkesi saptıracağım dediği noktada muhlisler müstesna dediğine göre fizik gücü teslimi yapanlar müstesna diyebilirdi. Öyle demiyor Allah Teala. Muhlisler müstesna. Yani nefsini Allah'a teslim edenler. Resulullah'ın da hadiste Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşanlar onlar nefs tasfiyesi yapan nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burası evliyanın birinci safhasıdır ama 7 tane velayet kademesi evliyalık makamı kişinin ermiş evliya olduğunu noktadan sonra başlar. Selam makamı velayetin en üst noktasıdır. Hiç kimse selam makamına ulaşmadan salihlerden olmaz. Mürşidine tabi olduktan sonra kişinin her zaman bir yanlışlık yapması, hata hidayete erdikten sonra da bile düşmesi ihtimali vardır. Ama salah makamına ulaşıp da nasuh tövbesi yapan birinin iş dünyasında tövbenin bozulmasına dair hiçbir talep oluşması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Kelime anlamınca zaten irşat eden kişi demek. Benim için bir yol göstericidir.
4: Valla mürşid bizim için bir öğretmen. Kötü olmuyorsun, kötü söz kullanmıyorsun, ağzına geli tutuyorsun. Çünkü o seni yapıyor, eğitiyor. Madden manen eğitiyor.
2: Bir mürşidi kamile bağlanıp da onun tarikinden, onun yolundan gidersek gideceğimiz menzile daha iyi ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sizce mürşide tabi olan insanda neler değişir?
4: Vallahi her şey değişir. Maddi manevi değişiyorsun. Yani güzel oluyorsun, her şeye iyi bakıyorsun, merhametli oluyorsun.
3: Yani mürşit diye kime tabi olduğuna bakılmalı. Eğer mürşit diye şeytan yolunu seçerse elbette değişeceği şey ahiretini karartmak olur. Ama yok mürşit olarak hadisi Kur'an'ın yol yol gösterici olarak alırsa elbette tek değişeceği şey yine ahireti olacak ama iyi yönüne değişir.
2: Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasına bütün insanların üzerine farz kılmış. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: O zaman bağlantı kuruyun.
2: İnsan fıtratı kimisi daha alimlerin dini bilimsel onlarda açıklamasını seviyor. Mesela gençlerin bulmak istediği mürşit farklı. Hacet namazı kılıp kendi nefsine, kendi benliğine uygun bir mürşit bulmak için hacet namazı kılabilirler.
0: Bir misafirimiz kimisi alimlerin bilimsel konulardaki açıklamasını seviyor. Gençlerin bulmak istediği mürşitse farklı. Her fıtrata hitap eden mürşitler de var mıdır? Elbette. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her devirde en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Allah'ın peygamberleri asaleten devrin imamlarıdır. Ama onlar olmadığı dönemlerde milli resul arasında seçilen vekaleten devrin imamı var. Enbiya 107'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için seni başka bir şey için de alimlere rahmet olarak gönderdik. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuştur. Bunu insanların keyfine bırakmamıştır. Onun için mürşidi Allah'tan sorup o mürşide ulaşmak bütün müritlerin temel görevidir. Ama her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir. Ve herkese mutlaka yardım eder. Zaten kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse esin bütün bu tövbe merasimlerde mutlaka bundan devrin imamının ruhudur. Sadece kendi bulundukları kavmin Resulü olmakla kalmazlar, kainat için görev yaparlar. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, bir sorum olacaktı. İlahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Esselte hürmetle elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere de terkâh edecek olursak, ilahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Mürşidlerin hepsi müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Enam 48'de وَمَا نُسُلُ الْمُرْسَلِينَ اَلْيَوْا بَشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ. Öyleyse Allah adaleti %100 yerine getirendir. Dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. İlahi adaletin tecellisi ise ancak cennet veya cehennemde tahakkuk eder. Allah-u Teala'nın müşrikler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nerede nezir kelimesi geçmişse iki tane görevi olduğunu göreceksiniz. İnsanları müjdelemek, insanları nezretmek, uyarmak. Yani müşriklerin bir ismi nezir, bir ismi de müjdeci, uyarmaktır. Öyleyse her halükarda Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i ben tek başına okurum dediğiniz an bu ikiliden bir tanesini devreden çıkartırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı Sünnetim, Allah'ın kitabı, mürşitler. Öyleyse daima bu ikiliyle birlikte olmak durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin tezgiye olabilmesi, temizlenebilmesi için de mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Bir zikir yapınca temizleniyorsun. Mesela evi temizleme, hiçbir aydakine temizlenmez. Zikir temizliyor. Yani onun baş kaldırmasına, daha çok hani kötü olmasına engelliyor.
3: Siz Allah'ı anın ki Allah da sizi ansın. Bir ayetinde de buyurur ki onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu.
2: Kalbi temizlemek için zikir yapmak gerekir. Gürültülü ortamlarda değil, kendini dille zikrederken kalbe vurmak, kalpten zikretmek, bunu başarabilmek lazım.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Yani daha önce mesela daha kötü oluyorsun, sadece kendini düşünüyorsun. Ama mürşide bağlı olduğu zaman sakin oluyorsun.
3: Allah'ın tayin ettiği mürşit kim? Onu bilmek lazım önce.
2: Mürşitler de yıldızlar gibidir. Bu mürşitlere bakarak yolumuzu, nasıl gitmemiz gerektiğini öğreniyoruz.
1: Sizce zikir dışındaki bir yola da nefsimiz temizlenebilir mi?
4: Her şeyin ilacı var, onun ilacı da zikir.
3: Eğer zikir dışındaki bir yolla nefis temizlenecek olsa Firavun evliya olurdu. Zikir sadece dille tesbih getirmek değildir, zikir anmaktır.
2: Yani zikirden başka hak olan şeyleri tercih edebiliriz ama zikir kadar etkili olmayacağını düşünüyorum.
0: Sabirimiz nefsin tezkiye konusunda zikirden başka hak olan şeyler tercih edebiliriz ama zikire kadar etkili olmayacağını düşünüyorum. Zikir ibadetlerin sultanı. Nefsin tezkiyesi konusunda zikir kadar etkili bir şey var mıdır? Hayır. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde 7 safa zikirden bahsediliyor. 7 safa zikre baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala tekamülün bütün basamaklarının zikirle gerçekleştiğini görüyoruz. İşte Yasin 11, 1. safa zikir, Hadis 16, 2. safa zikir, 128, 3. safa zikir, Asaf 41, 4. safa zikir, Nisa 103, 5. safa zikir, Daimi zikir, Nur 37, Külli zikir, 6. safa zikir ve Enbiya 7, 7. safa zikir söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan sona zikir yelpazesi içerisinde insanın tekamülünü planlamış. Ölçüler hep zikre dayardır. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesi olayıdır. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlaların miktarı artar. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün aktif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Buraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi açıkladığımız. Ama Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ya ellezine amenu la tettebi hutut şeytan ve men yeti hutut şeytan fe ennehu yahmuru bil fahşai vel münker ve la la fadullahi aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum ehen abeden. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikretmediği zaman şeytan filin hortumu gibi hortumunu kalbimize ulaştırır. Orada karanlıklarını akıttırıyor. Zikrettiğiniz zaman o hortumunu çekiyor. Öyleyse öyle kabul edelim. Kişi zikretmiyor ve iç sesini dinliyor. Zikretmediği zaman onun iç sesinin, şeytanın iç sesini taklit ettiğini kişi bilemez. Nitekim Yusuf 53'te mutevazısında 19 afet sebebiyle Allah-u Teala diyor ki ben nefsimi ibra edemem Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü Allah'ın insana nefs vermiş olmasıdır. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü. Meleklere göre birinci üstünlüğü ruh üfürmedir. İkincisi nefs. Vermiş olması. Nefsine hakim olan bir insan Allah sevgilisi olabilir ama kişi nefsine hakim olmaya çalışsa nefsi onu hep atlatır kişiyi Allah'ın emirlerine isyan etmek, istemezken yasaklarına uymak isterken ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasına geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefs seskesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs seskesi yapamaz. Öyleyse ben nefsime hakim olabilirim. Eğer Allah Teala insanı öyle yaratsaydı mürşitsiz de nefs seskesi yapılabilir derdi. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 128 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 129 Bakara 129'da Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmam 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse görüyoruz ki burada nefsimizi tezkiye edecek olan Allah'ın en üst seviyedeki devri imamı işade memuruya mezun kıldığı kişidir. O olmadan, devri imamın ruhu başımızın üzerine yerleşmeden hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz ve diğer usurlar da gerçekleşemez. Ayetlerin tilavet görevi Resul'e verildiği gibi nefs tezkiyesinin görevi de Resul'lere verilmiştir. İlgili hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Ayetlere baktığımız zaman onu görüyoruz. 7 ayet de bununla alakalı. Nefs tezkiyesini hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesini ancak evet hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. 7 tane ayet-i kerime. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmam 164, Nisa 49, Nur 21, Necm 32 ve Cuma 2. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 63 tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa da müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza mutsuza mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir ilahiyatçı iyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmak şart diyor. Bu söz doğru mudur? İyi bir Müslüman olmak için neler yapmalıyız? Doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi başlangıç noktasında İslam'a karşı davranışları sergileyen bir, şu anda ismini hatırlayan bir sahabi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, önce Müslüman mı olayım, sonra seninle birlikte savaşa katılayım, yoksa savaşa katıldıktan sonra gelip Müslüman olayım, hangisini buyurursunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, önce Müslüman ol, daha sonra savaşa katıl. Ve aynen sahibi onu yapıyor. Önce Müslüman oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ve daha sonra Resulullah'la birlikte cihada başlıyor, cihat savaşa başlıyor ve o savaşta şehit düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı, ismini unuttum sahibi için, az iş yaptı ve çok kazandı. Öyleyse Allah katında bir yerin sahibi olmak mutlaka Müslüman olmayı gerektiriyor. Her Müslüman mutlaka iyi bir insandır. Ama her insan Müslüman değildir. Öyle olunca öncelikle onun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi onu yedi safa teslimin birinci safhasını yaşamaya götürür. İşte yedi safa İslam'a baktığımız zaman birincisinde kişi işitenlerden oluyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Bu 12 ayetten bir tanesi de Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslibu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ve Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyenler kimlerdir? Dinleyenler davete icabet edenlerdir. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde İstecib li rabbikum min qabli yetemin la meredelu min Allahi ma aleikum yevme izin min melcen ve ma aleikum min nekil. Rabbinize icabet edin. Şura 47. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm gelmeden önce. Ma aleikum min melcen yevme izin.
İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. İşte iki ayet-i kerime bize bunu söylüyor. O hadisi de gösterebilirse önce Müslüman olmak sonra cihat. Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde İntismu ila men yuminu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlerin tilavet görevi Allah'ın Resullerine verilmiştir. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Al-İmran 164, ister Cuma 2, Risalette görevli Resullere baktığımız zaman birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ediyor. Ve daveti kabul eden ayetlerin kimler kimler? Onlar ayetlere iman eden işitenlerdir. Onlar birinci safa teslimin sahipleridir. İşte Müslüman olmak için iyi insan olmak şart. İyi insan olmak için Müslüman olmak, teslim olmak şart. Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Çünkü ulaşmayı dilemeyenler, evet şu anda ekrana geldi, kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, sonra pişman olan Hüseyin, tepeden tırnağa kadar silahlanmış bir halde Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulullah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mı olayım diye dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öyleyse işte her işin başı İslam olmak. Evet, Müslüman olmak, mümin olmak ve Allah'a kul olmak bu bir dileğin ifadesidir. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. O zaman iyi insan olmak için Müslüman olmak mutlaka gerekli. Oradan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, yapay zeka uygulamalarına insan olsaydın İslam'ı seçer, şehadet getirir miydin diye sorulduğunda alınan cevap, İslam inancına göre iman ve İslam'ı seçmek insanın iradesine ve kalbine bağlıdır. Ben bir yapay zeka olarak irade, inanç ve duygulardan yoksunum. Bu nedenle din seçme, inanma yeteneğine sahip değilim. İslam insanların akıl ve irade sahibi olmalarını, doğru yolu bulmalarını, Allah'a gönülden bağlanmayı ömser. Her insan olsaydım bu tür bir seçim yapmak benim özgür irademe ve inancıma bağlı olurdu. Ancak şu anki durumum itibariyle bu bir tür seçim yapma imkanım bulunmamaktadır. İslam'ı öğrenmek ve anlamak isteyenler için Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis sünneti en temel kaynaklardır. Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ı tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ın tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Kişinin özgür iradesinin devrede olduğunu, herkesin özgür iradeye sahip olduğunu,
iradenin kutsal olduğunu, kutsal iradeye Allah'ın karışmadığını, kimsenin de karışmasını istemediğini ve Allah-u Teala'nın özgür irade sahibi insanlara iki yolu da gösterdiğini. Bakara 256. Lakin hafet din, dinde zorlama yok. Kattebenüştüm yalgı, Allah'ın Resulleri irşat yolunda, gay yolunda beyan ediyorlar. İrşat yolu da Kur'an'da anlatılıyor, gay yolu da Kur'an'da anlatılıyor. Gay yolu, sebil el-gay, sırat-ı cehim veya tarik-i cehim, sırat-ı cehim olarak aşağı iniyor. İrşat yolu, sebil-i reşat, tarik-i müstakim ve sırat-ı müstakim şeklinde gerçekleşiyor. Ve bu muhteva Resuller vasıtasıyla insanlara tebliğ ediliyor. Daveti kabul edenler irşat yolunu, daveti kabul etmeyenler ise gay yolunda bir hayatı tercih ediyorlar. Gay yolu bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cehenneme gitmeyi, irşat yolu bu dünyada huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat, ölüm sonrası hayatta da cennetin sahibi olmayı ifade ediyor. Bu sebeple Allah Teala En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشْرِينَ وَمُنْزَيْنَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? İradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? İradesini kullanmayanlar için uyarıcı. Eğer iradenizi kullanmazsanız, irade nefsin afetlerine karşı koyan pozitif bir güç.

0: kanal, irşat yolunu seçenler, onlar da ahiret ve dünya saadetine ulaşıyorlar. Fransa'da Mikael Muhterem'in birinci suali, nazar değmesiyle imtihan olunmamızı nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin var olduğu süre içerisinde her olay bizim için bir imtihandır. Nazar da şeytanın zulmani bir neticesinin sonucudur. Dolayısıyla nazar dediğini düşünen kardeşlerimiz bir ayet-i kürsi okumaları halinde bu nazardan kurtulacaklarını Efendimiz bildiriyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla müşridine tabi olan koruma altına giren kişilere nazarın da nazardan korunduklarını da söylemek isterim. İkinci suali, bir hadis-i şerifte her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, daveti kabul eden kişi, mürşidine 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah'ın koruması altında hayatına devam ediyor. Dolayısıyla eğer bu koruma varsa, yine başımızdaki nimet de bu gerçekleşiyor. Mürşide karşı bizim afetimiz nasıl devre dışı kalıyor? Açıklar mısınız? Mürşid, haset duyulan değil, gıpta duyulan bir kişidir. Gıpta etmemiz gereken bir kişidir. Nereden bu sonuca ulaşıyoruz? İşte Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Ve diyoruz ki Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Veli Ahmet Yesevi vesaire ismini sayamadığımız nice Allah'ın dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendisine ulaştır. Burada kıskanmak değil, gıpta duymak söz konusu. Onların hallerini beğeniyoruz ve bu taleple onlara ulaşıyoruz. Öyle olunca burada bir kıskançlık söz konusu olamaz. Mürşide gıpta duyulur, haset söz konusu değil. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, gecenin tamamını namaz kılmakla geçirebilir miyiz? Yoksa bir kısmını mutlaka örtü altına verdiğimizi yapmakla mı geçirmeliyiz? Evet, bir kısmını örtü altında zikir yapmakla geçirmeliyiz. Çünkü Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun. Yani nasıl Yusuf 103'te, 108'de ben babana tabi olanlar, işte o tabi olanlar Resulullah'la beraber. Kul hazi sebil ed'u ilallahi ala besiretin ene ve menittebani. Ben ve bana tabi olanlar, senin ve seninle beraber olanlar diye bu ayette geçiyor. Seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünde, yarısında veya 1/3'ünde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Öyleyse namazın yanında, namazda kanitin olursunuz. Teheccüd namazı, namazda kanitin olmanın yanında Kur'an okumak ve zikir yapmak da var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, inşallah mübarek.

0: Hürmetle bu hatırlatı öpüyorum. Sizleri çok ama çok ama çok sevgili kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Muhterem hocam, depresyon, davranış bozukluğu ve sosyal fobiler Allah'tan uzaklaşmaya, sorgulamaya ve ibadetleri terk etmeye bir mazeret olabilir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Tekrar mübarek ellerinizden hürmetle bu hasreti öpüyorum. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve berekatü hocam.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha okuyacak olursak. Depresyon, davranış bozukluğu ve sosyal fobiler. Allah'tan uzaklaşmaya, sorgulamayı veya terk etmeye bir mazeret olabilir mi? Hayır. Bir kere daimi zikre ulaşan bir insan öfkeden, kinden, nefretten ve düşmanlıktan tamamen kurtulmuştur. Kin nedir? Nefret nedir? Nefretin vücutta yerleşmiş hali kindir. Kin alınmamış bir intikamdır. Sosyal hayatta insanlarla olan ilişkilerde güçlü bir insanın kendisine yaptığı zulmüne karşılık vermeyen kişinin iç dünyasında bir kin oluşur. Zaten şeytan devrede nefret şeytanın silahıdır. Sevgi ise Allah'ın ve nefretin vücutta yerleşmiş hali kin. Allah Resulü buyuruyor ki hadisinde eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Öyleyse kin alınmamış bir intikam. Bu alınmamış intikam zaman içerisinde strese dönüşüyor. Stres zaman içinde depresyonu oluşturuyor. Ve depresyon, maskeli depresyon davranış bozukluğuna ve sosyal fibrilere götürüyor. Bunlardan kurtulmak bir dilektir. İşte Yunus, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmazız. İşte bütün mesele kimseye kin tutmamak. Kimseye kin tutmamak için kalbimizin tamamen sevgiyle dolu olması, rahmetle dolu olmasını ifade eder. Bu da daimi zikre ulaştığımız zaman nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesini gerektiriyor. O zaman da kalbinde 19 fazileti olur. Ne öfke kalır, ne nefret, ne kin, ne de haset ve düşmanlık söz konusu olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam karıncalar ibadet yaparken dönüyor. Elektronlar dönüyor. Semazenler de dönüyor. Gezegenler de dönüyor. Kabe'nin etrafında biz de dönüyoruz. Çoğu madde, çoğu canlı dönme eğilimi gösteriyor. Kimi madde ve canlılar dönerek ibadet yapıyor. Bu dönme olayının hikmetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kainata baktığımız zaman iki tür hareketi görüyoruz. Mesela en ufak bir zerre, bu zahiri aleme ait olan en ufak bir zerreye baktığımız zaman iki tür hareket. Bir, kendi ekseni etrafındaki hareket. İki, bağlı olduğu çekirdek etrafındaki hareket. İşte insanlar içinde bir sosyal hayattaki kendi ferdi olarak davranış biçimi, iki içinde yer aldığı toplumun karşı olan vazifeleri. Bu dönüşlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle semazenler sağ eli yukarıda, sol el aşağıda, bunun manası halktan alıp halka vermek. İşte Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Haktan alır, halka veririz. Yani hak ile halk için. Ama başlangıcı hak için halk ile. Yani halk ile hak için söz konusu. Nereye bakarsanız bakın, bu iki tür hareketin hayata, kainata hakim olduğunu görüyoruz. Ama bunlar aslında bir tek harekettir. Mikro alemde elektromanyetik kuvvet, makro alemde gravitasyonel çekim kuvveti, birisinde zıt kutupların birbirini çekmesiyle oluşuyor. Diğeri de aynı kutupların birbirini itmesiyle gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, rabıtanın önemi nedir? Rabıta yapmayan bir kişi fizik vücut teslimi yapabilir mi? Yapabilir tabii. Ama bağlanmak da, tövbe etmek, 12 insana tabi olmak da rabıtadır. Kişi mürşidine bağlanıyor. O açıdan düşünürsen, mürşide tabi olmadan hiç kimse fizik vücut teslimi yapamaz. Ama normal rabıtayla sual sormak, hedefe ulaşmak, o kişi fizik vücut teslimini yapmadan da rabıta yapmadan da fizik vücut teslimi yapabilir. Zikrini arttırmak suretiyle. 18 saat zikre ulaştığı zaman, o davranışı sergilediği zaman elbette gerçekleşir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Arap suresi 205'te sözün alçaktan olayını zikret diye buyuruyor. Bu zikrin Allah kelimesinin ard arda söylenmesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. وَاسْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَّرَعُونَ وَخِيفَةً Sabah akşam. Yani sabahlar da tekrar ediliyor, akşamlar da tekrar ediliyor ve bu kelimenin tekrar edilmesi, sabah akşam vakitlerinde yapılması isteniyor. Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak, sözün sesli olmayanıyla, havf ve rica içerisinde, ümit ve korku içerisinde. Ümit, Allah'ın rahmetini umarak, korku, kötü hesaptan korkarak şeklinde düşünebiliriz inşallah. Kuladan bir kardeşim, muhterem hocam, kalbin Allah'a yönelmesiyle fizik bedenin kıbleye, namaza, ibadetlere yönelmesi aynı şey midir? İbadet etmek Allah'ın emirlerine öncelik midir? Hayır. Kalbin Allah'a yönelmesiyle fizik bedenin kıbleye, namaza, ibadetlere yönelmesi aynı şey değildir. Kişi kıbleye döner, namaz kılar, İslam'ın 5 şartını yerine getirir ama kalbi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amellerin hepsi boşa gidiyor. Dolayısıyla öncelikle kalben tasdik, dil ile ikrar uzuvlarla da yerine getirmek. Asıl olan budur inşallah. Allah Teala 7 ayet-i kerimede kalben Allah'a yönelenden bahsediyor. Bunlar aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 ayet-i kerimede bunip olmak, enab olmak, evet Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13 ve Şura 13. Kalben Allah'a yönelen, kurtuluşa ulaşanlardan bahsediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam, bir sualimiz olacaktı. İslam dininin sevgi ve hoşgörü dini olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de İslam sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah'ın bütün insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği din İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Bunun hayata geçirilmesi ruhun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman o kişinin kalbinde 151 nur, 149 karanlık. O noktadan itibaren içinde yer almakta olduğu sosyal toplumun bir bireyi olarak etrafındaki insanlara sevgi duyar. Yani onları sever, Allah için sever. İşte yaradılanı severiz, yaradılanlar ötürü. Çünkü kanun şu: mutlu et ve mutlu ol kanunu bütün hayata hakimdir. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız bunun bedeli mutlu etmektir. O zaman hiçbir yetkileri yoktur. Kendin için istediğini, kardeşin için iste. Yani kendini mutlu olmak istiyorsan kardeşin için de bunu gerçekleştir. Mutlu olmak istiyorsan bunun bedeli başkasını mutlu etmek. Başkasını mutlu eden sevgi mutluluğun anahtarı, yani onu sevendir. Aynı zamanda kendin için istemediğini kardeşin için de isteme. Kendin huzursuz ve mutsuz olmak istemiyorsan onu mutsuz kılmak istemiyorsan kardeşini de mutsuz kılma. İnsanlar bize karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. O yanlış davranışta bulunanlar, onların hesabı Allah iledir. Çünkü Allah Teala Casiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize bağışlamak düşüyor, hoş görmek düşüyor. Onların hesabı Allah'a. Dolayısıyla İslam, dışımızdaki insanları mutlu etmek ve dışımızdaki insanları hoş görmekten geçer. Güzel ahlakın temeli sevgi ve hoşgörüdür. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşit konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, ezeli ve ebedi tek bir din söz konusu. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütün kutsal kitaplarda Allah Teala herkesin mutlaka bu dini yaşamasını istiyor. Herkesin bu dinde ulaşabileceği son nokta Resuller ve Nebilerin dışında mürşit olma noktasıdır. Mürşit olma kapısı herkese açıktır. Allah kutsal kitaplarda herkesin mürşit olmasını istiyor. Ama en alt seviyeden mürşit olma noktasına kişinin gelebilmesi 7 safhalık bir gelişim basamaklarını, kemalat basamaklarını içeriyor. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplardaki şeriat kitaplarındaki birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas ve irşad ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, yani veli mürşid olma noktası. Dünyadayken seçilebilen herkes en üst noktada yedinci safhaya ulaştığı zaman Allah onu veli mürşid olarak tayin ediyor. Tüm insanlar için Allah'ın irşad makamına tayin ettiği kişilere hitabı şöyle: İrşada memur ve mezun kılındın. Memur bu noktadan itibaren Allah'ın emriyle iş göreceksin. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz, konferansımızın konusu mürşit. Kişinin veli mürşit olabilmesi, 7 safhalık bir muhtevayı, kemalat basamaklarını yaşamasına bağlı. Ama gelin görün ki, geçen zaman dilimi içerisinde İblisin devreye girerek insanların da yozlaşmasını bahane ederek bu 7 safhalık 4 teslimi tamamen unutturmuş. Hedef emirler artık din tatbikatında yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geride kalan insanların İslam'ın 5 şartıyla cennetlik amellerle kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı en üst noktada yaratmış. İcil Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da zatında müzerre ufirmiş ve herkesi üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşamasına imkan vermiş. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte bu 19 negatif özellik kişinin Allah'ın ayetlerini bilmemesi, ayetlerden gafil olması. Ayetlerden gafil olan herkes şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir, sardisi, kördür, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, gay yolundadır, birbirine insanlar düşmandırlar, amelleri boşa giden ve boşa giden ameller sebebiyle gideceği yer cehennem olan bir muhtevadadırlar. Yani başlangıçta hiç kimse takva sahibi değil, mümin değil ve hidayete değil. Ama Allah-u Teala Kıyame 36'da insanın başıboş bırakılmadığı, Müminin Suresinin 115. ayet-i kerimesinde boşuna yaratılmadığını buyuruyor. O zaman 19 negatif özelliğin sahibi olan tüm insanları Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ne demiştik? Başlangıçta herkes delalette. İşte herkesin delalette olduğunu bildiren Kur'an ayetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğu zikrediliyor. Hazreti Musa aleyhisselam delalette, Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah beni hidayete erdirmezse delalette kalırdım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala seni delalette bulduk, hidayete erdirmedi mi? Kısacası bu ayetlerin hepsinin kim olursa olsun herkesin başlangıçta delalette olduğu bildiriliyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah-u Teala hidayetçiler gönderiyor. O zaman bu hidayetçilere kulak verenler var, hidayetçileri işitenler var ve bu hidayetçileri işitmeyenler var. İşte Allah-u Teala Taha Suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve Bakara 38'de aynen şöyle buyuruyor. Kâle ebitâ cemî'an bâdükünü bâdın adû. Size ikiniz oradan aşağı inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Yani mürşitler gelecek. Kim bu hidayetime tabi olursa, mürşitlere tabi olmasa onlar delalette kalmaz, şakilerden olmaz. Aynı şey olay bu. Öyleyse hidayetçiyi tayin eden Allah'tır. Ve Allah-u Teala hidayetçi göndermesem azap etmem. Henüz başlangıç noktasında kimse bu 7 safhayı yaşamamışsa nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel seçilenler var. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde bu doğmadan evvel seçilenleri Allah-u Teala risaletle vazifeli kılıyor. Kasas 68, Rabbin dilediğini yaratır seçer, seçim hakkı onlara ait değil. İşte bu doğmadan evvel seçilenler Nebi Resullerdir ve Veli Resullerdir. İşte bu Nebi Resuller, Veli Resuller vakti geldiğinde Allah-u Teala onları seçiyor ve insanlar için vazifeli tayin ediyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki size mürşit göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. İşte 7 ayet-i kerime. Öyleyse dinimizin iki kaynağı İsa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Mutlaka kemalata ulaşabilmek, mürşit olabilmek için kişinin kendi mürşidine tabi olması lazım. Vallahi Teala bu ayetlerde bütün Resullerin mürşit olduğu beyan ediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Nahl 36'da bütün ümmetlere kendi içinden Resul bahseden odur. Ömer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Resuller ayetlerimi tilavet eden müşrikler gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Kasas 47'de Taha 134'te. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine mürşit göndermediği hiç kimse yok. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela Günü. Şimdi Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman ne görüyoruz? Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman Ara 172'de Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor. Ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Ve Allah-u Teala hitap ediyor. Ben sizin Rabbinizdeyim zamandan evvel. Hepimiz Kalu Bela diyoruz. Kalu Bela diyen ey ruhlar, ey fizik vücutlar, ey nefsler bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahit veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. En son olarak iradenin de teslimi söz konusu. Ama en önemli konu bu ayet-i kerimede kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Öyleyse birisi geliyor diyor ki tamam benden yemin aldın ama benim haberim yok. İşte öyle bir durum söz konusu değil. Allah-u Teala doğmadan eve seçtiği Resullerle ne yapıyor? Bu yeminleri, misakları ve ahitleri Allah-u Teala ona hatırlatıyor. Diyor ki sen misak, ruhun misakıyla bana teslim olacağını söyledin. Ahitle bana teslim olacağını söyledin. Yeminle bana teslim olacağını söyledin. Şimdi Allah'ın katından sana hidayetçi, mürşit gönderiyorum. Ve bu mürşit sana bu yeminleri, misakları hatırlatıyor. Ve benim babam şirkin içindeydi. Araf 173. Şirk koşan babamın sebebiyle beni helak edeceksin dememen için mutlaka sana tebliğci gönderiyorum. Mutlaka sana Resul gönderiyorum. Mutlaka sana Nezir gönderiyorum. İşte sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ayetlerini araştırdığımız zaman mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi var. Mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi. Bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi. Yani Allah Teala ne yapıyor? Hidayetçi gönderiyor. 6. isim hidayetçi. İşte Taha 123'te benden size hidayetçi gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse hiç kimse ben kendim Kur'an'ı okurum. Babamdan dedemden öğrenirim. Kimseyi tanımam diyemez. Öyle bir lüksü olamaz. Allah-u Teala tam ayetlerde 19 tane ayrı isimle mürşidi adlandırıyor. Hidayetçi gelecek. İşte Taha 123 bu 19 ayrı isimden bir tanesi de hidayetçi. Hidayetçi gelecek. Şimdi kim hidayetçiyi ıskalıyor, hiç kulak asmıyor? Kim hidayetçiyi devreye alıyor, kulak asıyor, işitiyor? 7 ayet-i kerimede bütün hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için bir kurtuluştur. 7 ayet-i kerimede evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hidayetçi geliyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, o insanları Allah'a davet ediyor. Şimdi bakın 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 11, Yunus 7, 111, 115, 145, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10 Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için 7 ayet-i kerimede onlar için bir hidayetçi yok. Yani Taha 123'te herkese hidayetçi geliyordu. Evet hidayetçi geliyor ama o kişi hidayetçiyi dikkate almıyor. Onu yalanlıyor. Kesinlikle kabul etmiyor diyor. Ben diyor Rabbimle kendi arama hiç kimseyi koymam. Sen kim oluyorsun diyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede mürşidi dikkate almayan İnsanlar, onlar için bir hidayetçi yok. Ama eğer hidayetçiye kulak asarlarsa, işitirlerse, davete icabet edenler işitenlerdir. Enam 38'e göre, 36'ya göre. O zaman 7 ayet gereğince mürşidin davetini kabul eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için hidayetçi var. Bakın 7 ayet-i kerimede Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Yani hidayetçinin davetini kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onlar için mürşit yok. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. سَهَسْرِفُ اَنْ اَيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبِرْنَ اَفْرَادِي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ اَيَةٍ لَا يُمِنِ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدُ لَا يَتَخُذُ سَبِيلَ. Onlar bütün ayetlerimizi görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler yol edinmezler. O zaman mürşidin görevlerine bakalım beraberce. Bu mürşid bir veli resul olabilir. Bu mürşid bir nevi resul olabilir. Bu mürşid bir veli mürşid olabilir. Şimdi nevi resullerden başlayalım. Eğer bu mürşid bir nevi resulse, asaleten devrin imamıysa, Bakara 151'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar size ayetlerimizi tilavet ediyor. Onlar sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Onlar size kitabı öğretiyor. Birinci görevi, o size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi nebi resul olan devrin imamı ayetleri tilavet ediyor. Ama bu ayetlerin tilavetinde dinleyenler onu dikkate almıyor. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesi, bir kısmını seni duyar. وَمُنْهُمْ مَيَسَمِنَ اِلَيْكَ. Seni duyuyorlar, dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere مَاذَا قَالُوا اَنِفَ قَالُوا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا. O ne söyledi? İşte o ne söyledi diyen kişi iki grup da dinliyor. Dinleyenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şey anlamıyorlar. İşitmiyorlar. Ve işitmeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Zaten delaletteydiler. Onları delalette bırakıyor. Ama kulak asanlar, işitenler, Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede işitenlerin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Niçin? Onları mürşitlerine ulaştırmak için. Gelelim Cuma 2'de, eğer mürşit bir veli resulse, 4 görevi var. Yine birinci görevi ayetleri tilavet etme. İkinci görevi nefs tezkiyesi. Ayetleri tilavet ediyor mürşid. Ama o kişi bu ayetlere iman etmiyor. İrşad yolunu beyan ediyor. Mürşidi de mürşid olarak kabul etmiyor. O zaman ne oluyor? Allah Teala onu delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gereğince delalette. Öyleyse A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda Allah-u Teala mürşidin farziyetini dile getirmiş. İşte Alimen 164. Onlar mürşide tabi olmadan ve delaletteydiler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyenleri. Nahl 36. Allah delalet kimin üzerine hak oluyor? Seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Taif 23. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Kasas 50. Kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyen, dilemeyen, dilemeyen. Öyleyse mürşid insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyor. Ama daveti kişi kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince tamam diyor Allah-u Teala. Serbest irade verdim. İradene karışmıyorum. Kimsenin karışmasını istemiyorum. O zaman delalette kalıyorsun ve delalet senin üzerine hak oluyor. Delalet açısından insanları incelediğimiz zaman, sevgili kardeşlerim, tam 18 tane ayet-i kerime, 19 tane ayet-i kerime insanların delal-i mubinde olduğunu beyan ediyor. Herkes başlangıçta öyle. Ama eğer bu kişi ulaşmayı dilemez de başkasının da dilemesine mani olursa, o zaman delalen beyd içerisine giriyor. Uzak bir delalette. Eğer bu kişi mürşidi yalanlarsa, onunla karşı mücadele ederse, o zaman delalen kebir, çok daha büyük bir delalet içerisinde kalıyorlar. Allah Teala. Ama kim ki hidayet kendisine geldiği zaman hidayeti dilerse, ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Az evvel ifade ettiğim gibi 7 ayet gelince, hidayete erdirdikleri müstesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayetçi de insanları hidayeti dilemeye davet ediyor. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dilen ki sizi nimetlendireyim. Mürşidin bir ismi hidayetçi. Mürşidin bir ismi Allah-u Teala'nın nimeti. Yani size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. İşte bu ruhu verenler, ruh Allah'ın bizim üzerimizdeki en üst seviyedeki nimeti. O zaman sevgili kardeşlerim, kimler için hidayetçi yok? Ulaşmayı kalben dilemeyenin için Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Ve kimler için mürşit yok? Delalette olanlar, delalette olanlar 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayanlardır. Ve gidecekler yer cehennem. Şimdi bunu devre dışı tutuyoruz ve diyoruz ki, kim hidayetçinin davetini kabul ederse, unutmayın, tekrar ediyorum, yani mürşit yoktur diye palavra sıkanlar, bunlar kutsal kitapların kursaklarından geçmedi insanlardır. Mürşidin Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane ayrı ismi var. Tekrar onu dile getirelim. 19 tane ayrı isim. Dikkat edin. Allah Nebi'den bahsettiği zaman mürşittir. İmamdan bahsettiği zaman mürşittir. Halife, veli, resul, müjdeleyici, hidayetçi. Bu isimlerin hepsi mürşitler için kullanılıyor. 19 tane ayrı isim. Öyleyse 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala'nın tarif ettiği mürşidi hayır yoktur demek, kişinin kendisinin inkarıdır. Gelelim ulaşmayı dilemeleri halinde, ki Allah-u Teala o ulaşmayı dileyenler için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَل۪ينَ اِنَّهُ مُبَشِر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi ne olarak gönderiyoruz? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. O zaman tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, 7 ayet gereğince tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yok. Tebliğ kesinlikle herkese ulaşıyor. Zümer 71, 38, 9, 10, En'am 48, İbrahim 4, İsra 15. Yani tebliğ herkese ulaşıyor. Ve bu tebliğ ulaştığı insanlardan kim daveti kabul ederse, kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 ayet gereğince, bakın o 7 ayeti de hemen gösterelim. Allah onlar için mürşit olduğunu ifade ediyor. 7 ayet gereğince ulaşmayı kalben dileyenler için, 7 ayet gereğince mürşide tabiyet var. Öyleyse dinimizin ikinci safhası ne? Dinimizin ikinci safhası Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bu 114 surenin birincisi Fatiha. Fatiha açış demektir. Ve dikkat edin, Fatiha'nın 5. ayet-i kerimesinde ne diyoruz? İyyâke na'budu. Sadece sana kul oluruz. Şimdi başlangıç noktasında herkes kimin kuludur? Herkes şeytanın kuludur. Tekrar o 19 tane negatif özelliğe bakalım beraberce. Ayetlerle tabii. 19 negatif özellik. Herkes şeytanın kulu. İşte şeytanın kulu ve dostudur. Şeytanın kulu ve dostu olan bu kişi, biz diyoruz ki İyyâke nâbudu. Sadece sana kuluruz. Kişi şeytana kul, Allah'a kul olabilmesi için ne lazım? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 17. Şeytanın kulu olan bir insan hidayetçi kendisine tebliğ yapıyor, Allah'a davet ediyor, daveti kabul ediyor ve daveti kabul ettiği için de Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Neyle bu gerçekleşiyor? Şeytan olmaktan kurtulup mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. Yani mürşid bu tebliği yapmasa 60 sene kalsa araştırmalarıyla kimse kendisini şeytana kul olmaktan kurtaramaz. Mürşid davet etmese hiç kimse dinde fırkalara ayrılmaktan kendisini kurtaramaz. Mürşidin daveti yoksa hiç kimse sebil-i gayden kurtulup irşad yoluna ulaşamaz. Nitekim mürşid Araf 146'ya göre ayetleri tilavet ediyor, kişi ayetlere iman etmiyor. Mürşide tabiyeti söylüyor, onu da dikkate almıyor. O zaman Allah-u Teala hükmünü veriyor, diyor ki böyle ayetlerime iman etmeyen, mürşidine tabi olmayan kişi nerededir? Sebil-i gaydedir. Sebil-i gaydin başında kim var? Şeytan var. O şeytanın kulu. Zaten başlangıçta şeytanın kuluydu. İşte şeytanın kulu olan insanların hepsinin bulunduğu yer neresi? Sebil-i gay. Yani sebil-i reşatı kabul etmiyor. Ve iyenev sebil-i reşatı, Araf 146, la etekizü sebil-i. Yani irşat yolunu görse yol edinmiyor. Mürşit yolunu görse yol edinmiyor. Hangi yolu yol ediniyor mürşide tabi olmasa? Gay yolu. Gay yolunun başında kim var? Gay yolunun başında şeytan var. Yani şeytanın kulu olmak kendisinin hoşuna gidiyor. Ama ne yazık ki farkında değil. Şeytan ona dost değil. Şeytan ona düşman. Tek bir hedefi var iblisin. Bütün insanlara bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak. Ölüm sonrası hayatta da herkesi kendisiyle birlikte ne yapmak? Cehenneme götürmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Evet, mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'ansız olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşitsiz olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, nefs tezkiyesi olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. İşte Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilavetinde kişi nasibini alıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Bakıyor ki mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yok. İnceliyor ve buna iman ediyor. Ve mürşitsiz nefs tezkiyesi olmadığına göre kesinlikle o gidip mürşidine tabi oluyor. Şimdi tekrar Fatiha 5'e gelir. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu. Sadece sana kul oluruz. Sadece sana kul oluruz diyen kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ve iyyâke nesta'in. Ve istane. İstane özel olarak mürşidi tarif ediyor. Mürşid Allah'ın bize ulaştırdığı bir yardımdır. 7 ayet-i kerimede istaneyi tarif ediyor ve bu 7 ayetten bir tanesi de Fatiha 5, bu istaneyi mürşidi biz senden isteriz. Öyleyse mürşidimizin seçimi bize verilmemiştir. Hiç kimse kendi mürşidini seçme hakkına sahip kılınmamıştır. Bunu kim bize tayin ediyor? Allah-u Teala. Böyle kişi vardır, mürşid değildir. O zaman gidip herhangi bir insana tabi olduğu zaman ona hiç zerre kadar fayda vermez. Tövbe etse de tövbe fayda vermez. Mürşittir ama kendi mürşidi değil. İşte şu anda Mevlana diyor bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Mürşidi bir doktor olarak kabul edin. Hastaneye gittiniz, midenizden ağrı var, gidip ortopediste giderseniz o size bir fayda verir mi? Git işine kardeşim der yani. İşte mürşittir, doktordur ama kendi doktoru değil. Hastalığı farklı. Ve kişinin nefsinde 19 tane hastalık var. Mürşittir ama kendi mürşidi. İşte bu 3 şıktan bir tanesi kişi için doğru. O doğru şıkkı tayin eden kim? Allah Teala. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla o kişi mürşidini yani istaneyi Allah'tan isteyecek. İşte Fatiha 5, istaneyi mürşidimizi senden isteriz. 45-46 neyle isteriz? Hacet namazıyla. Vesileyi Allah'tan isteyin. Maide 35. Bakara 153. Sabırla ve namazla isteyin. Nisa 75. Katından veli, katından bize bir yardımcı gönder. Arap 128, Yusuf 18 ve Enbiya 112. İstanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve hacet namazı da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazı ile mürşidin Allah'tan istenmesi müjdeli bir rüyadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve huşu sahibi olan kişi perşemeyi cumaya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan istiyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, din mürşitle yaşanır. Dikkat ederseniz, mürşit yoksa kendi kendinize tövbe ederseniz, Hazreti Ali diyor ki bu yalancıların tövbesidir. Ama bir de mürşit var ve siz mürşit önünde tövbe ediyorsunuz. Mürşit önünde tövbe ettiğiniz an Allah-u Teala doğrudan doğruya size 7 nimet gönderiyor. İşte 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 tane nimet. 7 inan şartının içerisinde belirleyici unsur olan lika Allah'tır. Kişi dilden ben Allah'a inanıyorum, meleklerine inanıyorum, kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum, hepsine inanıyor. İnanıyor da Allah-u Teala da kalbine bakıyor, diline değil. Öyleyse dilden herkes bir şey söyleyebilir. Ben şuna da inanıyorum. Bütün peygamberlere inanıyorum. Bütün kutsal kitaplara. Ama pratikte ne var? Pratikte diyor onlar gavur diyor. Pratikte ne var? Onlar kesinlikle doğru değil diyor. Ama kendisi ağzıyla ne diyor? Bütün Resullere inanıyorum. Bütün kitaplara inanıyorum. Güzel de Allah-u Teala bu ağzından çıkan sözleri söylediği zaman Allah nereye bakıyor? Kalbine bakıyor. Öyleyse kurtuluşun olması olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu dileği Allah kimin kalbinde görürse rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Yerine ihfatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre nur yolunu açıyor. Ve kesinlikle bu dört kalp şartının sahibi olan insan zikrettiği için Allah'ın katından hadit 16'ya göre rahmet kalbine ulaşıyor. %2'lik rahmet o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Allah kime mürşit gösteriyor? Allah huşu sahiplerine mürşit gösteriyor. İki çeşit, iki kişi namaz kılabilir. Huşu içinde namaz kılmaya aday olanlar, onlar Allah-u Teala'nın mürşitlerini görenlerdir. Ama huşu sahibi olmayanlar, onlar 100 kere de namaz kılsalar, Allah-u Teala onlara asla bir şey göstermez. İşte huşu sahiplerine Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olursa ne olur? Tabiyetle birlikte o kişinin kalbinin üzerindeki mührü Allah alıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi mürşidine tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasında kimse giremez sözünü söyleyen şeytandır. Onun için Beyazid Bistami Hazretleri ne diyor? Mürşidi olmayan mürşidi şeytan. Şeytan özellikle bu palavralarla insanları inandırarak onların mürşide ulaşmasına engel oluyor ve ne yazık ki iblis %90 başarılı. Hangi ayet gereğince bunu yapıyor? Araf 16-17. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Acaba mürşidin saptırdıkları kimler? Mürşidin saptıramadıkları kişiler kimler? Mürşidin saptıramadıkları mürşide tabi olanlar. Pardon, iblisin saptıramadıkları. Çünkü Allah-u Teala onları dört cepheden koruyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan devrin imamın ruhuyla onları koruyor. İblis ne yaparsa yapsın onlara ulaşamaz. Ama şeytanın saptırdıkları kimler? Başıboş olanlar. Eskiden anne babalar başıboş dolaşmayın sözünü söylerler. Bu başıboş dolaşmamak işte bunun bir sonucudur. İki tür insan yaşıyor. Başıboş olanlar ve başın üzerinde devrin imamın ruhunu taşıyanlar, yani başıboş olmayanlar. Bugün birçok kardeşimiz, özellikle halk arasında sihir büyüyle meşgul olan çok kişi var ve cinci hocalara gidenler var. Kardeşlerimiz de zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarında diyor ki gel madem senin böyle bir marifetin varsa gel şimdi bana sihir büyü yap, cinleri bana saldır. Görünce felik felik kaçıyorlar, sende başka bir şey var, gidiyorlar. Dolayısıyla biliyorlar ki devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse iblisin ve avanesinin oraya yaklaşması asla mümkün değil. Ama başı boş olanlara iblis ve taifası en üst seviyede etki ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, müşride tabiyet Allah'ın büyük bir nimetidir. Yedi nimeti Allah'tan alır ve yedi nimetle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademelerini Allah Teala geçiriyor o kişi ve böylece ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yani ruhun Allah'a teslimiyle kalü bela gününde Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Eğer zikrinde berdevam olursa, zikrini artırsa, zahitlerden olursa fizik ucunda Allah Teala teslim alıyor. Daimi zikre ulaşırsa yeminini de yerine getiriyor ve en kısa zamanda iradesini de Allah'a teslim ederek Allah'ın Kur'an'da ve kutsal kitaplarda kendisinden beklediği mürşid olun emrini yerine getiriyor. İşte konferansımızın konusu mürşitti. Öyleyse mürşit kimse dini yaşayamaz. Mürşide tabi olmadan 7 sabah 4 teslim kimse yaşayamaz. Mürşide tabi olmak farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala kimler için mürşit veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için nefs tezkiyesi var? Mürşide tabi olanlar için. Kimler için fizik vücut teslimi var? Ruhunu teslim edenler için. Kimler için nefs teslimi var? Fizik vücut teslimi yapanlar için. Nurani rabıtalarla Allah-u Teala bütün bu safhaları birbirine bağlı kılmış. Biri diğerinin sağlaması. Yani ben fizik vücudumu Allah-u Teala'ya teslim ediyorum. Neyle? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle. Allah-u Teala hayır diyor. Ruhunu teslim etmeyenler için fizik vücut teslimi asla mümkün değil. Ben nefsimi teslim ettim. Bazen kardeşlerimiz ya ben o kadar zikir yapıyorum ki ben daimi zikirdeyim. Daimi zikir dersen bunun da bir kasağlaması var. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etme olmaz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim bütün bunları yan yana getirdiğim zaman kesinlikle 7 sabah 4 teslim farz ve bu 7 sabah 4 teslimin ikinci safhası mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak da farz. Herkesin kendi mürşidine tabi olmasını biz hep tavsiye ediyoruz. Ama serbest iradenin sahibi kişi kendisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de eğer gerçekten kutsal kitaplardaki dini yaşamak, bütün Allah'ın peygamberlerine iman etmek, gereğinin tatbikatını yerine getirmek, siz de sahabe gibi, Rabbani'nin gibi ve havariler gibi olmak istiyorsanız, hazırsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğimiz kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan
0: kendisine
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi oldum.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, güzellikleri üzerinize olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin
2: Zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğa açılan kapılar. Birinci sual, mutluluğun kapısı nasıl açılır? Evvela yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle halketmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefsle dizayn etmiş ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Herkes dünyaya fizik bedenime nefse hayata başlıyor. Ama doğar doğmaz Allah-u Teala zatından bize ruh üfürüyor. Secde 9. Böylece üç vücut ve serbest irade ile aklın kumandasında hayata başlıyoruz. Normalde nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ruhta da 19 tane haset var. Normalde denge varlık olan insanın yarı yarıya mutlu, huzurlu bir ahiret ve dünya saadetini yaşaması gerekirken yarı yarıya da huzursuz ve mutsuz olması lazım. Ama öyle değil. Başlangıç noktasında şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor ve denge şeytanın sebebiyle devamlı insanlar huzursuz, mutsuz nefsi emmarenin standartları içerisinde hayatı yaşıyorlar. İşte bu huzursuz ve mutsuz şeytanın tesiri altında geçen hayat, şeytanın kulu olarak geçen hayatı Allah'ın kuluyla değiştirmemiz lazım. İşte o zaman bize mutluluk kapıları açılıyor. Bizden geniş açıklamalar bekliyor düşünebilirsiniz. Ama hayır, sadece size tek bir şey söylüyoruz. Mutluluk kapısının anahtarı sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Allah Teala ruhun talebini, ruh Allah'ın emrinden ve Allah'ın emrinden olan ruhun talebini mutlak surette kabul ediyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu iradi dilek kişi kim olursa olsun, hangi şartların içinde olursa olsun, onu bütün mutluluklara ulaştıracaktır. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala söz veriyor. Rahat 27. اِنَّ اللّٰهَ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında herkes delalette, 7 ayet grubu gereğince. O delalette olanlar Allah'ın katından hidayetçinin talebine karşılık vermeyince Allah onları delalette bırakıyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette bırakıyor Rad 27'de. Ama o davet kendisine ulaşır ulaşmaz, hidayeti dileyeni de Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Allah-u Teala'nın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hepiniz delalette

0: Deniz kutsu bir hadisten aktarıyorum. Hidayete erdirdiklerim müstesna diyor Allah Teala. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyle Allah Teala hepimizin hidayeti dilemesini istiyor. Hidayet bir dilektir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İşte hidayetle bütün mutluluk kapıları açılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size 10 tane birden kapı açar. 10 tane ihsanda bulunur. 11. kapıyı siz açacaksınız. 7 tane de nimet gelecek. Cennetin 3. katına ve dünya mutluluğunun yarısına sahip olacaksınız. Bütün kurtuluş kapıları bundan sonra birer birer daha üst cennetlere doğru açılacaktır. Ne kadar mutsuz olursanız olun, kapılar sizin için de açıktır. O sebeple 14 asır evvel birbirinin can düşmanı sahabeye baktığımız zaman sahabenin Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre وَالَّذ۪ينَ يَنَسْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Başlangıçta onlar da tağuta kuldular ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyerek onlar asr-ı saadete ulaştılar. Rum 31'de de yine Allah-u Teala Allah'a yönelin ve böylece takva sahibi olun. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayettir. Hudenlil muttakin. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şeriatın ezeli ve ebedi dinin şeriatının tek olduğu değişik zaman dilimlerinde Allah'ın peygamberlerine verdiği kutsal şeriat kitaplarında aynı şeriatın muhtevasını Allah'ın açıkladığını buyuruyor. Şura 13. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluk kapısından içeri girmeyenler şeytanın kandırdığı kişilerdir. Başlangıç noktasında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, onlar şeytanın insan şeytanlar ve cin şeytanlardır. Bu insan şeytanların birinci grubu fesat çıkaranlar, ikinci grubu kübera ve saadatlar, üçüncü grubu hidayeti gizleyenler, dördüncü grup Resul ve ayetlerle alay edenler, beşinci grup zulmanimle amel edenler. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama o seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenmesine rağmen senede bir iki kere Tövbe 126'ya göre imtihan edilip de tövbe edip zikre başlamayanlar, onların üzerinde delalet hak oluyor ve onlar da kalbi kasiyet bağlayanlarla birlikte, kalbi hasta olanlarla birlikte cehenneme gidiyorlar. Bir de kalbi hasta olanlar var. Söylediğimiz gibi beş grubu oluşturuyor. Seçilip de hidayetçinin davetini kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hidayet, mutluluk ve mutlak surette kişinin hidayete muhatap olduğu zaman Allah'ın davetini kabul ederse ki şeytan buna engel oluyor. Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah şükredenlerden olmamızı, iblis de küfürde kalmamızı istiyor. Allah bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koymuş. Biz her şeyi sizlere anlatıyoruz. Allah'ın yoluna girdikten sonra adım adım nasıl mutluluğa doğru yürüdüğünüz, sizin yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala sizinle şeytan arasında bir koruyucu kalkan koyuyor. Şeytan artık insana ulaşamıyor, afetlere tesir edemiyor. Ve adeta afetleri de buzdolabına koyuyor. Sadece ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar işi mutlulukları yaşıyor. Ama Allah'ın yoluna girmeyenler, işte onlar şeytanın kandırdığı insanlardı. Bu insanlar bilseler ki burada mutlaka mutluluk yaşanır, mutlak olarak saadet kazanılır. Bunu bir idrak etseler herkes tasavvufta olur. Ama şeytan ve nefs onları orada oyalıyor ve şeytanın telkini altında Allah'ın yoluna girmeyi insanlar istemiyor. Haliyle ömrü boyunca huzursuz, umutsuz, sıkıntılı yaşıyorlar. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayinli mürşide tabi olursa Allah Teala ona 7 nimet verir ve o kişi 7 tane kalp şartının sahibi kılar ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle 3 cephede kesintisiz sulh ve sükun mutluluğa ulaşır. Üçüncü sual, mutluluğa açılan kapılardan geçmekte sevginin rolü nedir? Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'tan hoşlanan birisidir. Ama mürşidine tabi olduğu zaman Allah'ı seven ruhu ve fizik vücudu Allah'ın sevgisiyle Allah-u Teala'ya teslim eder. Ama Allah'a aşık olanlar, onlar nefslerini de Allah'a teslim eden daimi zikrin sahipleridir. Hayran olmak iradenin teslimini gerektiriyor. Mutlu olmanın yollarını açan şey, bütün mutlu kapıların anahtarı sevgidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin, Allah sevgisinin alamet-i farikasıdır. Allah'ı sevmek mecburiyetindeyiz. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Allah'ı severseniz mutlaka mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun sadece bir kapısıdır. Onun için onlar var. Hepimizin etrafında kardeşlerimiz veya başka insanlar sırf bizi mutlu etmek için varlar. Biz de başkalarının mutlu olabilmesi için hayatımızı sürdürüyoruz. Kendinizi ne kadar insanlara adarsanız, onların mutluluğu o ölçüde sebep olursanız onların mutluluğuna, o ölçüde de ahiret ve dünya saadetine ulaşırsınız. Öyleyse mutluluk kapılarının bize açılmasında sevginin rolü nedir? %100 birinci derecede rol oynar sevgi. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisinin belirtisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa Allah sevgisi yok. Allah'ı sevmeyen bir insanın insanları sevmesi zaten söz konusu değil. Neden? Çünkü nefsindeki afetler var ve kapı. O kalp kapısı açılmadıkça devamlı nefsin afetlerin tesiri altında hep kin ve nefret, düşmanlık ve afetlerin tesiri altında bir hayatı yaşar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerine gideceğini açıklıyor ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Sizce Allah'a ulaşmak nedir?
2: Takva çok kapsamlı bir sözcük bence. Mesela tebessüm etmek bir takvadır. İnsanlara iyilik etmek bir takvadır. Yoksulu gözetmek, yetime okşamak bunlar birer takvadır.
3: Bence Allah'a ulaşmanın en güzel yanı iyi insan olmaktır.
4: Evet. Güzel huy Allah'a yaklaştırır insanı. Ben öyle göreyim.
1: Peki biz yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
2: Emir ve yasaklarına uyarak, günahlardan kaçınarak, haram ve helali gözeterek Allah'a yakınlaşabiliriz.
3: Her şeyden önce dürüst olmak, yalan söylememek, ticarette hakka hukuka önem vermek, her şey 5 vakit namaz değil.
4: O güzel huy diyeyim bak, ahlak. Ahlak. Bence benim görüşüm bu.
1: Peki hiç daha evvel Allah'a ulaşma dileğini duydunuz mu?
3: Bu tüm insanların yüreğinde vardır bence. Yani Allah'a ulaşmayı istemek. Bir de bence herkes Allah'a ulaşır. Elini açan herkes Allah'a ulaşır. Ulaşılması en kolay merci Allah-u Teala'dır bence.
4: Herkes onu ister ama yaklaşabiliyor musun dediğin zaman onu Allah bilir, ben bilemem.
2: Rabbimin beni çok sevdiğini düşünüyorum. Ben de onu çok seviyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Yani zaten ben bu duayı daimi yüreğimde ediyorum ve dilimle de bugün de ikrar etmiş oldum. Teşekkür ediyorum.
0: Misafirimiz elini açan herkes Allah'a ulaşır. Ulaşması en kolay merci Allah-u Teala'dır. Allah'a dua etmek Allah'a ulaşmanın işareti midir? İki türlü dua var. Bir, insanlardan, Allah'tan dünya tevletlerde bulunmak. Bunlar da bir duadır. Ama bu tam tersi insanları Allah'tan uzaklaştırabilir. Ama manevi istikametteki dua, Allah-u Teala bunu Bakara Suresi 186. ayet-i kerimesinde açıklıyor. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجُبُوا دَعْوَةِ دَعِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ عَلَّمْ يَشُدُونَ Allah'ın duamıza icabet etmesi, duamızın kabulü bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın bir daveti var mı? Evet. Allah Teala hedef emirlerin Kur'an'da 7 tane hedef emir var olduğunu, bunların üzerimize farz olduğunu, bunları yerine getirmenin daveti kabulüyle gerçekleşir. İşte 7 safa davet, nasıl 7 tane hedef emir varsa 7 safa davet de vardır. Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabir olanlar Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te Allah teslimurda olan zatına davet eder. Hikmetle Allah'ın yoluna davet edin. Rabbinize davet edin. 60'te Rabbinize davet edin ve Allah'a davet eden daha güzel sözü kim vardır? İşte ancak bu daveti kabul edenler Allah onların duasına icabet ediyor. Kimdir bu daveti kabul edenler? Rum 31'e göre Allah'a yönelen takva sahibi olanlar. Şura 13'e göre Allah'a yönelen Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler. Kısacası Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hadis-i şerifte ibadet, dua eden müminin ruhunu yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İbadet diyor aslında kul olmak. Dua eden müminin ruhunun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse her halükarda ne yapmamız lazım? Mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım diyor. Görüyorsunuz ki iblisin de insanlara bir öğretisi vardır. İblisin insanlara öğretisi faydasız ilimdir. Yükseltmeyen amel, kişi ameli boşa gidiyor. Ameli kendisine fayda vermiyor. Kabul olmayan dua, kişi kalbin bulaşmayı deleyip davetini kabul etmese, dua gerçekleşmiyor ve doymak bilmeyen nefisten. İşte bu kesinlikle hırs ve şehvetin insanlara hakim olduğu noktada dünyevi taleplerde hangi seviyede olursa olsun, neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini talebe sahibidir ve onların peşinden koşmak ister. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşidi kamil derler genelde. Hani Allah'a ulaştıran kişi manasında mı kullanılıyor bilmiyorum. Galiba öyle.
3: Yol gösteren. Ben yol gösteren olarak da Hazreti Muhammed yeter diyorum.
6: Gerçek Allah dostunu bulabilmekle ya da bulduğunun da gerçek olduğuna kani olabilmek önemli.
1: Peki o insanlar günümüzde de var mıdır mürşidi kamiller?
5: Ben onların içerisinde yer almadım ama galiba varlar. Nadir de olsa varlar. İnşallah varlardır.
3: Bilemiyorum. Şu anki ben ahir zaman olduğunu düşünüyorum. Benim için tek mürşit Hazreti Muhammed'dir.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
7: Yani belki ayağımızın dibindedir ama pek görmek istemiyoruz herhalde.
5: Belki de o bizim içimizden gelerek hani istesek, belki içimizden istesek, böyle bir şey arzu etsek belki buluruz. Belki de onu istemediğimiz için de bulamıyor olabiliriz.
1: Peki o gerçek Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
6: Hayatlarımız güzelleşir. Ya dünya tertemiz bir dünya olur bence ama keşke bulabilsek.
1: Biz 4 rekatlı kacet namazını Perşembe'ye Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılarsak eğer, Rabbimizden sorarsak Rabbimiz bize hakiki mürşidimizi göstereceğini söylüyor.
3: Böyle çok kolay değil o ya. Her rüyada gerçek salih rüya değil. Her rüyayı da öyle adlettirmemek lazım.
0: Bir misafirimiz hacet namazıyla rüyamızda mürşidin görülmesi konusunda çok kolay değil. O her rüya gerçek salih rüya değildir dedi. Rüya ile amel etmek doğru değil midir? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz rüya için çeşit rüya var diyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüyalar. Şimdi kimdir şeytanın korkutması rüya? Şeytanın tesiri altında olan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Nefsin hadisatı rüya. Seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünyanın peşinde koşan insanların rüyası. Bir de davete icabet eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin rüyası ki o müjdeli rüyadır. Çünkü Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede kim bana kalben ulaşmayı dilerse artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yoktur. O zaman şeytanın üzerinde sultanlığı olmadı. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Benim kulum dediği kişi, kalben ulaşmayı dileyen kişinin rüyası müjdeli rüyadır. Nahl 99. Tevekkül edenlerin üzerinde senin bir sultanlığın yok. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan Allah'ın vekilini vekil kabul edenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Kulların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kalbin ulaşmayı dileyen, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanların üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Sebe 21, onların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Zümer 17, tağuta kul olmaktan iştinab edip kaçınan, yani Allah'a yönelen kişi, onlar için müjdele vardır, kulları müjdele. İşte kim için mübeşirat vardır? Zümer 17 bunu söylüyor. Yani Allah'a yönelen kalben ulaşmayı dileyenlerin hacet namazıyla kılması halinde mürşidin Allah'tan sorması müjdeli rüyadır ve Allah-u Teala ona kesin gösterecektir. Öyleyse kardeşimizin rüyayla amel etmek doğru değildir olayı Kur'an ayetlerine de uymuyor, Resulullah'ın hadislerine de uymuyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tam 7 tane ayet-i kerimede istihane isteyin. İstihane Allah'tan bize ulaşan özel yardım yani mürşittir. İşte senden istihane isteriz. Yani mürşidimizi senden isteriz. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Neyle isteyeceğiz? Bakara 45-46 وَاسْتَعِنُوا بِسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Maide 35 يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهُ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةً Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bütün bu ayetler bize mürşidin hacet namazıyla mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini kesinlikle beyan ediyor. Rüya ile amel edilmesi olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüya nübüvvet cüzünün 36'da bir rüyadır diyor. Evet, salih rüyadır. Nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerifte rüya üçtür. Bir salih rüya olup Allah'ın müjdesidir. İkincisi şeytanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. O zaman mürşidimize ulaşmak istiyorsak mutlaka Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde hacet namazıyla istememiz halinde ki bu isteyen kişi mürşidi isteyen kişi Allah'ın kalbine mürşid sevgisi koyduğu amin olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüya ile amel edilmez diyenlere rüya ile ilgili ayetlere baktığımız zaman eğer amel edilmez diyorsa o zaman Bu kadar ayet-i kerime devam edelim inşallah. Rüyayla alakalı tam 12 tane ayet-i kerime ve 2-3 tane de hadis söz konusu. Bunların hükmü yok demektir. Halbuki bunların Kur'an-ı Kerim ayetleridir. İster bir ayet-i kerimeyi devre dışı tutun, ister ilave edin. O bir bidattır. Buna Kur'an'a hiç kimse yaklaşamaz. Allah Kur'an'ı kendi korumasını altına almış. Yani Allah'ın muhafazası altındadır Kur'an-ı Kerim. Görüntülü bir sualimiz var daha inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve kerim hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle size bir sorum olacak. İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların etkisi var mıdır? Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve kerim.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve kerim. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların da etkisi var mıdır? İnsanlar bir sebep olabilir ama asıl huzursuz ve mutsuzun yaşanmasında kişinin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onlara yüklenmeye çalışmayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece bizim nefsimiz var. Evvela Allah'ın şu kanunu unutmayacağız. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Yani etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini öder. Allah ise mutluluğumuzun istikametinde bize yardım etmeye hazırdır. Ama biz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamayız. Öyleyse mutluluğun bedeli bir dilektir. Biz kalben ulaşmayı dileyeceğiz. O zaman suali bir kere daha tekrar edecek olursak neye ulaşıyoruz? İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların da etkisi var mıdır? Hayır. Mutsuzluğu yaşamamız, herkesin mutsuzluğu yaşamasında şeytan ve şeytanı etki ettiği kişinin nefsi vardır. İşte Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz mutlu olmak istiyoruz. Etrafımızdaki insanlar, bizi sevenler, akrabayı, talukat mutlu olmamızı istiyor ama mutlu olmamızı istemeyen bir varlık o şeytan. Tek kişi insan şeytanı, cin şeytanlar nasıl bu başarıya gidebiliyorlar? Şeytan nefsimizin afetlerini kullanmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Yani kısacası mutsuzluğumuzun arkasında sadece kişinin kendi nefsi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu açıklıyor ve nefsi tezkiye edecek yegane amelin ise zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Ben zikir yapmanın önemine inanıyorum ama zikirleri sayıyla yapmayı çok uygun bulmuyorum. Hani insan sevdiğini elma götürürken sayarak götürür mü elmayı? Ben de böyle düşünüyorum. Allah'a giden hiçbir şey sayıyla gitmez. Evet zikirlerin, yürekten inanıyorum zikirlere ama bunun sayısına inanmıyorum.
9: Kalbimizi temizler.
10: Yani insanın kalbini güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Allah'la birlikte olan her zaman için kazanır.
5: Yapmasam da hep istiyorum ama yapamıyorum.
1: Çünkü herkes Allah'a zikretseydi sizce nasıl bir yer olurdu?
3: Güzel bir dünya olurdu. Herkes Allah'a zikretmekle birlikte güzel insan olmayı deneseydi, Allah'ın emrettiği gibi güzel insan, Peygamber Efendimiz gibi güzel insan olsaydı zaten bu dünya şu an cennet olurdu. İnsanlar cennete gitme telaşında olmazdı.
10: Dünya o zaman dünya olmazdı. Günah işleyeceğiz ki dünyanın varlık sebebi hasıl olsun. Cennet kolay değil, cehennem lüzumsuz değil.
5: Onu tahayyül edemiyorum. Yani çok farklı olurdu herhalde ya.
1: Sizce zikir yapan bir kişi kesintisiz mutluluğa ulaşabilir mi?
10: Hayır, tabii ki hiçbir şey kesintisiz değil. Tabii ki Allah'ın sınavları var. Bir insan sürekli mutlu olsa zaten o mutlu olduğu şeyin farkına varamaz. Arada bir mutsuzluk, arada bir huzur kaçıklığı lazım ki elindekinin kıymetini bilebilir.
0: Sen biz günah işleyeceğiz ki dünyanın varlık sebebi hasıl olsun. Cennet kolay değil, cehennem de tutsunuz değildir diye. İnsanların günah işlemeyeceği bir noktaya ulaşması mümkün değil midir? Hayır, Allah-u Teala insanların günah işlemeyeceği bir noktaya ulaşmasını hedef olarak göstermiş. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs seskesi ve tasfiyesi yaparak en güzel ulaşabilecek özellikte yarattık. İblis diyor ki herkesi saptıracağım Hicr 39 dünyayı onlara güzel göstermek suretiyle ama Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani eğer ihlas tüm günahlardan temizlenmekse ve Allah-u Teala insanları ihlasa ulaştırmak için var ettiyse o zaman hepimizin hedefi günahlardan tamamen temizlenmek, günah işlemeyecek bir noktaya ulaşmak ki bu tövbe-i nasuhla tövbe etmektir. Bu da ihlasın kesin delilidir. Nefs ikinci bir ruh olduğu zaman biz bu noktaya ulaşabiliriz. Nefsimiz başlangıçta geceyi temsil eder. Muhtevası bütün güzellikleri yok edebilecek evsafta sadece şere dönük taleplerde bulunup hep günah işleme gayretinin sahibi olacaktır. Yapısındaki 19 afet sebebiyle ama sonuna ulaştığımız zaman gündüzü temsil eder. Gece ile gündüz arasında geçen süreçte bizim için bütün güzellikler gizlenmiştir. Nefsimizin bu kötülüğe dönük olan bölümünü aşıp onu bütün yönleriyle Allah'ın nurlarıyla doldurmamız halinde nefsimiz bize sadece mutluluk verici bir hüviyete dönüşecektir. Allah-u Teala herkesten bunu istiyor. Nefs seskesiyle afetlerin kontrol altına alması, şeytanın vücuda giriş yolunu daratılması, nefs tasfiyesiyle kalbimizde nurların dolmasıyla hepimizin günahsız, masum, emin bir noktaya ulaşmamız, hidayete ermemiz hedefleniyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
11: Selamünaleyküm muhterem hocam. Size bir sorum olacak. Sadece kendi mutluluğunu düşünen insanlar gerçekten mutlu olması mümkün müdür? Sizleri çok seviyorum kalbimden.
0: Allah razı olsun, biz de seni çok seviyoruz kalbimizden ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak sadece kendi mutluluğunu düşünen insanların gerçekten mutlu olması mümkün müdür? Değil. Eğer biz başkalarına vererek mutlu olmak yerine kendimize bir şeyler vererek mutlu olmayı mutluluk zannediyorsak bu Allah'ın istediği istikamete bir anlayış değildir. Bunlar mutlaka kurtulmayı dilemelisiniz. Unutmayın ki mutluluğumuz başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluk kadardır. Bu ise kendimizden vazgeçmemiz ölçüsünde gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse tercihinizi ona göre yapın. Allah'ın katından yükselmek ve yücelmek istiyorsanız bunun Allah'ın emrettiği görevlerinizi yapmanın ötesinde kendinizi yok etmenize bağımlı olduğunu bilin. Allah'a teslim olmak her şeyden evvel bu demektir. Başkalarını sizden daha ön plana geçirmeniz demektir. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Başlangıçta bütün insanlar küfürde, delalette midir? Hidayete ermek için insanların ne yapması gerekiyor? Evet. Başlangıçta herkes 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır. Herkes hüsranda olduğunu Asr suresinin 2. ayet-i kerimesi söylüyor. Gafil olduğunu Yunus 7 söylüyor. Şirkte olduğunu, küfürde olduğunu, delalette olduğunu ayetler söylüyor ve Araf 178 delalette olanlar hüsranda olduğu, cehennemlik olduğu, şeytanın kulu ve dostu olduğu. Kısacası bütün negatifler başlangıç noktasında herkeste var. Ama kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler takva sahibi oluyor Rum 31. Daveti kabul edenler mümin oluyor Sebe 21. Daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. Ve böylece kurtuluşa eriyor. Rahat 27. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam. Hastalandığımız zaman iyileşmek için hep Allah'a dua ediyoruz. İyileşince hemen Allah'ı unutuyoruz. Hastalık ve musibetler bizi Allah'a yaklaştırmak için bir vesile midir? Evet. Zaten iki tür insan var. Bir, musibetler kendisine ulaşmasına rağmen onlardan ders almayan ve daylum dünya hayatına devam edenler, Allah onları Tövbe 126'da açıklıyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilip de Bakara 155-156'da musibetlerle imtihan olmasına rağmen musibetlerden ders çıkartanlar, onlar da biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah içinim diyenler, onlar kalbin ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar her olaydan ders çıkartan, Allah istikametinde bir gayretin sahibi olanlardır. Hadis-i şerifte hayret edilir müminin haline üzücü bir olayla karşılaşsa sabreder kazanır, sevindirici bir olayla karşılaşsa şükreder yine kazanır. Yani mümin bu özel vasfı sayesinde her olayı hakkında hayra çevirebilir. Bu tevekkül ve teslimiyeti ona hep kazandırır. Hiç kaybettirmez. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'tan her an doğru taleplerde bulunup doğru adımlarla manevi hedeflere ulaşmamız için ne buyurursunuz? Tevekkülümüzün artması istikametinde talepte bulunmalıyız. Bu bize her zaman kazandırır, Allah'a vekil tayin edersek. Allah'a kendisine vekil tayin eden kişinin en kuvvetli kişi olduğu Allah'la beraber olması sebebiyle ve şeytana karşı asla mağlup olamayacağı ve en güçlü kişi olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Öyleyse tevekkül, Allah'a tevekkül bizi hedefe ulaştıran yegane kanattır. Ankara'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, zikirden daha fazla faydalanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Neye bakarsak, neyi görüyorsak, onun Allah'ı zikretmenin bir vasıtası olduğunu kalbimize nakşetmeliyiz. Öyleyse her baktığınız yer size Allah-u Teala'yı hatırlatıyorsa, o zaman güzel bir noktadasınız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sorulan bir sualde kalemel ihsan ya Resul, ihsan ne ya Allah Resulü? Kare insan en ta'budullah kenneke terahu. Allah'ı görüyormuşçasına kul olmak. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tövbe ve istiğfar arasında fark var mı? Varsa bu farkı bize açıklar mısınız? Tövbe, Allah'a yönelmek, yaptığımız günahlardan pişman olup azm ve cemz ile bir daha onu işlememek. İstiğfar hem günahların örtülmesi manasına geliyor, hem de günahların sevaba çevrilmesi manasına geliyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal 29'a göre. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmiş de tabi olursa, o zaman da Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, dünya hayatına dalanlar da ben Allah'ı seviyorum diyorlar. Allah'ı sevmenin ispatı nedir, açıklayabilir misiniz? Allah sevgisinin ölçüsü zikirdir. O dünya hayatına dalanlar, onlar namazlarında bile sev içindedirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْ تَحْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'minler felaha ulaşanlardır. اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِ بُخَاشُونَ Bunlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse iki tür kişi namaz kılıyor. Bir, namazlığı kılıyor sev içinde. iki namazı huşu içinde. Namazı huşu içinde kılanlar onlar Allah'ı zikredenlerdir. Öyleyse dünya hayatına dalanlar ben Allah'ı seviyorum demek hiç kimseyi Allah sevgisine ulaştırmıyor. İspatı zikirdir. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir kişinin zikrinin az olmasına rağmen idrakine açık olması mümkün mü? Zikirle idrak arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Birbirine paraleldir. Kişinin zikri kadar idraki vardır. En üst seviyedeki idrak sahipleri Allah'ın tasarımlı olan devrin imamıdır. Kavim Resulleridir, veli mürşitler tespite olanlardır. Ondan sonra külli zikirde olanlar, daimi zikirde olanlar, 18 saat zikredenler, 13 saat zikredenler ve alt seviye doğru gittikçe idrak azalıyor ama en üst seviyedeki idrak sahipleri bunlar ve idrak zikirle paralel bir sonuca bizi ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utuk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utuk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Selam hocam, Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor? Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onun gereğini bize veriyor. Hidayete erdiren de Allah'tır. Delalete bırakan da Allah'tır. Kimi Allah Teala hidayete erdiriyor, kimi delalete bırakıyor? Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikten müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse delaletin zıttı olan hidayet, hidayetin kişinin serbest iradesiyle dilemesi halinde Allah onu hidayete erdiriyor. Delalette bunu dilemese, kalben Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah onu delalette bırakıyor. Öte yandan Allah'ın kalbi, insanın kalbini saptırır mı? Hayır, değil. Kişi eğer fıska düşerse, o zaman Allah Teala Nahl 106'da zikrettiği gibi onun sadrını küfre açıyor. Çünkü kendisi bu durumu hak ediyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, işte bir mürşitten şüphe etmek var, bir de Allah'ı inkar etmek. Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğsünü açarsa, yani birincisi Allah'ı inkar ederse Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Kim küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir, onlar için ezim azap vardır. Yani kendisi bunu diyorum. Nasıl hidayete erdiyordu? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü an, o talebin sahibi kişi hidayete erdiriyor Allah Teala. Ama eğer kalbi talebiyle Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur derse, bunu dediği an o zaman küfrü hak etmiştir. Allah küfre göğsü açarsa içat makamından da ondan sonra da o kişinin talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Yani kendisi talep ediyor. Hidayetteyken talep ediyor. Talep ettiği an o zaman o şekilde bırakıyor. Mahallerdeki yanlışlık var yoksa benim bilmediğim, hayır, tekrar ediyorum. Herkes delalette, ama delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu hidayete erdiriyor, kim dilemese de delalette bırakıyor. Ama hidayete erdikten sonra tekrar Allah'ı inkar ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur demek, o kişinin
göğsünü küfre açtırması demektir. Şayet makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur talebi sebebiyle, Allah-u Teala onun göğsünü küfre açıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kendi aklımı ölçü alıp, tasavvuf alimlerinin ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla uygun değildir diye kabul etmemek, akla da ilme de uygun olur mu? Değil zaten. Hani insanla Allah arasındaki ilişkide evvela ilim var. Sonra beş duyu organının algılayamayacağı, yani kalp gözüyle, kalp kulağıyla elde edilen irfan var. Sonra hikmet, daimi zikrin sahibi olan herkes hikmetin sahibidir. Ve ulul elbab, lüblerin sahibi olan ulul elbab, fizik ötesi Allah-u Teala'nın kendilerine gösterdiği yerin melekütü, zemin katın ana dergahı. Daha sonra göklerin melekütü vesaire. Şimdi bu kişi Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde aslında akletmeyen birisidir. Kur'an-ı Kerim'e göre akletmek, işitmekle başlar. Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennem bekçileri onlara, cehenneme girenlere, size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Yani hem Kur'an'ı yalanlamışlar, hem mürşidi yalanlamışlar. Onları delalette, delaletin kebir içerisinde olmakla şaşırdık. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. Ama eğer işitseydik ve akletseydik. Kimdir işitenler? Davete icabet edenler. Kimdir akledenler? İtaat edenler. Yani bir nevi kalbine iman yazılanlar. İtaat edenler. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. İşte bu davetin kendisine ulaşmasıyla o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, kimdir dileyenler? İşitenlerdir. Enam 36'ya göre. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Allah-u Teala da onun kalbine ihbatı koyuyor. Artık o kişi idrak ediyor. Hac 54'e göre o zaman böyle bir insan idrak ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor ve bu hasarlarına engel koyduğu kişiler, onlar sağır, dilsiz ve körler. Öyle olunca onun akletmediği neticesine ulaşıyor. Sağır, dilsiz ve körler, onlar akletmeyenlerdir. Şimdi akletmeyen bir kişi kalkıp da beş organı algılanmayan şeyleri inkar edebilir. Edebilir mi? Edebilir. Allah-u Teala bunu nerede söylüyor? Yunus Suresinin 39. ayet-i kerimesinde, evet. Ne diyor? Hayır, onlar tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Onların ilmi faydasız ilim ama mürşidin söylediği ilim, Kur'an ilmi, farkında olmadan onlar faydasız ilmi faydalı
ilmi faydasız ilim yarışmaya kalkıyorlar. O sebeple yalanıyorlar. Bunun gibi öncekiler de yalanladı. Artık zalimin akıbeti nasıl oldu? Öyleyse görüyorsunuz ki akletmeyenler Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yasin suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَدَّلَّ مُنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ. Kimdir bu şeytanın kulu olanı? اَلَمْ اَحَدْ Yasin 60'ta اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُ شَيْطَانِ. Allah Teala, ey Ademoğlu, Allah'a kul olmayın diye sizden almadık mı? Ve neye budûni hâzâ sirât-ı müstakîm, ve bana kul olun, bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve lakad edenle mümküm cibilen kesire ve saktın, şeytan sizin çoğunuzu delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Allah razı olsun. Çünkü bir izleyici muhterem hocam Allah-u Teala'dan razı olmakla bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir? Açıklar mısınız? Evet. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa buna da sabreder. Sabrettiği şeyler beladır, imtihandır. Şükrettiği şeyler de onun için bir nimettir. Her ikisinden de razı olmak asıldır. İtiraz etmemek. Ama Ademoğlu'nun şakavet sebeplerinin bir tanesi de nedir? Allah'ın hükmüne razı olmamak ve istihareyi terk etmesidir. Ademoğlu'nun sade sebebin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olma göstermesi, şakavi sebebin bir tane de Allah-u Teala'ya istihareyi terk etmesi, kaza şakavi sebeplerinden bir diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşimiz Mütenem Hocam, dergi hayatıyla nefs seskesini arasında önemli faktörler nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dergi hayatı cemaatle yaşanan hayatın adı ve insan ilişkilerinde kişinin hedefi etrafındaki insanları mutlu etmesi, onları rahatsız etmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah bu dünyada o ilimleriyle oyalanırlar. Faydasız ilmin sahipleri. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirini ikram etsin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya hayrı söylesin veya sussun. İşte Muhterem Efendimiz de dergâhta

Allah'ın istediği bu inşallah. Muhterem Efendimiz susan kazandı buyuruyor. O halde bir cemaat içerisinde muhakkak ki kişi bir tanesi konuşuyor, diğerleri de dinliyor. O dinleyenler susanlardır, dinleyenlerdir. Diğer sohbet yapan kişi, konuşan herkesin onu dinlemesi lazım. Cemaat hayatı böyle bir hayat. Dergi hayatı ve cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse böyle cem olduğunun noktada rahmetin bize ayrıldığı bir zaman dilimidir. Tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Benim ümmetim hidayet üzere cem olur. Öyleyse dergah hayatı birlikte cem olanlar, onlar hidayeti dinleyenlerdir. Hidayet nefs seskesini de muhtevasını alıyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh 7 tane gök katı yükseldiği noktada nefs de yapılan zikirlerle, Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavatla iman kelimesinin etrafında fazıllar %7 birikmeye başlıyor. Ve böylece nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına uğraşıyor. Öyleyse nefs tezkesi ruhun Allah'ın zatına ulaşması aynı zamanda cem olmakla, hidayeti dilemekle gerçekleşir. Bir cem olanlar var, bir de dinde fırkalara ayrılanlar var. Fırka-i Niyaciye cem olanlar kimlerdi ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar görüyorsunuz. 7 tane ayet-i kerime. Fakat onların ilim geldikten sonra onlar aranda azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Fırkalara ayrıldılar. Alimen 105 kendilerine beyinleri açık değiller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayın. Sen Nusra Hazretleri bu çağın 3 temel hastalığı nedir diyor? Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Yani ihtilaf dinde fırkalara ayrılmak. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Cahil kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَمْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Ve sana gelen ilimden sonra, İşte bu Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilimdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de onlar cahillerdir. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Zaruret içerisinde olanlar onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hidayetçiye tabi olmayanlardır.

0: Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşmanlık yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse tabi olmayanlar kimler? Taha 124'te men nâlede en zikri. Bu zikirden yüz çevirenler ve ennehu lehu maişetin denkin ve nehşur yevmi kıyameti amma. Biz onları bu dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamette de onları kör olarak haşredeceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam, kalbimden inşallah. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacak. Sabrın kavramını açıklar mısınız? Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın sabır kavramını açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Allah'ın Kur'an'da emir ve nehileri var. Emirleri yerine getirmekte sabredeceğiz. Allah'ın yasakları var. Yasaklara uymakta sabredeceğiz. Allah-u Teala'nın bu dünyada bize yaşattırdığı imtihanlar var. Bu imtihanlar musibetler şeklinde tezahür edebilir. Musibetlere, başımıza gelen musibetlere sabredeceğiz. İşte 7 safa sabır söz konusu. Bu 7 safa sabra baktığımız zaman en üst seviyedeki sabrın sahibi devrin imamıdır. Ondan sonra gelen es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel münfakine diğerleridir. Haç 35'te ise onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenler, salat-ı namazı ikame edenler, onlar rızıklandırılmış şeyi infak ederler. Enfal 46'da sabredin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenler salih amel nefs eskesi yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret ve günahların sevaba çevrilmesi var. Allah'tan sabır ve namazla istihane isteyin. Ve görüyorsunuz ki bütün bunlar hepsi sabrın değişik safhalarını ifade ediyor. Ama tabii ki emirlere isyanda sabretmeyeceğiz. Tabii ki yasakları işlemede sabretmeyeceğiz. Tüm bunlar tabi ateşte sabretmekle eşdeğerdir. Öyleyse sabredeceğimiz Allah'ın emirlerine itaat, sabredeceğimiz yasaklara uyma, sabredeceğimiz yaşanan imtihanlarda, musibetlerde sabır sahibi olacağız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, 3 aylar yaklaşıyor. 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Sevgili kardeşlerim, tabii ki uygundur. Oruç Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Benim şu anda size oruç tutmanız uygun değildir demem söz konusu değil. Ama en güzel şey nedir? Efendimizin bize bıraktığı bir ölçü var. Adab, edep var. Efendimiz'e hangi ölçüde uyarsak, benim için en ideal, en güzel olan odur. Nedir oruçta? Muhterem Efendimiz Ramazan aylarını farz oruçta geçirirdik. Biz de Ramazan ayında oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz Kandil günlerinde oruçluyuz. Biz de oraya oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz Her perşembe günü Resulullah'ın sünnetine uyarak oruçlu olacağız. Biz de oruçluyuz. Muharrem ayının 10'unda o tutuyordu. Biz de tutacağız. Oruçla alakalı Efendimizin bize bıraktıkları bunlar. Geri kalan tabii kişi derse ki ben 3 ayda oruç tutmak istiyorum. Elbette yani oruç Allah-u Teala'nın bir emri ve bu istikamette ne kadar şey derse derecat kazanır. Ama bir bedevi geliyor ya Resulullah, ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Tabi Resulullah'ın yanında değil, ashabeden öğreniyor. Ve geri döndüğünde ben bundan sonra hep oruçlu olacağım deyince Resulullah onun yanına çağırıyor. Diyor ki, beyler diyor kendinize gelin, Allah'ın peygamberi benim. Ben her zaman oruç tutmuyorum. Daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir diyor. Öyleyse kendi kafamıza göre bunu da ölçmeye kalksak olmaz ama başımızda Muhterem Efendimiz bize bıraktığı Allah-u Teala'nın bir ilmi ve bu ilmin hayata tatbiki, her şeyine örnek. Benim size tavsiye edeceğim Efendimizin yaptıkları, Allah razı olsun. Orada bir kardeşim Muhterem Hoca'yı yaşadığımız her türlü güçlüklere, zorluklara rağmen Allah'ın emir ve neylere riayet ederek hedeflere ulaşmamız için, gayret ve mücadele için olabilmemizin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tüm hedeflere bizi ulaştıracak olan Allah'tır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dileme hariç. Orada da Allah Resullerini göndermedikçe azap etmem diyor. Tüm Resullerin hedefi ne? Resullerin hedefi insanları Allah'a davet etmek. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet. Tebliğin herkese ulaştığı bir sıraytımız var. Evet. Herkese tebliğ ulaşıyor. Şimdi herkes tebliğe ulaşıyor ve tebliğe muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası mürşidin göstermesi Allah'a ait. Onun ruhunu kendisine ulaştırmak Allah'a ait. Eğer fizik vücut teslim için talepte bulunursa ve kendisine yine Allah'a vekil tayin ederse yine zikir artışını onu fizik vücut teslimine ulaştıracak olan Allah vesaire. Dolayısıyla bunda kararlı olmamız, sabit kadem olmamız gereklidir inşallah. Sinop'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, Bingöl'den bir kardeşimiz. Kardeşler arası sevgiyi ve hizmeti arttırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, insan ilişkilerinde muhabbet asıldır, sevgi asıldır. Seven, sevgiyle başarı elde edilir. Hatırlayın, neydi? Zenginlik, başarı ve sevgi. Sevgi ikisi de sevgiye bağlı. O zaman hizmeti artırmak istiyorsak, başarıyı artırmak istiyorsak, mutlak surette birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bu sevgi bizi hedefe ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sure tövbede neden el öpülüyor açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. 7 Safa 4 teslimde 2. Safa mürşide tabiyettir. Farz 7 ayet-i kerimede. Ve tövbede hem Mümtehine suresinin mürşide tabiyettir hem Mümtehine suresinin 10. ayet-i kerimesi 12 hem de Fetih 10'da tövbede el üstünde el. Tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe eden kişinin eli üstte ve Resulullah'ın tatbikatı bunu bize söylüyor. Cezbe nedir? Açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Cezbe Allah'tan bize ulaşan, kalbi titreten bir titreşimdir. Allah'ın ceryanıdır. Allah'ın yoluna giren, tövbe eden kardeşlerimize Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Cezbe ile ilgili 6 tane 7 tane ayet-i kerime var. Ve görüyorsunuz ki Enfal 2'de gerçek müminler, kalbine iman yazılanlar, Allah'ı zikredildiğinde bu kalpleri titrer, cezbelenir. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da bunların imanı artar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu konuda iblis ve nefsimize yenilmemek için ne yapabiliriz? Açıklar mısınız bizlere hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Zamanı en iyi değerlendirebilmek ki tabi zikirledir. Ama iblis bizi zikirden alıkoyuyor. İşte Sûre 36 Men yaşu azirrahmanil mukaytehu şeytanen. Kim zikretmezse biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan ne yapıyor? Şeytan da zikri bize unutturuyor. Mücadele 19. İstakhaza aleyhmi şeytan fensâhum zikrullah. Şeytan onları kuşatıyor ve onlara zikri unutturuyor. Öyleyse zikrin Allah'ın bir emri ve zikretmeyen şeytan devreye giriyor ve şeytan da ona zikri unutturuyor. Öyleyse ona yenilmemek, zikirde sabit kadem olmak, en üst seviyede bu mücadeleyi yerine getirmek lazım. Nefsimiz ise şeytan bunu nasıl yapıyor, biz de zikri unutturuyor. Nefsimizin afetlerine tesir ederek. Eğer iblis nefsimizin afetlerine tesir ederek bize zikri unutturuyorsa, nefsimizin en çok rağbet ettiği şey dünya. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulaike mul hasirun. Kim bunu yaparsa o hüsranda kalır. Öyleyse ne yapıyoruz? Yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey zikir yapmak, en üst seviyede Allah'ın emirlerine sarılmaktır inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın soruları ve cevapları bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
4: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
5: Ey kulum diyor, ben diye size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
6: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
7: Allah farzı uzakta aramaya gerek yok.
8: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
9: Size şah damarınızdan daha yakınım.
10: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
7: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır, bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha'ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tövbe etmenin önemi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın indinde tövbe kavramının önemi nedir? Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, günah işlemeyen melekler Allah-u Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman insanın günah işleyen nefsine işaretli diyorlar. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir deyince Allah-u Teala ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yine bir başka hadiste günah işlemeseydiniz, günah işleyen ama tövbe istiğfarda bulunan bir toplum Allah-u Teala yaratırdı. Buradan anlaşılıyor ki başlangıç noktasında nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere bu 19 tane hastalık, şeytanın da bu 19'una %100 tesir etmesi sebebiyle insanoğlu günah işlemek için herkes günah işler ve günahın arkasından önemli olan nedir? Önemli olan kişinin duyulan pişmanlık hissinin kişiyi götüreceği yer elbette tövbedir, kişinin tövbe etmesidir. Sahabe için Allah'ın söylediklerine bakın, eğer siz günah işlemeseydiniz, olsaydınız sizi değiştirir yerinize günahlar işleyen ama bize Rab olarak tövbe ve istiğfar konusunda müracaat eden insanlar getirirdik. Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmak için günahınızın olması veya olmaması arasında fark yoktur. Her an Allah'tan belki farkına bile varmadığınız yanlışlıklarınız için tövbe istiğfarda bulunmalısınız. Her an Allah-u Teala'nın sizden istediği budur. Hadis-i şerifte her insan hata eder. Hata işleyenin en hayırları tövbe edenlerdir. Yaratılışımıza baktığımız zaman başlangıç noktasında ehsen olan ruhumuzdur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen bir yapıda. Ama nefsimiz yapısındaki 19 afet sebebiyle şeytanın kölesi durumunda, şeytan hangi afete tesir ederse o afete uyan, nefsine uyan kişi şeytanın emrini yerine getirecektir. Şeytanın kölesi durumundadır. Nefsin manevi kalbindeki 19 tane hastalık sebebiyle. Ama Allah-u Teala nefsten aldığı ezeldeki yeminle tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor. Allah'a teslim olmasını istiyor. Fizik vücutta şeytanın kulu durumunda ondan da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını buyuruyor. Bütün peygamberler, bütün resuller hep insanları rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesinde Atiullah ve atiur Resul'e leallekum türhamun. Allah'a ve Resulüne itaat edin, böylece rahmet olunursunuz. Yani kişinin Allah'ın rahmetine mazhar olması Allah ve Resulüne itaatten geçer. Allah ve Resulünün insanları Allah'a davet ettiğini görüyoruz. 7 safa davet var. Allah'a davet edenler, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Ve bu daveti kabul edenler Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Peşinden mutlaka Allah onları mürşide ulaştıracaktır ve mürşidin önüne tövbeyle bu olay gerçekleşir. Mağfiret. İşte bu sebeple bütün her devirdeki devrin imamı, her devrindeki ardı arkası kesilmiş kavim resuller ve veli mürşitler hep insanları Allah'a davet ederler ve tövbeye davet ederler. Yani rahmete ve mağfirete. İşte Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Rahmet etmezsen ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Hud Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Salih Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Musa Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Davud Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. İsa Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret vesaire. Görüyorsunuz ki bütün peygamberlerin dinin temeli olan rahmete ve mağfirete davet etmişlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, yapılan her tövbe insanı kurtuluşa ulaştırır mı? 3 çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan tövbelerin derecat kazandırmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde hepsi boşa gidiyor. Ama kim ki 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidine tövbe ederse o tövbe günahların hepsini sevaba çevirir. Bir de tövbe-i nasuh var. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala قُلْ يَا اِبَادِيَ اَلَّذِي يَسْرَفُوا عَلَى مُسْمْرَانَ لَا تَخْلَتُمُ الرَّحْمَةُ اللّٰهِ. İnsanlar günahları için Allah'tan Allah'a tövbe ederler ve mağfiret talebinde bulunurlar. Ama şeytan günahların büyüklüğünü insanlara özel manada göstermek suretiyle onları yese düşürür. Fakat Allah Teala buyuruyor ki hiçbir zaman günahınız ne olursa olsun, kainat kadar günahınız olsun, benim rahmetim kainatı kuşatmıştır. Öyleyse günahın büyüklüğü, cinsi ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen kişinin mutlaka Allah tövbesini kabul eder. Fatır 5'te Ya eyyuhennâsü enne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Sakın dünya hayatı da sizi aldatmasın. İşte dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, şeytanı Allah'ın affına güvenerek aldattığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en önemli unsur duadır. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse en alt seviyede duamızın kabulü bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. Enfal 29'da ey inananlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve en alt seviyede kişinin duasının kabul olduğu yer takva sahibi olmasıdır. takva sahibi olmayanların duasını Allah Teala icabet etmez. Onlar da Allah'tan talepte bulunurlar. Ama onların tüm istekleri dünyevidir. Hücurat 14'te sahabe gibi gelip Resulullah'ın önünde tövbe edenler var. Ama Allah Teala diyor ki sizin kalbinize iman girmedi. Kalbe imanın girmediği insanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kim ki 12 tane insanla mürşidine tövbe ederse Furkan 70'e göre Allah Teala onun bütün tövbesini bütün günahı sevaba çevirir. Allah Teala'nın insanların tövbesini kabulü Allah'ın şartına dayalı. Allah Teala ölçü veriyor mümin olmak veya olmamak. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mevcut günahların affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlak bir sonuca ulaşacaktır. Bir insanın cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe mürşid önünde yapılan bir tövbedir. 12 tane insanla tabiyette tövbe ki mutlak bir garantiyi ifade ediyor. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. Onun için Mevlana Cennetin Rumi gel, ne olursan ol, gel. İster kafir, ister mecusi, ister putperest. Dikkat ederseniz Mevlana bunu kendinden söylemiyor. O ayetlere dayanarak söylüyor. İster kafir, ister mecusi, ister putperest. Haç suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlere de hitap ediyor, sesleniyor. Mecusilere de sesleniyor. Putperestlere de sesleniyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Evet. Hücurat 14 değil. Haç 12 suresinin gerçekten amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşanlar. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen Mecusiler ateşe tapanlar olarak zikrediliyor. Putperestler puta tapanlar olarak ve kafirler de inanmayanlar olarak. Ama bu Haç suresinin 17. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman amin olanlar 1, Yahudiler 2, Sabiler 3, Nasraniler 4, Mecusiler 5 ve müşrik koşanlar 6. Bu 6 gruptan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtuluştadır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, müşrik önündeki tövbeden sonra kişi bir daha günah işlemeyecek mi? Tabii ki günah işler. Çünkü nefsinin afetleri var olduğu süre içerisinde o kişi devamlı günah işler. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler duruyor. Gene hatalar işleyecektir. Gerçi bu hatalar her gün geçtikçe biraz daha azalacaktır ama hep de hatalar işlemeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığımız noktaya kadar. Daimi zikreden sonra bilsin o kişi üzerindeki hiçbir tesiri Allah'ın kalmayacaktır ve günahlarının devamı söz konusu olmayacaktır. Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahlar ne olacaktır? Salah makamın bu günahların örtülmesini ve sevaba çevrilmesini ihtiva ediyor. Tarif suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukefir ankum seyyiatikum ve yedhulukum cennatin tercih min tahtin haru yevme allahi yusullahu nebine vellezine amenu ma'hu nurum yasa beyni aydihim ve imanihim ya kuluna rabbena etminlena nurena ve akfirlena enneke ala kulli şeyin kadir. Kudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe mali: ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasıl tövbesiyle tövbe edin. Onu ki Rabbiniz günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah'ın nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında köşer. Rabbimiz bizim günahımızı tamamla, bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Yudhulahum cennatin tecrimi tahtin haru. Bu tövbe nasuhla tövbe edip salaha ulaşanlar onlar an cennetlerinin sahibidir. Gerçekten günahların örtülmesi an cennetinin salaha nurunun verilmesi ikinci kademeyi, günahların sevaba çevrilmesi üçüncü kademeyi ve iradenin teslimi dördüncü kademe, irşada memnun ve mezun kılmak beşinci kademe, kavim resulleri altıncı kademe veya devrin imamı yedinci noktada yedinci kademeyi mütevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'ya yaptığımız tövbelerin bizleri kurtuluşa ulaştırması için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın istediklerini yerine getirmek, namaz kılmak, dua etmek gibi.
3: Direkt kişinin Allah'la beraber olması, aracısız, hiç kimseyi araya sokmadan, yani şirk girmeden olmasını anlıyorum.
4: Allah'a ulaşabilmek için insanların önce onun koymuş olduğu kurallara, kaidelere tam uyması gerekiyor. Yoksa işte ben Allah'a ulaşmak istiyorum deyip her türlü herzeye girdikten sonra bir anlamı olmadığına inanıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız.
3: Duamız ulaşır. Öyle diyebiliyorum. Duamız ve ibadetlerimiz ulaşır.
4: Bizim ona maddi olarak verebileceğimiz şeylere ihtiyacı yok. Çünkü maddeyi ve manayı yaratan Allah'tır. Rabbimizin neye ihtiyacı olabilir? İhtiyacı olan biziz.
1: Size Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Her zaman ediyorum.
3: Allah-u Teala Kur'an'da velim dediği zaman tüm insanları kastediyor. Yani özel bir gruba demiyor onu. Hani kullarıma için kimler Allah'ın velisidir diye ayet var ya, o ayette her insan Allah'ın velisi o manada.
4: Ermişler ve evliyalık kavramı Anadolu'ya Şamanizmden geldiğine inanıyorum. Çünkü Efendimiz bile kendisinin araya konulmasını istememiştir.
0: Bir misafirimiz ermişlik ve evliyalık kavramlarının Anadolu'ya şamanizmden geldiğine inanıyorum. Ermişlik ve evliyalık İslam kültüründe olmayan şeyler midir? Sevgili kardeşlerim, işte dinin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim bilinmeyince şeytan boş durmuyor. İki türlü eğitim var. Kötülüğü istikametinde insanları eğiten şeytandır. İyilik istikametinde insanları eğiten Allah'tır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların düşmanı olan şeytanı da tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların dostu, onları en çok seven, onların mutluluğu için indirdiği kutsal kitaplar, kutsalıkları açıklayan Resullerle hep insanların mutluluğu için kanunlarını koymuş. Şimdi kardeşimiz Yunus 62, 63'ü, 64'ü bilmiyor. Ve diyor ki ermişlik ve evliyalık kavramından Anadolu'ya şamanizmden geldiğine inanıyorum. Son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim Resulullah'a indirildi. Ve Resulullah'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de Yunus 62 60 64'te bakın ne buyuruyor. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehum el-busra fil hayatid dunya. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytanın velisidir. Şeytanın dostudur. Şeytanın kuludur. İşte ne yazık ki bu hakikati söylemek durumundayım. Şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. Bu 8 milyarının da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi şeytanın kulu ve dostudurlar. Bir insanın kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarabilmesi bir dileğe bağlı. O dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onun için Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Hidayet üzere olmak bir dilektir. Birinci safa felah bir dilektir. Zulümden kurtulmak bir dilektir. küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve din der de yoktur, tek bir din vardır. Bu peygamberler vasıtasıyla Allah'ın insanlara vaaz ettiği din, şeriatı da tektir. İşte Nuh'un şeriatında, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının birinci safhası bu dileği ifade ediyor. Şura 13 net olarak bize bunu söylüyor. Ne diyor Şura 13'te? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında hepsi وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدُوُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ. Görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar Allah-u Teala bunu net olarak ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hem Allah-u Teala Kur'an'da bunu söyleyecek, hem de bu Kur'an ayetleri bilmeyen kişi gelip işte Resulullah bile Allah'la kul arasına kimse giremez demiş. Hayır, tam tersi. Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'la insan arasında Allah'ın tayin ettiği imamlardır. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا. Allah-u Teala diyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Yani Allah tayin ediyor. Nebilen olmadığı dönemlerde de kavim resulleri arasından bir tanesini seçiyor ve devrin imamı olarak tayin ediyor. Evliya dost demektir. Hepimizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Bütün insanları Allah'a dost olmak ihtiyacıyla bütün mukaddes kitaplar indirilmiştir. Evliya dediğimiz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek, istiyorsanız sahabeye bakın, evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi yaşayandır. Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil, evliyalık mertebesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün gelecek, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Ve Allah-u Teala dediğim gibi peygamberler vasıtasıyla indirdiği bütün şeriat kitaplarının birinci safhası bir dilektir. Yani Allah'a dost olmaktır. Allah'a kul olmaktır. Allah'ın ayetlerine iman etmektir. Görmek, işitmek ve idrak etmektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'ın bir evliyası olan Mevlana Hazretleri gelmiş geçmiş tüm Allah dostları gibi insanları Allah'a davet ediyordu. Ona tabi olan herkesin günahları sevaba çevrilmişti. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın isteklerini yerine getirmek anlamında. Yerine getirip her şeyi dört dörtlük yapan kişiler.
4: Ben herhangi bir mürşide tabi olmaya şey yapmıyorum, inanmıyorum. Herkese ilim öğrenmek farzdır. Her insan öğrenmiş olduğu ilimle, bildiği ve dilinin döndüğü kadarasıyla Allah'a ulaşabilir.
3: Eskiden varmış ama Osmanlı'da çok yaşamış. Onlar çok ülkemizde. Ama ben canlılarını arıyorum şu anda. Hani varsa onları gidip onları ziyaret edelim. Onlardan bizatihi görüşelim. Bugüne ne söylüyorlar? Onlara bakalım. Tabii ki Mevlana Hazretleri o kendi zamanında çok şeyler söylemiş.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Arayan Mevlasını da, Mevlanasını da, belasını da bulurmuş. Bir mürşit bulmak kavramı yani bana biraz ters geliyor.
3: Vardır mutlaka. Tabii ki hiç olmaması mümkün değil. Allah'ın seven kullar, veli kullar her zaman vardır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Bir Allah dostuna tabi olmak istemezdim. Allah'ın kitabı Kur'an'a ve sünnete tabi olmak isterim.
3: İsterim tabii, yani tam gönlüme ve bana hitap eden öyle birini bulursam tabii ki onunla dost olmak isterim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda eskiden çok varmış Mevlana Hazretleri. Kendi zamanında çok şeyler söylemiş ama ben canları arıyorum. Güne ne söylüyorlar onlara bakalım dedi. Her müşt o devrin ihtiyacına göre mi ilim aktarır? Hayır. Yani Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi Allah'ın ilmidir ve her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala hangi hakikatleri Adem Aleyhisselam'a söylemişse peşinden Nuh Aleyhisselam'a da söylemiştir. Peşinden İbrahim Aleyhisselam'a da söylemiştir. Peşinden Musa Aleyhisselam'a. Allah'ın ayetleri açıkça bunu ifade ediyor. Din tektir. Ezeli ve ebedi din. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde İnna Allah istafa Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesi İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak Allah Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim ve ailesini, İmran ailesini alemlerin üzerine seçti. Görüyoruz ki ilk insan olan Adem babamız şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatından farklı değil. Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Hazreti İbrahim'in şeriatı Ali İmran ailesinin şeriatıdır. Ve son nebinin de şeriatıdır. Allah-u Teala her devirde Ali İmran 104'te zikredildiği gibi وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُنْفِحُونَ İçinizden bir ümmet bulunsun, hayra davet etsin, marifle emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Onlar felaha ulaşanlardır. Ali İmran 164'te ise müminlere bir nimet olmak üzere kendilerine bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor. O onların nefsini tezkiye ediyor. O onlara kitabı öğretiyor. Bu Resul kendi kavminin Resulüdür. Ali İmran 164'te ama aynı zamanda onlar arasında seçilen müminlere bir nimettir. Bakara 151'de ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberden bahsediyor. İster Ali İmran 164 olsun, ister Bakara 151 olsun, her ikisi de devrin imamıdır ve 5 görevin de sahibidir. Tüm Resuller müjdeleyici uyarıcı olarak Allah tarafından göndermişlerdir. Ve Allah Teala sadece devrin imamlarına gaybı bildiriyor. Cin 26-27'de. Bakara 170'te وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine gelin tabi onun denildiğinde قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا بَانَا Daha doğrusu Bakara 170 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِيُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَانَا Biz babalarımızın üzerinden bulduğu şeyi tabiriz. وَلَوْ كَانَ عَبَاهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْءٍ وَلَا يَهْتِدُونَ Babaları akletmiyor ve hidayete değillerse de mi? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bir dörtlüğünde diyor ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde devrin imamından Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Tüm insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. İnsanlar Allah'ın kendilerine ne emrettiğini bilmezlerse hepsinin cehenneme gidecekleri kesin olduğuna göre Allah-u Teala böyle bir haksızlığa müsaade etmiyor. Peygamberler olmayan devirde de onlarla vekiller tayin ediyor. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerdeki bütün inanç çeşitlerinin ayrı ayrı dinlerin içerisinde bir Resul hayatta ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını anlatıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Sevgili Cappar hocamız, sevgi ve saygıyla hasret ve ellerinizden hürmetle öperiz. Size bir sualimiz olacak. Kişinin ölüm anında Allah katında tövbesi kabul olunur mu? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve
0: berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin ölüm anında yapacağı tövbe Allah katında geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Can boğaza gelince kişinin yaptığı tövbe Allah katında geçerli değil. Ama ondan önce geçerli. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani güneşin batıdan doğması canın boğaza gelmesi manasına geliyor. Bütün insanlar için zahiri alemdeki hayatta güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Ama can boğaza gelince artık nefsani hayat başlıyor, berzah alemi hayatı. O kişi için artık güneş batıdan doğmuştur. Onun için Allah Resulü güneş batıdan doğmayınca tövbe sona ermez. Biliyorsun ki Firavun'un Allah'a inanmadı, hatta kendisinin Allah'a olduğunu iddia etti. Ama bir gün o da öldü ve hakikati görünce dedi ki, yani sekerat halinde, ya Rabbi beni bağışla, büyük hata işledim, beni tekrar yeryüzüne gönder, sana ne kadar itaatkar olduğunu ispat edeyim. Allah Teala buyurdu ki ölüm anındaki bu talebi herkes yapar ama biz ölüm anında yapılan bu talepleri kabul etmeyiz. Öyleyse olay nedir? Olay ölmeden evvel bunu gerçekleştirmemiz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu hedefe Allah'a ulaşmayı dileyerek yönelmemiz lazım. Hadis-i şerifte şüphesiz ki Allah can boğaza gelmedikçe onun tövbesini kabul eder. Yunus suresinin 91-92. ayet-i kerimesinde ve can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. Yani can boğaza geldiği zaman o kişi için güneş batıdan doğmuştur ve artık o kişinin yaptığı tövbeler geçerli değil. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede kimlerin tövbesini kabul etmeyeceğini beyan ediyor. 7 ayet-i kerime. Bunlardan bir tanesi de Mü'min suresinin 85. ayet-i kerimesi. Şiddeti anda ben tövbe ettim diyen kişinin tövbesi geçerli değil. Fetih anında tövbesi geçerli değil. Vesaire. Bana mucize göster, daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemez ise geçerli değil. Nisa 169'da, Nisa 48'de şirkte olanların tövbesi geçerli değil. Nisa 18'de onlardan birine ölüm gelinceye kadar seyahat işleyenler, can boğaza gelinceye kadar seyahat işleyen kişi, şimdi ölüm sırasında ben gerçekten tövbe ettim diyenin tövbesi geçerli değil. O güne kadar hep seyahat işlemiş. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi ve tövbemizi asla bozmayacağımız bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Bu müteşabih bir ayettir. Sonra lav olmuştur arkadan gelen ayetlerle. Gerçekten imanla alakalı ayetlere bakmak lazım.
3: Zikir zaten hatırlamak diye anlıyorum ben. Zikir deyince aklıma Allah'ı hatırlamak. İlla ki bazı kelimeleri aynısını tekrar etmek değil. Ben öyle anlamıyorum. Hani belki bugün toplum zikir deyince işte tesbih alıyor, hep aynı şeyi tekrar ediyor. Ben onu anlamıyorum. Mesela Kur'an'ı anlayarak okumak da bir zikirdir.
2: Zikir çekersin, zikir çekerek sabrı erişirsin.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Hayır, olmaz. Yani gece gündüz siz Allah'ı hiç kimseye bağlı kalmadan zikredebilirsiniz. Onun emir ve yasaklarına uymak zaten bir zikirdir.
2: Olur yani zikir çeken. Allah'ın emirlerini zaten yerine getiren her insan mutlu olur bence.
3: Allah'la beraber olma insanı kesinlikle mutlu eder.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
4: Ben Efendimiz zamanında herhangi bir zikir yapıldığını bilmiyorum. Bilen varsa oturup tartışırız.
3: Diğer ibadetler mesela sadece belirli zamanda ve mekanda yapılan ibadetler. Ama zikir öyle değil. İster yatarken, ister yanlar üzerine uzanmış, yani ayakta da var zaten. İster ayaktayken, otururken. Her an Allah'la beraber olma halidir.
0: Misafirimiz zikir konusunda Peygamber Efendimiz zamanında herhangi bir zikir yapıldığını ben bilmiyorum. Bilen varsa oturup tartışırız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Hicretle birlikte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte mağaraya sığındıkları zaman müşrik ve kafirler onları takip ettiklerinde Allah-u Teala külli iradeyle özel manada mağaranın önünü bir örümcek ağıyla ördürüyor ve içeride olan Hazreti Ebubekir korkuyor. Ama Allah Resulü'nün ilk zikir talimini orada kendisine verdiğini söylüyor. Dilini damağına yapıştır ve Allah ismini tekrar et. Allah bizimle beraberdir, korkma. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönemde zikir yok diyor. Bu ilk hicret olayında birlikte mağarada Resulullah'ın zikir öğrettiği kişi Hazreti Ebubekir'dir ve o günden bu yana hafi zikirle gelen kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi girenidir. Cehri zikir var, hafi zikir var ve kalp zikri var. Üç çeşit zikri de Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Cehri zikir sesle Allah isminin tekrarıdır. Hafi zikir sesin olmadığı ama dilin de hareketiyle gerçekleşen bir zikirdir. Kalp zikri ikisi de ses de yok, dilin hareketi de yok. Üç çeşit zikri de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor ve otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in kimler için örnek olduğunu Ahzab 21'de Allah açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Öyleyse eğer Resulullah'a örnek almak istiyorsak bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Bunun yolu ruhunu Allah'a teslimden geçer. Bunun yolu Allah'ı çok zikretmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de ne de açık bir emir görüyorsanız o bir farzdır. Zikir de farzdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayan hepsi zikir yapıyorlardı. Hepsi de daimi zikre ulaşmışlardı. Zümer 18 sonucu da söylüyor Allah-u Teala. Onlar ulelbaptı diyorlar. Hadis-i şerifte bir adam ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir amel işlememiştir. Ayetler net olarak bunu söylüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah. İzninizle bir sualim olacaktı kıymetli hocam. Kıymetli hocam, tövbe etmek ile şefaate kavuşmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kıymetli hocamız. Ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat seni.
0: Sizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Tövbe etmekle şefaat kavuşmak arasında nasıl bir ilişki var? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler gelip Resulullah'ın önünde tövbe etselerdi, Allah da Allah'ın Resulü de onlar için mağfiret talep etseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Ve bu tövbe eden kişiler Resul arasında, devrin imamı arasında şefaattir. Yani günahların sevaba çevrilmesi işlemidir bu. Bu dünyada tövbe merasimi standartlarında gerçekleşir. Kişi 10 tane insanla mürşidine ulaşmıştır. Mutlaka şefaat gerçekleşecektir. Onun bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirecektir. Devrin imamı ile o devirdeki tövbe edenin arasında ilişkide bunun adı mı şefaattir. Ancak bu standartlarda gerçekleşir. Onun ötesinde kıyamet günü şefaat etme olayı geçerli değildir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbinde zerre kadar imanı olan cennete gider sözünü yalanlayan ayet veya ayetler hangileri olabilir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Araplar biz mümin olduk. Hayır, siz mümin olmadınız, İslam dairesine girdik deyin. Kalbinize iman girmedi. Kalbinize iman girmedi sözü kesinlikle o insanların ben قَالَ مَنْ لَا اِلَى لَدَخَلَ الْجَنَّةِ kim la ilahe derse cennet.

gösterelim. Ve o konudaki bütün ayetleri kardeşimize verelim özellikle. Bu çok önemli olması hasebiyle söylüyorum. Evet, dinin söylediği kalbinde yok. Bakın burada kalplerinde olmayanı söyleyenler. Maide 41. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Devam ediyoruz. Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 45-46, Câsiye 23, Fetih 11, Hucurat 14. Bütün bu ayetler kişi söylüyor ama Yunus'un da deyimiyle içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle söylüyor ama kalbinde iman yok. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Enbiya 35'te Allah'ın hayır ve şer sözünü kullanması ne anlama gelmektedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Ve Nebiyan Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu Efendimiz'in tefsirinde, bütün insanlar ölümü tadacaktır. İnsanlar hayatlarını yaşadıktan sonra bir gün geleceklerdir. Öleceklerdir. Sonra kıyamete kadar insanlar uyanmayacaklardır. Her insan onun hayatta olduğu geri döndüğünde hayata olacak. Sonradan mahşer meydanında ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat veya bir saat diye. Bir gün veya bir günden daha fazla gibi cevap vereceklerdi. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Derecat kaybettikleri ve kazandıkları olayları yaşarlar. Kişi öldüğü an ruhun döneceği yer Allah'tır. Yani derecat kaybettikleri şer, derecat kazandıkları hayırlar yaşarlar. Ne mutlu onlara ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlardır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Karaman'da bir kardeş muhterem hoca, hedefimiz Allah'a abd olmak ise yalnız ibadetlerle Allah'a abd olabilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Birinci safa abd olmak bir dilektir. İkinci safa abd olmak mürşidinde tövbeyle gerçekleşir. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. Birinci safa abdlık yok. Siz mürşidinize tabi değilsiniz. İkinci safa abdlık yok. Ve siz kalbinizi temizlemek, üçüncü safa abd olmaya kendinizi ayıracaksınız. Bu mümkün değil. Yedi safa abd olmak, Zümer 17'de birinci safada bulunmayı, Mumin 15'te ikinci safa abd olmayı ifade ediyor. Ancak kalp temizliğiyle üçüncü safa abd olmak gerçekleşiyor. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, nefs tezkiyesini açıklar mısın? Nefsimizi tezkiye etmek gibi bir sorumluluğunuz var mıdır? Var tabii sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlerin görevi, bütün resullerin birinci görevi, bütün mürşitlerin birinci görevi ne diyor? Ya ayetleri tilavet etmek ve nefslerini tezkiye etmek. Nefs tezkiyesi dinin esasını teşkil ediyor. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması evvela kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi, sonra 12 tane insanla mürşidine tövbe etmesi, sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin tesliminden sonra ihlas gelir. Öyleyse Allah Resulü bunu emredecek, ayetler bize farz kılacak, kişi diyecek ki hayır, böyle bir şey yok, var. Tezkiye farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ı kendimize vekil tutmak nasıl oluyor, açıklar mısınız? Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil tayin ederseniz o zaman vekil edilmiş olursunuz. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki bir vekili var mı? Var tabii. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah Teala Allah ve Resulüne Nisa 80'de biz Resullerimizi Allah'a itaat etsin diye. Daha doğrusu Resul'e itaat Allah'a itaattir. Eğer yüz çevirirseniz, itaat etmezseniz Allah sizin üzerinize, Allah'ın Resulü üzerinize muhafız değildir. Bu muhafız olan kimdir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Onun ruhu sultanisidir. Allah razı olsun. Ordu'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir, açıklar mısınız? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Her kişi için mürşidine tabi olduğu noktadan Allah'ın zatına ulaşana kadarki olan bir yol vardır. O sırat-ı müstakim. Bu yol ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a başlamıştır. Kıyamete kadar son gelen insanla o güne kadar devam edecektir. Yani daima kul ile Allah arasında onun ruhunu

Allah'a ulaştıran bir yol vardır. Bunun adı sırat-ı müstakim. İşte o sırat-ı müstakime ulaşın, tabi olun. İnsanlardan da bir ihbar, o da mürşittir. Mürşidin Allah'tan kopması mümkün değil, sırat-ı müstakimin de devreden çıkması mümkün değil. Onun için Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe tutunan herkes üzerine zillet damgası vurulmuştur. Bunun dışındaki herkes. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, bir sohbetinizde sizin yemeniz, içmeniz, giyinmeniz ve barınmanız Allah'ın üzerine, siz olayları düşünmeyin, zikredin buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, biz dünyada yaşıyoruz. Dünya üzerinde özellikle siz zekatınızı vermek istiyorsanız mutlaka dünya çalışmasını da devreye koymanız lazım. Zekatı olmayan, hadis-i şerifte bakın, zekatı olmayanın namazı, zekatı olmayanın orucu, zekatı olmayanın haccı, zekatı olmayanın diğer ibadetleri mümkün değil. Allah Resulü söylüyor. Öyleyse dinin temeli zekat üzerine bina edilmiştir. Zekatınızı verebilmeniz için sizin kazanç sahibi olmanız lazım. Adamlar mesela sakattır, çalışamayacak durumdadır. Tamam, ama eğer o çalışacak durumda olan insanlar zekatlarını verirlerse dinin temeli budur. Eğer siz zekat verenler olursa zekat alanlar bir gün zekat verecek duruma gelir. İşte o zaman Allah'ın istediği şey gerçekleşir. Evet, her şeyimiz zekatı var ama mesela barışın zekatı aftır. Zekatını vermeyenin namazı Maun 4-5. Zekatını vermeyenin orucu Bakara 183. Kutubu aleyküm siyamu kema kutubu aleyküm kablikum lehallekum tettekun. Yani siz takva sahibi değilseniz orucunuz da hikaye. Zekatı vermeyenin hacı, zekatı vermeyenin cihadı, zaten cihat söz konusu değil. Bütün bunlar ayetlerde. Zekat vermeyenin imanı, Nisa 38-39. Bunlar hep ayetlerle destekleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları boşuna söylememiş. Öyleyse zekat yoksa din yoktur. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfur'un sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfur'un da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Cinleri ve insanları bana ibadet etsin diye yarattım diyor, değil mi? Kulu ibadet etsin diyor. Biz önce kuluz zaten. Allah'a göre kuluz.
1: Biz bu dünyaya Allah-u Teala'yı tanımak için, Allah-u Teala'yı ibadet etmek için geldik.
2: İnsanın dünyaya gelme amacı ibadettir yani zaten. İbadet olmazsa da yaşaması hani nasıl diyeyim, betonsuz bir inşaata benzer.
3: Fatiha mahasselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah-u Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet edelim diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman kul olmanın olmazsa olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبِلَ اللّٰهِ اِلَهُمْ بِشْرَفَ بَشْرِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin hasil Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak, Alimler 134'te fizik vücut teslimi için. 5. safa kul olmak, nefs teslimi için. 6. safa kul olmak, muhlis kul oldukları için. Ve 7. safa kul olmak, salihlerden oldukları için Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef 7 safa kul olmaktır. Birinci, Allah'a ulaşmayı diledikten zaman bir cin safa kul olmak. İkinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi 7 kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün ümmetler Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kul olmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış, İslam 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Rusya'yla. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُبُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مِنْ غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği en yüce hedeftir. Allah her şeyi yaratandır. Üç asır ve üç takaş olmak üzere 6 tane alem yaratmış iç içe. Ve biz bu 6 alemden sadece birisinde yaşıyoruz. Zahiri alem. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en üstün, en şerefli varlık insan. İnsandan başka üç vücuda sahip olan hiçbir varlık yok. Zahiri alemde yaşamamıza rağmen fizik bedenimizin içerisinde emr aleminden bir parçayı da ruhu da içimizde taşıyoruz. Zahiri alemde yaşamamıza rağmen karşı zahiri alemde nefsimizi fizik vücudun içinde barındırıyoruz. Yani kısacası Allah'ın uğruna her şeyi yarattığı insan üç vücuttan müteşekkil, serbest irade sahibi, aklın kumandasında hayatı yaşayan en üstün varlık. Ve bütün insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluktur. Aynı zamanda insanın hedefi nasıl mutluluksa, Allah'ın biz insanlar için kendi zatını hedef olarak gösteriyor. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. İşte Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği bu mutluluk, Allah'ın zatına ulaşmak, nefsimizin tezkiyesini, Allah'ın zatını görmek ise nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Öyleyse İnsanoğlu için hedef Allah'ın zatıdır. İki etapta gerçekleşen bu iki cihan saadeti, evvela Allah'ın zatına ulaşmak, bu ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın zatını görmek ise nefsimizin tamamen tasfiyesi, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Mutluluk, insanlara hizmet ederek, onların mutluluğuna sebep olarak, onlara mutluluk vermeye kendimizi adayarak gerçekleşen bir muhteşem dizayndır. Ve Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Şu suali sorsak size, sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Alacağımız cevap, tabii ki mutlu olmak istiyorum diyorum. Öyleyse bilin ki hep bizden yanadır Allah-u Teala. Bizi mutlu etmek için her şeyi emrimize vermeye hazır. Yeter ki biz mutlu olmak isteyelim. Diyeceksiniz ki biz zaten mutlu olmayı istiyoruz da mutlu olamıyoruz. Olamazsınız çünkü bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlar için Allah-u Teala bir mutluluk davetlisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiş. Olaylar zincirleme birbirine bağlı. Önemli olan zincirin birinci halkasını yakalayabilmek. Önemli olan merdivenin birinci basamağına ulaşabilmek. Çok basit bir şey demek istiyorum. Dünyanın en basit talebiyle mutluluğa adım atabilirsiniz. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesiledir. Saadet, iki cihan saadeti bu dileğin arkasındadır. Saadet bu kapının arkasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının arkasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu açıdan mutluluğun kapısıdır. Allah Teala hepimize bir garanti vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhunu hayattayken kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala'nın herkese bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse kalpten tabii, o bana ulaşmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Yani Allah'ın bizden istediği, biz insanlar bir dileğin sahibi olacağız. Dilersek biz ulaşmayacağız Allah Teala'ya. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Sadece ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey yüce Allah'ım. Böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı bu kapıdır. Allah Teala bunu kalbinizden dilediğiniz an görür, işitir ve bilir. Hemen üzerinize Rahim esması ile tecelli eder. Bunun Kur'an'daki ayetleri nerede diyeceksiniz? Hemen söylüyorum. 7 ayeti kerimede Allah'a, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Bunlar dilemedikleri için mutluluk kapısını açmayan insanlar. Öyle olunca da mutluluk kapısını İçeriden açmayanlar ilelebet dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gidecekleri yer cehennem. Neden kapıyı içten açmak dedim? Çünkü Allah-u Teala katından insanlara mutluluk davetçilerini gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de 19 fille Allah'ın isimlendirdiği mürşitler tüm insanlar için mutluluğa davet edenlerdir. İşte Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebiler, onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah bütün insanlar için hedeftir ve bütün insanlar için aynı zamanda mutluluktur. İşte Nebilerin hepsi Allah'a davet ediyor. İmamlar Allah'a davet ediyor. Halife Allah'a davet ediyor. Veli Resul Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için müjdecidir. Etmeyenler için uyarıcıdır. Hidayetçi Allah'a davet ediyor. Ehli zikir, münadi, adık salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire. Ve kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane velinin türevleri olarak Allah'ın dostları hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler mutluluğun kapısını içeriden açanlardır. Daveti kabul etmeyenler dışarıdan bu kadar 19 tane isimle Allah onlara davetçi göndermesine rağmen daveti içeriden, kapıyı içeriden açmayanlardır. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani kapıyı içeriden açmayanlar. Nebi kapıda dışarıdan tıklatıyor ama kişi dilemiyor, açmıyor. İmam kapıyı dışarıdan çalıyor, açmıyor. Vesaire. O zaman kapıyı içeriden açmayanlar, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ahirette gidecekleri yer cehennem. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve delalette olanlar için artık bir mürşit yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir. Ve 7 grup ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Ahirette cehenneme giden kişinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Osmanlıca çok da tekrarlanan bir söz var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Kendisi mutlu değilse gideceği yer cehennem. Etrafına da mutluluk vermiyor. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Ama sevgili kardeşlerim, davetçinin davetini kabul eden ki Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. 12 kere ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması farz. İşte kim bu farzın gereği olarak kapıyı içeriden açarsa, davetçi geldiği zaman daveti kabul ederse, işte Şura 47, Rabbinizin icabet edin. Rabbinize icabet edin. Rabbimize icabet etmek, davetçinin davetini kabul etmektir. Çünkü Allah Teala Resul'le tüm insanları kendi zatına davet ediyor. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Dünyadan neyle kaçacağız? Nefs eskesiyle. Ruhumuz bu şekilde Allah'a dönecek. İşte hemen üzerimize Rahim esması ile Allah'ın tecellisi ve 12 tane ihsanla bizi mürşidimize ulaştırır. 12. ihsan, hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın bize gösterdiği mürşide gidip tabi olmamız söz konusu. Ardından tabii ki nefs tezkiyesi başlar ve 7 tane tezkiye kademesi sonunda ruhumuz seyri sülükle 7 tane gök katını aşarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Başlangıçta nefsimizde 19 tane afet var. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, Sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsvet ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetleri tetikliyor. Bu afetleri yok etmediğimiz sürece mutluluk beklemeniz bir hayaldir. O afetlerden ne kadarını yok edebilirsek o kadar huzura, umutluğa ulaşırız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. İşte zikri Allah Teala az zikri bize farz kılmış. Müzemmil 8. Veskur ismi Rabbike fetebezzileyi tebdile. Az zikir günün yarısından daha miktarda zikirdir. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde az zikir 12 saatin altındaki bir zikirdir. Çok zikir 12 saatin üstünde bir zikirdir. Ve daimi zikir 24 saatlik bir zikri ifade ediyor. İşte nefs tezkiyesinin anahtarı zikir, Allah isminin tekrarı nefsimizin kalbine rahmet, fazil ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar mutluluğun en büyük işaretidir. Nefsimizdeki afetlerin %50'sini devre dışı bırakarak, bu da bir dilektir, hakimiyeti Allah'ın nurlarına geçirdiğimiz an, dünya saadetinin yarısını yaşayabiliriz. Nefsimizin afetleri yok oldukça, mutluluk şehrinin içerisinde ileriye doğru gideceğiz ve ilerleyeceğiz. Merdivenleri birer birer çıkarak, daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta mutlulukları yaşayabiliriz. O mutluluk merdiveni, 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman, bir tarafta nefretin dayandığı, diğer slaytımıza göstereyim. Bir tarafta nefret şeytan kaynaklıdır. Sevgi Allah kaynaklıdır. Kişi, bu dünya hayatını yaşayan kişi daveti kabul etmediği takdirde nefsindeki afetlerin devamlı hüküm ferma olması hasebiyle nefret merdiveniyle yavaş yavaş cehenneme doğru, şeytana doğru yaklaşır. İşte yedi cehennem katı nefret merdiveniyle inilir. Ama yedi tane cennet sevgi merdiveniyle ulaşılır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cehennem nefsin sevdiği şeylere çevrili. Yani cehenneme giden insanların hepsinin sebebi nefsimizdeki 19 tane afettir. Cennet ise nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nefsin sevmediği ruhumuzun 19 tane hasreti. Nefs bunları sevmiyor. Ama cennetler de ruhumuzun 19 tane hasretiyle çevrili. Ve ruhumuzun 19 hasretinin en önemlisi sevgidir. Sevgi merdiveniyle yukarıya doğru tırmanılır. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Başkalarını çok üzen olaylar onun da başına gelir mi? Gelir kesinlikle, ama asla ve asla bunlardan negatif istikamette tesir almaz. O nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok olduğu için kimseye düşman olamaz, kimseye kötü davranamaz. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiçbir zaman yaşayamayacaktır. O kişi sadece başkalarını huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğu içerisinde yaşar. Bütün bu güzellikler Allah'a ulaşma dileğinin arkasında gizlidir. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlaka ölüm sonrası hayatta da mutlu olmak istiyorsak, Rabbimize dost olmak istiyorsak bu dileğin sahibi olmak durumundayız. 7 ayet-i kerimede de Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ve kim dünya hayatını yaşarken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Bakara 249'a göre Allah'a ulaşmayı dilerse, En'am 154'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad 2'ye göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Kehf 110'a göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Şu an dünyadaki 8 milyar insana bu yol açık. Hepimizin Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğu yaşamamızı kesinlikle Allah Teala kayıt altına almış. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, bunun tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olur ve hidayet üzere olan huşu sahibi kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa mutlak surette Allah Teala ona mürşidi gösterir. İşte hacet namazıyla 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas, 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas, 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur ve huşu sahibi ise bu namazı kılan herkes zikirle yatar, kıbleye göre dizayn eder yatağını ve Allah Teala ona mürşid gösterir. Mürşide tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibi olur. Mürşide tabi olan kişi aynı zamanda 7 tane nimet alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe kalbindeki ekineti alır, varsa ifat konur ve o kalbi Allah kafusuca göre Allah'a çevirir. Kalbe giden nüronunu açar. En'am 125'te Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh eder, teslimleri açar. 4 kalp şartının sahibi olan kişi hadit 16'ya göre zikrederse zikirle birlikte rahmet ve fazıl gelir. Fazıllar içeri girmez, rahmet içeriye sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ki Allah Teala namazı huşu içinde kılmamızı istiyor. 2 türlü namaz var. Bir sehv içinde namaz, bu kalbinde rahmet olmayanların namazıdır. Huşu içinde namaz, bu kalbinde %2'lik rahmet taşıyanların namazıdır. İşte Maun 4-5 sehv içinde namaz kılanlar var. Muminun 1 ve 2 huşu içinde namaz kılanlar var ki huşu içinde namaz kılanlara Allah Teala mürşit göstereceğini kesin beyan ediyor. Şimdi tekrar dönecek olursak 7 kalp şartı Allah Teala mürşide tabi olduğumuz an kalbimizdeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs eskesine başlıyor. En nezafetü minel iman. Temizlik imandan gelir. İşte 7 kademedeki nefs eskesi bu Allah'ın garantisindedir. Tabiyetle birlikte bütün vasıta emirleri Allah Teala insana sevdirir. Allah ona namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Yani kısacası bu vasıta emirleri en kolay biçimde yerine getirir. Nefs tezkesini yapan insanların ibadetiyle nefs tezkesini yapmayan insanların ibadeti farklıdır. İkisi de ibadet yapar ama nefs tezkesi yapmayanların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendi kendine tövbe edenlerin tövbesi onlara bir fayda sağlamıyor. Yalancıların tövbesi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin namazı sehv içinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin orucu takva sahibi olmadıkları için bir onları hedefe ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hacı ticaretten öteye gidemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin zekatı gösterişten öteye gidemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin zikri onlara bir rahmet fazıl sağlayamaz. Ama sevgili kardeşlerim, yedi nimeti Allah'tan alan kişinin vasıta emirleri Allah'ın onları sevdirmesiyle tamamen farklı sonuçlara onu ulaştırır. Evvela devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelir. Allah Teala hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, bizden ayrılabilmesi ancak devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle mümkündür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. İşte devrin imamının ruhu geliyor. Gelir gelmez kalbimize Allah Teala imanı yazıyor ve kalbimize imanın yazılmasıyla nefs ezkisi başlıyor. O güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişi devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Tövbe eden kişi Allah arasında mağfirettir ama devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında bu olay şefaattir ve şefaat günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70'e göre gerçekleşiyor. Ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor Nebe 39'a göre. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor ve o kişi fizik vücutla birlikte zikre başladığı için salih amel nefs-i esirgesine başlıyor ve irade de güçleniyor. Böylece yedi nimetle desteklenen bu insan emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiyat önemli bir bir geçer. O tablomuzu gösterelim. Allah Teala bakın ne diyor. Nefsi emmarede. Nefsi emmareyi ifade eden ayet Yusuf 53. 15 bin zikirle kalbine kişinin yüzde nur toplar ve derecat artırımı bire yüzdür. Nefsi levame. Kıyame 2 açıklıyor. 17 bin zikir. Nur miktarı kalbimize toplanan nur miktarı %14. 1'e 200 derece kazanıyoruz. Nefsi mülheme 19 bin zikir. %21 nur. 1'e 300 derece şem 8 açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir. %28 nur fazıl. 1'e 400 kazanıyoruz. Fecir 27'de. Nefsi raziye 23 bin zikir. %35 nur. 1'e 500 kazanıyoruz. Fecir 28. Nefsi marziye 25 bin zikir. %42 nur. 1'e 600 ve fecir 28. Ve son olarak nefsi tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 kazanıyor, fatır 18. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye oluyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle Allah-u Teala herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Tevrat'ta bunun adı lütuftur, İncil'de bunun adı müjdedir, Kur'an-ı Kerim'in bunun adı hidayettir, hediyedir ve hepi olarak herkese Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Öyleyse ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilediyseniz Allah-u Teala mutlak surette size mürşit, kalbinize mürşit sevgisini verir. Hacet namazını kılmanız halinde Allah size mürşit gösterir. Ey sevgili kardeşlerim, beni dinleyenler, izleyenler, siz de bu kadar güzel bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı garanti altındaysa ben de diledim. Ben de tövbemi almak istiyorum hazırsanız. O zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cimrilik ve cömertlik. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Cömertlik de ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. Evet, cimrilik, yedinci afet, cömertlik ve yedinci haset ve sual, cimriliğin insanı felakete sürükleyen şeyler arasında olduğu doğru mudur? Evet, cimrilik bizi en çok huzursuz etmesi lazım gelen bir nefs afetidir. Korkunç bir afettir, cimriliğin bir zahiri boyutu vardır. Yani cimrilik ilk bakışta ellerindeki imkanları infak etmeyenlerdir. Ama bir dempüsü cimrilik, yani fizik vücudun nefsi infak etmesi olayında cimrilik vardır. Hiç zikir yapmayan kişi başkalarına da kendi nefsine de faydası olmayan en büyük boyutta cimridir. Cimriliğin en büyüğü kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine furkanlar vermediği nimetlerle desteklemediği bir insan, cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde insanları felakete sürükleyen üç şey vardır. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesidir. Hadis-i şerifte cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa cennete gider. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa onu da cehenneme götürür. Öyleyse bir kere daha çok manidar cömertlik ruhumuzun 19 hasreti kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik nefsimizin bir afeti kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaç. İbrahim Sultanı Peygamber Efendimiz El-Bakhilu aduvallah ve lev kâne âlimen. Bakhil, cimri Allah'ın düşmanıdır, alim olsa da. El-Sahiyu habiballah ve lev kâne fâsikhen. Cömert Allah'ın dostudur, fıska da fasık birisi olsa da. Çünkü o cömertlik taka onu fısktan kurtaran bir özelliğe götürür. Öyleyse Allah'ın dizaynı çok önemli. Hadis suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

ısrar etse, siz cimrilik ederseniz, bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Allah Teala, siz böylesiniz, Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Allahu ganiyyun entumul fukara. Eğer siz haktan dönerseniz sizden daha başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Öyleyse cömertlik haslettir. Cimrilik nefsi mafetidir. Ve Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesinde Eşşeytanu ya'udukum l-fakra ve ya'murukum bil-fahşa. Şeytan size fakirlik vaat eder ve sizi fuhşiyata emreder. Yani iblis cömert olmamıza engel oluyor, cimri olmamızı istiyor ve verirseniz fakir düşersiniz diye insanları kandırıyor. İkinci sual, cimrinin cömertliğe dönüşümü nasıl gerçekleşir? Marifet kalben itaat etmektir. Kalben itaat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın temel emrine, Allah'a ulaşma dileğine icabet etmek lazımdır. İcabet ettiğimiz zaman bizi Allah-u Teala yetiştirir. Bu hasta emirlerden zikri bize sevdirir. Zikirle gün be gün nefs kademelerini bir bir geçeriz. Ve Allah-u Teala akabinde Allah-u Teala aydınlanan nefs kalbimizde cimriyken bizi cömert hale getirir. Cömert olan herkes için sonsuz mutluluk söz konusudur. Cömertlik insanı yücelten bir haslettir. Siz başkalarının elindeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size ihsanı kat be kat artar. Sebeple Allah Resulü veren el alan elden üstündür buyuruyor. Allah Teala veren el olmamızı istiyor. Galiba bir Allah dostunun sözü, Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olacak. Muhtin Arabi. Cimri, korkak olan kimse anında alim, cömert ve cesur olur. Bunu ancak Allah gerçekleştirebilir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala her şeye kadirdir. O emriyle Allah gerçekleştirir. Üçüncü sual, cömert olmak ile israf etmek arasında fark nedir? Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. Fizik vücut teslimini yapan kişilerin özellikleri. Furkan 67'de Allah Teala şöyle buyuruyor: onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta yol tutarlar. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin en alt noktası cimriliktir. En üst noktası ise israf etmemektir. Gerçekten de cimriliğin en büyüğü, kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan

0: Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine Furkanlar vermediği, nimetler desteklemediği bir insan cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İnsanları felakette sürükleyen şeylerin başında üç şey var. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesi halidir. İnsanın elindeki imkanı isteyerek, hoşlanarak başkalarına vermesi hali cömertliktir. Başkalarına vereceğiniz bir şeyler her zaman sizin müktesebatınızda vardır. Bunun para olması gerekmiyor. Kim başkası için ne yaparsa yaptığı hizmet bir infaktır. Allah'ın indinde değerli bir şeydir. İsraf ise kullanması lazım gelen şeylerin haddi aşılarak gerekenin çok ötesinde kullanması halidir. Unutmayın ki tasavvuf yani Kur'an'daki İslam her istikamette israfınızı önlemeyi size öğreten bir sistemdir. 24 saatten en iyi istifade edebilenler 24 saatini de zikirle geçirenlerdir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde zengin size göre kimdir cevabı şöyle veriliyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlar cimriliğe meyilli yaratılmıştır ama kim cimrilikten vazgeçip de rızkını başkalarıyla paylaşırsa Allah onlara kat kat fazlasını vereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Her zaman paylaşmak gerekir. Cimrilik yani bence dinimizce de güzeldi.
3: Cimriliğin cimrisizlikler ayırdı olması gerekiyor. Çalışmış kazanmış da hepsini serecek değil milletini öne. Onun da bir bedeli var, bir hakkı hukuku var.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
4: Dua, tevekkül etmek diyebilirim.
3: Namazında, niyazında oluyorlar ama ben çok iyi niyotlar vermiyorum.
1: Peki Allah dostları vardır ya, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, tamam, hep onlara... sevgiden bahseden. Onlar nasıl?
3: Onlara katılıyorum. Kalmadı ki o zamandan bu zaman. Çok farklı değişti. Allah sevgisi mi kaldı?
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç duydunuz mu bunu?
4: Ben size tertemiz ruhumdan üfledim ve sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum, bana gelmenizi istiyorum demek istiyor. Bu da aslında isteyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Şeyhler açıkçası onlar da bir insandı ama o maneviyatla Allah'a ulaştılar. Dünyevi her şeyi bırakıp sadece Allah'a doğru yönelmek, yani Allah'ı görmek de olabilecek bir şey. İnşallah hepimiz de onlardan olabiliriz diyelim.
1: Hiç şöyle dualar ediyor musunuz? Ben senin sevgililerinden olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
2: Tabii ki muhakkak. Allah aşkı bence bambaşka bir şey.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda ben sizi tertemiz ruhumdan üfledim. Sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum. Bana öyle gelmenizi istiyorum demek istiyorum. Allah'ın bize üfürdüğü ruh zamanla kirlenir mi? Hayır. Ruhun tekamülün en üst noktasında 19 tane hasletle bize üflendiğini biliyoruz. Bir kirlenlik olayı söz konusu değil. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Ya hayattayken veya ölümle. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor ve ölümle ruhun Allah'a ulaşması gayri iradi bir olaydır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip oluyor. O halde bizim irademizle hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Bu da nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurukum men dalle izah tedeytum. Eğer siz hidayetteyseniz zerahatte olanlar size zarar veremez. Yaratılışa baktığımız zaman sadece ruhumuz Allah'a ulaşır. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut da Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan ruhumuz ama ruhun da Allah'a ulaşabilmesi nefsin yedi kademedik tezkiyesine bağlı. Ama nefsin yedi kademedik tezkiyesi ise fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuz Allah'ın katında yaratılmıştır. Bize verilen emanetin kirlenmesi, negatife geçmesi, yanlış şeyler yapması, günah işlemesi asla mümkün değil. Hangi insanda olursa olsun 10 bin tane insan öldürmüş kanlı katil gene o durum hiç değişmez. O kişinin ruhu tertemizdir. İnsanı hatalara çeken, hataları işleten nefstir. Hepimiz nefsimizi temizlemekle yükümlüyüz. Ruhu Allah-u Teala'ya ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Allah-u Teala nefsimizi yedi kadere tezkiye etmemize buyuruyor. O sebeple Yusuf Ali işte ve ma uveru nefse inne nefselle emaretin bisuy ila ma rahime Rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emir eder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Onlar mutlaka cennette olacaklardır. O halde yapılması gereken şey nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Bu da bir dileğimize bağlı. Dilediğimiz an Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracağını iki ayet-i kerimede garanti ediyor. Birisi Rad 27, diğeri de Şura 13. Rad 27'de ve yehti ileyhi men yunib. Yunib Allah'a yönelen kişi mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve yehti ileyhi men yunib yine yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor Allah Teala. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların bir özelliği de Allah'a ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine iman eden, onlara tabi olanlar olduğu söyleniyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben onu, o konuya ben katılmıyorum. Çok Kur'an okumayla bu şeyler olmuyor. Çıran güzel olacak.
4: Örneğimiz Peygamber Efendimiz. Onunla şey yapıyorum. Herhangi bir cemaate de, herhangi bir şeyhe de şeyde takılı kalmıyorum. Çünkü o aslında mükemmel bir örnek. Ona yakınsak Allah'a da yakınız demektir.
2: Huzur ifade ediyor. Allah aşk diyebilirim yani.
4: Peygamber Efendimiz örnekte zor oluyorsa bir sürü hoca var şu an. Yine sosyal medyada kendini anlatan. Ama tek diyebileceğim Peygamber Efendimiz'e örnek alsınlar. Onun hayatından yönelsinler. Kapıyı açan o.
3: Eyüp sultanları ne? O eks insanları heşini getirip bir kefiye koymayalım. Mükemmel insan mı kaldı bu toplumda?
1: Her devirde olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onları nasıl bulabilir?
3: Tamam her devirde olur da ona ulaşmak, onu bulmak, ona katılmak çok zor kaldı.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Onu kılıp Allah'a ben senin dostlarından olmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster derseniz size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki neden olmasın.
3: Namazları kılacağız. Allah'ım güzel insanlar bize mi gösterecek?
1: Mürşidini göster bana diyeceksiniz.
3: Mürşidini göster bana. Onlara hepsine saygılarımı sunuyorum. Onlara ne kadar minnettarız onların şeyini ödeyemeyiz.
4: Bilinçaltı olsun, rüyalar olsun çok farklı şey de gösterebilir. Hani ilk kıldığında doğru kişiyi göremezsin tabii. Hani bunu sürekli tekrar etmen lazım ki Allah sana o şekilde yardımcı olsun.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ona yakınsak Allah'a da yakın demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlığın göstergesi nedir? Peygamber Efendimiz'e yakınlığın göstergesi itaattir ve tabiyettir. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve çok zikredenler için örnek. Şimdi birçok insan görüyoruz günümüzde. Peygamber Efendimiz bizim için örnek diyor. Ona uyarsak her şeye uyarız. Ama Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi konuda örnek olduğu ifade ediliyor. Ve benim için örnek diyen insanlarda bu emarelerin hiçbirisi yok. Bir kere daha söyleyelim Ahzab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Yani Allah Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. O zaman kardeşlerimiz Resulullah bizim için örnek diyorsa Onların Allah'a ulaşmayı dinlemesi gerekir. Sorduğum zaman o da nereden çıktı? Kardeşimiz Resulullah bizim için en güzel örnek diyorsa ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, ermiş evliya olması lazım. Ermiş evliya oldun mu o da nereden çıktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok zikirde örnek olduğu, yani günün en az 13 saatini zikirle geçirenler için örnek olduğu. Zikir yapıyor musun? Hayır diyor. Yani anlıyoruz ki insanlar sadece dilden konuşuyorlar. Kalpten konuşmuyorlar. Yani Kur'an'dan konuşmuyorlar. Kalpten konuşmak Kur'an'dan konuşmaktır. İşte Kur'an ayetleri bu. Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَمِنَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ashab 41 Allah Teala Resulullah'ın Hatemül Enbiya olduğu buyuruluyor. Ma kana Muhammedun aba min ricalikum velakin Resulullah ve Hatemen Nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Bakara 151'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeye ve tüm insanlığa Allah'ın kendisine tevdiye 5 görevi ifade ediyor. Bir ayetlerin tilaveti, 2 nefs tezkesi, 3 kitabın öğretilmesi, 4 hikmetin öğretilmesi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Ayetlerin tilaveti için örnek. Kimler için örnek? Nefs tezkesi için örnek. Kimler için örnek? Kitabın öğretilmesi için örnek. Ve sahabe bu 3 açıdan Resulullah'a örnek aldılar. 7 sefa 4 teslimi yaşayarak aynı zamanda hikmet ehlinden oldular. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ey Resulüm diyor. Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Böyle bir dizaynda kimler kurtuluşa ulaşırlar? Resulü sevenler, ona itaat edenler, onda ilim irfan öğrenenler. Resul sevgisini insanın kalbine o insan kendisi koyamaz. Allah koyar. Ve Allah-u Teala da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine bu sevgiyi koyar. Sünnet-i Seniye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti o ve sahabesinin hayatta geçirdiği İslam tatbikatıdır. Size 2 emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler? Ey Allah'ın Resulü. قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْرِحُونَ مَا اَفْسَادَ مِنْ سُنَّتِ İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. وَيُحُونَ مَا اَمَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhtemecim. Ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Size inşallah bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Tekrar ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Allah-u Teala'nın söylediği sözde hem münafıklar var hem de müminlerin arasında cimrilik de var. Tasavvufa girdiniz, tabi oldunuz diye nefsinizdeki afetler yok olmayacaktır. Bütün afetlerin yok olduğu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. O güne kadar nefsinizin kalbindeki cimrilik afeti size sık sık tesir edecektir. Müminlerin arasında birçok cimri insanın bulunduğu kesindir. Öyleyse böyle bir dizanda sadece münafıklar kastedilmiyor. Müminler de cimrilik afeti yok olana kadar başlangıçta daha sık sonra giderek azalarak cimrilik etmeye devam edeceklerdir. Allah razı olsun. Öyleyse cimrilik sadece münafıklara değil, müminlerin içerisinde de afete, şeytanın tesir ettiği ve kişiyi cimri kıldığı birçok olaylar var, birçok müminler var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizi cimrilikten koruyabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bence çok faydası var. Şeytana uymamak için her zaman zikretmek gerekir.
3: Zikir yapmanın faydası günahlarını affeder. Her türlü seni her şeyden korur. Kazadan, beladan, rızkı verir, kısmet verir. Yani bunun da çeşit türlü şeyleri var yani, yolları var. Öyle tak oturayım da rızkı gelsin yiyeyim değil. Ona da talep edeceksin ki Allah versin.
4: Bir şeyi çok istemekken nasıl size o yolu gösteriyorsa, hani Allah demek de, işte Allah'a öper demek de, Subhanallah demek de aslında size o tadı verecektir zaten.
1: Nefsimizdeki kin, nefret, öfke, zulüm gibi hastalıklar var. Onları Allah demek temizler.
2: Yani Allah ıslah etsin derim ben her zaman. Var bende de biraz kincilik var açıkçası. Akrabalar olsun bir şeylik var ama yani bazıları yani hak ediyor, öyle diyebilirim. Ama tabii ki olmaması gerek. Sonuçta ölümlü dünya. Kul hakkı diye bir şey var başta. Allah kimseyi kul hakkıyla yani karşısına çıkarmasın diyorum.
1: Zikir yapan insan, başkaları için yaşayan, her şeyiyle onlara yardım eden insandır diyebilir miyiz?
3: Başkalarına yaşamaz. Kimse kimse için yaşamaz canım. Herkes kendi için yaşıyor. Ama tamam, katılır bazı şeylerini.
4: Örnek olarak Peygamber Efendimiz'i vereceğim. Çünkü tek onu örnek görebiliyorum. O da hep başkaları için çabaladı, başkaları için bir şey yaptı. Aslında çok zor değil. Başkasına yardım etmek, başkasını güldürmek, hani bir insanı mutlu etmek bile hani bir sünnet, bir hak yani.
0: Misafirimiz bende biraz ikincilik var, olmaması gerekiyor ama bazıları hak ediyor. Kul hakkı diye bir şey var. Allah kimseyi kul hakkıyla karşısına çıkartmasın. Allah-u Teala'nın bana kul hakkıyla gelmeyin buyurdu. Doğru mudur? Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede, 7 ayet-i kerimede Allah servil hesaptır. Anında hesabı gören. Çünkü hepimizin üzerinde kiramın katiben melekleri var. Ve bu kiramın katiben melekleri anında Allah'ın adaletini gerçekleştirirler. Kullar zulmeder, Allah adalet eder. Hemen anında hak ödenir, hakkı hak sahibine Allah-u Teala öder. Allah'ın bir ismi El-Had'dır, bir ismi El-Hak'tır. El-Had esmasıyla anında adaleti gerçekleştirir. Öyleyse insanlar arasındaki münasebetlerde birisi bir başkasına zarar ilka ettiği zaman kul hakkı doğar ama bu kul hakkı aslında Allah-u Teala'nın tarafından derhal ödenir. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa onun amel defterinden o kadar derecat düşünür. Kötülük yaptığı kişinin amel defterine ilave edilir. Bu noktada kul hakkı aslında bitmiştir, ödenmiştir. Evet, zulüm yapan kişi eksi derecat kazanıyor, amel defterinde eksilme oluyor. Mazlum olan kişi de derecat kazanıyor, artma oluyor. Bu noktada kul hakkı aslında ödenmiş, hesaplaşma sona ermiştir. Ama kişi bununla yetinmemişse kul hakkını kullanabilir. Konunun çözümünü Allah-u Teala kullarına tatbikat sahası içerisine bırakmıştır. Ama diyor ki affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir slaytımız var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Genellikle insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Şu anda A ve B olsun. A zulmediyor. Kime? B'ye. B mazlum, A zalim. Zalim derecat kaybediyor. Eksi 100. Onun kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Artı 100. Ama kişi eğer kısas tatbik ederse o zaman mazlum da karşı tarafa kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederse, kısas tatbik ederse o zaman kazandığını tekrar kaybediyor. Sıfıra sıfır elde var. Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah diyor ki kötülüğe karşı sessiz kalarak affediniz. Huzul affe. Nebire Sultan'ın Peygamber Efendimiz'in örnek alınması halindeki Allah'a ayet-i kerimede asabirin bir de onu bize örnek gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar ve Allah'a çok zikreden için Resulullah örnek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıran için örnekse, nasıl Resulullah affettiyse bizim de affetmemiz gerekir. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Huzul afe ve amr bil urfi. Ve marufle emret. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele et. Affediyor ve marufla emrediyor. Böylece her iki şekilde de kazanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Sadaka vermek cimrilik afetinin gidermesine sebebiyet verir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Tekrar suali okuyacak olursak. Sadaka vermek cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir mi? Evet. İster zekat adı altında olsun, ister sadaka adı altında olsun. Allah yolunda alınan paralar o insanları temizliğe, iç huzura ve tezkiyeye yani nefsindeki cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir. Zekat verdiğiniz zaman nefsinizdeki cimrilik afetinin azaldığını, onun yerine ruhunuzun cömertlik hasretinin çoğaldığını göreceksiniz. Ama nefsteki cimrilik afetinin azalması, cömertlik hasretinin çoğalması sırasında diğer afetlerde de bir azalma söz konusu değil. Sadece o alakalı konularda bir hasret çoğalması söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz. Hocam, muhterem hocam, yaşadığımız bizi üzen olayların imtihan mı yoksa azap mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Nefsimize uymamız halinde tabii ki azap. Ama Allah Teala şerle de imtihan ediyor. Ondan gerekli dersi almamızı istiyor. Ama bir başkası bize zulmediyorsa doğal olarak o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Üzülsek de bu bizim için bir imtihan. En azından Allah Teala o kişiye müsaade ediyor. Bize derecat kazandırıyor ama aynı zamanda onun vasıtasıyla da nefsimizi tanımış oluyoruz. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, rabıta gündüz kurulabilir mi, açıklar mısınız? Evet, dilediğiniz noktada rabıta kurabilirsiniz. Erzincan'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinden fırkalara ayrılma konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dinimizin ki bu din teslim dinidir, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid, dinde fırkalara ayrılmamaktır. Dinde fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, سَتَفْرِقُ مِنْ اُمُّتَّ سَلَاسَ وَاَسَمِينَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَى وَاحِدَةً Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, dinde fırkalara ayrılanlar, bir tanesi hariç. O fırka inerci kimlerden oluşuyor ya Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim Allah'a, teslim yükleriyle teslim olmaktır. Ve tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175, fizik vücudun sırat-ı müstakimi Yasin 60-61, nefsin sırat-ı müstakimi ve iradenin sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41, iradenin sırat-ı müstakimi ise Enam 153. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar birbirlerine tahammül edemez hale geldi. Aramızdaki sevgiyi nasıl tesis edebiliriz, açıklayabilir misiniz? Çok kolay. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Öyleyse her halükarda teslimi yaymak, insanları Allah'a davet etmek aramızdaki sevginin artışına da sebep olur. Karaman'da bir kardeş muhterem hocam, bütün insanların öldükten sonra nefs bedenleri berzah alemine gidiyor. Allah'ın peygamberleri için de aynı şey söz konusu mu? Ve nefslerimiz onu görebilecek mi, açıklar mısınız? Herkes için kanun aynı. Sadece peygamberlerin ruhları ki nitekim Hazreti İsa Aleyhisselam olsun, Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz'in olsun ruhu yine hala seyri sülükte vazife alıyor Peygamber Efendimiz. Diğerleri için de geçerli. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fetih 29 ayetinde geçen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Ayetini nasıl idrak etmeliyiz? Kafirlere karşı çok şiddetli kısmını açıklayabilir misiniz? Kendi aralarında merhametlidirler, birbirlerine yardım ediyorlar. Ama küfara karşı asla taviz vermeyen bir durumdalar. Muhterem Efendimizin tefsirinde Fetih 29'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabesinin birçok açıdan vasıfları verilmiş. Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli, rükuda ve secdede Allah'tan faz ve rıza isterken isteyen Allah'ın alınlarında secde izi olan, Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları verilen, filizini çıkaran, gövdesi kanalaşan, çiftçilerin hoşuna giden, ekin gibi olan sahabeden bahsediyor. Allah sahabeden amin olanlara ve nefsi ıslah eden ameller olanlar, nefs eskisi ve tasfiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecrün azim vaat etmiştir. Burdur'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Ustad'dan sonra yardım kalkıyor, kişi zikrini yapmadığı zaman devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinden ne zaman alınıyor? 3 aylık süre içerisinde Efendimizin tatbikatında bunu görüyoruz. 1. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi, 2. Rad suresinin 13. ayet-i kerimesi veya Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi. Evet. Şimdi Enfal 53-23 değil. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendir şeyi, onlar kendilerine olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından. Yani kendi nefsini tamam ruh Allah'ın zatına ulaştı ve sen eğer zikri bırakırsan, zikir azalmasının içine girersen kendini negatif istikamete değiştiriyorsun. O zaman da Allah-u Teala nimeti senin üzerinden alıyor. Onunla nimetlendirdiği şey, devrin imamının ruhu. Onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar. Değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından. Yani onu oradan almıyor Allah-u Teala. Ama kendileri değiştirirse o zaman onu alıyor. Yine Allah-u Teala bu ayet-i kerimede de bunu anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat. Allah'a.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Yani sahabeden bahsediyor. Çünkü Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar. İşte Fetih 29'da da Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu ve onunla beraber olanlar, yani ona tabir olanlar, sahabe kafirlere karşı çok ciddi ama kendi aralarında çok merhametlidirler. Şimdi Allah Teala sahabenin vasıflarını bu şekilde ifade ediyor. Peygamber Efendimiz ona tabir olan sahabenin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında çok merhametli olduklarını ifade ediyor. Ve şimdi sahabenin diğer vasıflar, onları rükû ederken, secde ederken, rükû secde yani namazda Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Demek ki sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kafirlere karşı şiddetli, kendilerine merhametlidirler ve onlar rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görüyorsun. Ve şimdi onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Demek ki bu davranışlarla yüzleri nurlanıyor, secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Tevrat'taki vasıflarını rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazla rıza isterken görürsün. Alametleri yüzündeki secde izleridir Tevrat'taki vasıfları. İncil'deki vasıflarına bakıyoruz şimdi. İncil'deki vasıfları filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kanunlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçinin hoşuna giden ekin gibidir. Sahabenin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İncil'deki vasıflarını bildiriyor. Bu misalle onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel nefs eskesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Lemmum mağfiretin ve ecrün azim. Yani şimdi Allah-u Teala'nın ayeti bu şekilde. Bununla örtüşen hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta, birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Üç tane esas müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman bu sebeple diğer uzuvlar da uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur. Görüyoruz ki gerçekten ayette hadis birbiriyle uyuşuyor. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği birlik ve beraberlik ruhu içinde tek cemaati oluşturmak. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam.
Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor ki vahdet akidesi şirkten beri olmak kişinin gizli şirkten kurtulması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ve tevhid, tek cemaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihad emrediyorum, hicreti emrediyorum ve cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa, andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde dinlenilenler, onlar Allah'ın mürşitleridir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Bu devrin imamı bir nebi resul olabilir. Asaleten devrin imamıdır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel khayrati ve ikam-ı selat tazeyi tukhanan abidin. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler bu ayet gereğince asaleten devrin imamıdırlar. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. Hatta Allah Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya ehli kitabi kad ca'akum rasuluna Resulümüz size geldi. Yubeynü leküm alâ fetrete minel Resulü. Yani Nebi Resullerin arasında fetret dönemi olduğu zaman en tekulu ma ca'ana min beşirin ve la nezir. Bize bir müjdeleyici, uyarıcı nezir gelmedi demeyin. Kad ca'akum beşirin ve nezir. İşte size müjdeleyici, uyarıcı yolları geldi. Demek ki tekrar bu ayet-i kerimenin Türkçe mali ey kitab ey Resullerin yani peygamberlerin fetret dönemi devrinde ağlarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi derseniz diye dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nebiler arasında fetret dönemi var. Ama veli resuller arasında bir fetret dönemi yok. Veli resuller kesintisiz olarak ard arda gönderiliyor. Bu açıdan nebi resullerle veli resullerin ayetlerde geçen özellikleri itibariyle birbirinden farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli Resuller Nebi Resullerin şeriat kitabı verilenlerin olmadığı zaman diliminde o kitapla amel edenlerdir. Veli Nebi Resullük
Peygamber Efendimiz de sona ermiştir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecek. Nebi Resuller asaleten şefaat yetisine sahip, Meryem 87. Veli Resuller vekaleten şefaat yetisine sahip, Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamı, Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevi var, Veli Resullerin 4 görevi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda her kavmin içerisinde Veli Resuller var. Nebi Resuller aynı soydan gelirler. Veli Resuller her kavimden seçilirler. Nebi Resuller sadece insanlardan seçilir. Veli Resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçilir. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama Resul kelimesi peygamberlerin dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. İşte bu özelliği itibariyle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebi Resul ve Allah'ın son Nebi Resul'le insanlara anlatmak istediği din tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Şimdi Fetih 29'a baktığımız zaman Tevrat'ta Rabbani'nin yaşadığı 7 safa Tevrat ayetleriyle ama Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve sahabeye atıfta bulunuyor. İşte Fetih 29 ve Araf 157 bunu gösteriyor. Fetih 29'da sahabenin ve Resulullah'ın Tevrat'taki vasıfları, aynı zamanda Araf 157'de Tevrat'ta Resulullah'ın vasfı dile getiriliyor. Yine İncil'de Fetih 29'da Resulullah'ın ve sahabenin vasıfları İncil'de anlatılıyor. Araf 157'de Resulullah'ın özellikleri verilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin özelliklerini veriyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa ona tabi olan havarilerin vasıflarını, özelliklerini veriyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman dinler yoktur. Tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değilsem. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmak ve teslim ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Rabbaniyün ruhunu da beşini de nefsini de bir iradesini de Allah'a teslim etmişlerdir. Havariler ruhlarını da fizik vücutlarını, nefsini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe ruhlarını, beşlerini, nefsini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte İncil'deki bir ayet Markos
29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. İşte bu vahdet akidesini ifade ediyor. Vahdet akidesi ancak Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Tevhide geldiğim zaman, teslime geldiğim zaman Allah'ı bütün kalbinle sev, Allah'ı bütün canınla sev, Allah'ı bütün kalbinle sev, aklınla sev ve bütün gücünle sev. Bu teslimi ifade ediyor. Vahdet, teslim ve tevhid. Ve komşunu da kendin gibi sev. Yani üç esas üzerine bina edilmiş. Dualarımızda bile onlara atıfta bulunuyor. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبُنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اَنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ. Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla geçmiş göçmüş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde amin olanlara karşı kim bırakma. Rabbimiz muhakkak sen Rauf'sun ve Rahim'sin. Bugünkü duada da yine 7 Fatiha okuduğumuz zaman 25'ler estağfurullah'tan sonra 7 Fatiha okuduğumuz zaman önce Peygamber Efendimiz'e ve ashabına, daha sonra bütün peygamberlere, daha sonra bütün mürşitlere ve sonunda Mehdi Aleyhisselam'a vasıl etmesi için Rabbimizden talepte bulunuyoruz. Bütün peygamberler, bütün mürşitler ve Mehdi Aleyhisselam. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu üç esasın en üst seviyede ayetlerle bize açıklandığını görüyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kendin için istediğini komşun için, kardeşin için istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe asla imanın kemaline eremezsin. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Tevhid akidesinde şöyle buyuruyor. En adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Yani her olayda kesinlikle karşı tarafı haklı, kendimizi sanık sandalyesine oturtup ona göre hüküm vermemiz lazım. Bu da bu üç esasın mutevasını ifade ediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini yaşamak isteyenlere esas söyledi. Size dinlemeyi emrediyorum. Her devirde Hazreti Musa döneminde dinlenmesi gereken Hazreti Musa'dır. Hazreti İsa döneminde dinlenmesi gereken kişi Hazreti İsa'dır. Peygamber Efendimiz döneminde dinlenmesi gereken kişi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Size dinlemeyi emrediyorum. Bütün Allah'ın peygamberleri ezeli ve ebedi tek bir dini insanlara anlatmışlardır. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam. Vahdet, teslim ve tevhid. İşte vahdet akidesi tek Allah'ı ifade ediyor ki Yahudiler tek Allah'a iman edenlerdir. Ve Rabbaniyun öncelikle Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. İkinci safhada
mürşit olarak Rabbaniyun Hazreti İsa, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı dinleyenlerdir. Hazreti Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dinleyenlerdir. Sahabe Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i dinleyenlerdir. Size dinlemeyi emrediyorum. Ve size itaat emrediyorum. Hazreti Musa herkesi Allah'a davet ediyor. Hazreti İsa herkesi Allah'a davet ediyor. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in herkesi Allah'a davet ediyor. İşte davete icabet eden, Hazreti Musa'nın davetine icabet eden Rabbaniyun, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın davetine icabet eden havariler, Peygamber Efendimiz'in davetine icabet eden sahabeler. Öyleyse ne yapmışlar bu davet icabetinler? Dinlemişler ve itaat etmişler. Yani hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dinlemişler, itaat etmişler ve daha sonra tabi olmuşlar. Tabiyetle birlikte cihat başlıyor. Tabiyetle birlikte hicret başlıyor. Ve tabiyetle

Kur'an'daki İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Her peygamberine değişik zaman dilimlerinde Allah'ın değişmez evrensel kanunlarını Allah-u Teala indirdiği kutsal kitaplarda vaaz etmiş ve herkesin Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşamasını farz kılmıştır. İşte Resulullah'ın az evvel söylediğim hadisinde tevhid açısından ne buyuruyor? Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Bu A'dan Z'ye kadar tevhidi ifade ediyor. Özellikleri itibariyle aynı ve Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan önce Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den önce. Hazreti Musa Aleyhisselam'a baban İbrahim'in dinine tabi ol. Hazreti İsa Aleyhisselam baban İbrahim'in dinine tabi ol. Peygamber Efendimiz'e baban İbrahim'in dinine tabi ol. Öyleyse üç esas muhteva babamız İbrahim'in hanif dini. Tek din, Arapça dili İslam, ezeli ve ebedi dini oluşturuyor. Başka bir din söz konusu değil. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul bir kavim Resulüdür. Ama kavim Resulleri arasından seçilmiş, nimetlendirilmiş devrin imamıdır. İşte andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olmak üzere onların aralarından kendi kavmin içinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Şimdi baktığımız zaman 19 negatif özelliğin başında insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Ayetlerden gafiller. Ayetlerden gafil olan herkes şirktedir. Ayetlerden bu şirk tabii gizli şirk. Ayetlerden gafil olan herkes küfürdedir. Neden gizli şirk? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yonttukları putlara tapmaz bir, yıldızlara tapmaz iki, aya tapmaz üç, güneşe tapmaz dört. Ümmetim için açık şirk yok. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk de riya bir gizli şirktir buyuruyor. Yani nefsin afetlerine tabi olmak. İşte bu açıdan insanlar gizli şirktedir. Küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, nefslerine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, fitnededirler, sağırdısı ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, sebil-i gaydedirler, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennem olanlardır. Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. İşte üç esas, belki hepsinin ortak noktası, herkes delalette, hidayete değil, herkes küfürde mümin değil, herkes şirkte takva sahibi değil. İşte şirkten kurtulmak Rum 31. Mümin olmak Enfal 29.

ve hidayette olmak Yunus 63. Bu ayetlere baktığımız zaman hepsinin takvada birleştiğini görüyoruz. Rum 31'de münibineyi Allah'a yönelik bulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Enfal 29, ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız. Yunus 63, amin olup takva sahibi olanlar. Öyleyse kurtuluşun takva ile gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekten ayetleri incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 sıfat takva, İncil'de 7 sıfat takva, Kur'an'da 7 sıfat takva. Ve İncil'deki, Tevrat'taki 7 sıfat takvayı Rabbaniyun yaşamış. İncil'deki 7 sıfat takvayı Havariler yaşamış. Kur'an'daki 7 sıfat takvayı sahabe yaşamış. İşte sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 sıfat 4 teslim ve buna paralel 7 sıfat takva. Evet, 7 sıfat 4 teslim ve paralel 7 sıfat takva. Yani kim ki Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmışsa, Allah'a yönelmişse, o kesinlikle takva sahibi olmuştur, bir sıfat takva. Kim ki Fetih 10'a göre, Mümtehin 12'ye göre mürşidine tabi olmuşsa, Maide 35'te onlar ikinci sıfat takvayı yaşayanlardır. Kim ki ruhunu Allah'a teslim etmişse, onlar Kaf 31'e göre üçüncü sıfat takvanın sahipleridir. Kim ki fizik vücut teslimini yapmışsa, onlar dördüncü sıfatın takva sahipleridir. Kim ki nefsini Allah'a teslim etmişse, onlar beşinci sıfat takvanın sahipleridir. Kim ki ihlasa inşaata ulaşmışsa, onlar altıncı sıfatın takva sahipleridir. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, onlar Ali İmran 102'ye göre bir hakkın takvanın sahipleridir. Evet. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buna dayanarak alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar. Ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir. Sevgili kardeşlerim, Nebira Sultanı Peygamber Efendimizin hadislerle mürşide tabiyeti 7 tane hadisle açıklamış. 7 sefa hadis. Şimdi ne diyor hadis-i şerifi de? Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki peygamberler alime peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dinar ne de dirhem miras bırakmazlar. İlim bırakıyorlar. Yani alimler peygamberlerin ilim açısından varisleridir. İlim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir. İşte alimler gelecek, halifeler gelecek, Resulullah'ın varisleri. Ve onlara tabi olmamızı Allah Resulü istiyor. Her devirde bir halife var. O halife aynı zamanda devrin imamıdır. Ve üçüncü sürü hadiste de size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Demek ki kişinin mürşidine tabi olması. Kimdir mürşidine tabi olmayan? Kur'an ayetlerine göre mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Öyleyse cahiliye standartları içinde ölenler delalette olanlardır. 10 tane ayet-i kerime. Gerçekten de ayetlerden gafil olanlar hem cahildirler hem de delalettedirler. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Cehaletten kurtulmak da bir dilektir. Ve
Allah-u Teala alimlere tabi olmamızı emir buyuruyor. Alimleri dinlememizi emir buyuruyor. İşte Resulullah'ın hadiste hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Demek ki her devirde devrin imamının dinlenilmesi gerekiyor. Ve onun kelamını işitmek gerekiyor. Kimdir kelamını işitenler? Onun davetini kabul edenler. Enam 36 davete اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler, işitenlerdir. İşte Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir. Başlangıçta herkes sağır, dilsiz ve kör ölü ama daveti kabul etmesi halinde Allah-u Teala o kişiyi gören, işiten ve idrak eden biri hale getiriyor. Resulullah bu misali veriyor. O halde sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın varisi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayan alimi dinlemek, ondan ilmi almak hepimizin üzerine farz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı bu işin dinin teorisini ifade ediyor. Ama tatbikatı, sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslim tatbikatı onun yaşanmasını ifade ediyor. İşte Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Ehl-i beyt 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah'ın kitabı sünnetim, Resulullah'ın ve sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Bedel İslamu gariben sen yaudu garibe kema bedev. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdi o garipler ya Resulullah? Galellezine yusluhune ma afsadehu min sünneti. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhine ma amatehu min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Resulullah'ın sünnetinin tamamen ifsad olduğu, Resulullah'ın sünnetinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Mehdi Aleyhisselam tekrar Resulullah'ın sünnetini ıslah ediyor. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ediyor. İfsad olan sünnet, herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuş. Ama sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ortadan kaldırılan sünnet, herkes Mürşidin Hasin Nebiye Sultan'a Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Bugün ise mürşide tabi olmak şirktir. Kullarlar arasına kimse giremez. Ama dinin temeli esası bu. Ve dinin temeli esası tamamen devre dışı tutulmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Alimen 104'te sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emrisi münkerden nehyesin. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Hayra davet ediyor. Maruf emrisi münkerden nehyesin. İşte onlar ferah erenlerdir. Mürşitlerin temel vasfı maruf emretme münkerden nehyetmek. Çünkü onlar iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Ama mürşitlerin birincil vasfı hayra davet etmek, yani Allah'a davettir. İşte 7 sabah davet. Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ve Muhammed'e tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25.
Allah'a davet, hikmetle davet, Allah'a davet, Rabb'e davet ve fısret da. İşte bu Allah'a davet, hayra davettir. İçinizden hayra davet edin. Çünkü hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Ve hayra davet, Allah'a daveti oluşturuyor. Allah ilmi insanlar arasından bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ülemayı almak suretiyle alır. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil başlar, liderler edinirler. Kendilerine sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylece hem sapar hem de saptırırlar. Evet, gerçekten de onu görüyoruz. İlim insanlardan alınmıştır. İlmin insanlardan alındığını nereden biliyoruz? 14 asır evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri okuduğu zaman üzülüyor ve sahabe onun bu halini görünce ya Resulullah ne oldu? O da buyuruyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? O zaman Resulullah'ın cevabı şu. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Şimdi ne olmuş? Yahudilerin elinde Tevrat var. Onların işine yarmıyor çünkü onlardaki ulemayı almış Allah Teala. Hristiyanların da İncil var. Onların işine yarmıyor. Onlardaki ulemayı almış. Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ulemayı almak suretiyle alır. Yani 7 sabah 4 teslimi yaşayanları Allah alıyor. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahilleri önder ediniyorlar. Onlara, o cahillere sorular soruluyor. Onlar da fetva veriyorlar ve hem kendilerini sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Demek ki Yahudilerin elinde Tevrat var ama o Tevrat'ı onlara açıklayacak alim yok. Mürşit yok. Hristiyanların elinde İncil var. Ama o İncil'i onlara açıklayacak alim, mürşit yok. Yani çoğunlukla her devirde bir Allah'a ait eden hayırda yarışanlar var. Ama çoğunluk insanların sapan ve saptıranların %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve mürşidine tabi değil. İşte mürşide tabi olmayanlar cahilleri önder ediniyorlar. Onlara sual soruyorlar. Onların cevap alıyorlar. Muhterem Efendimiz 14 asır evvel Allah'ın geleceğini bize müjdelediği, Resulullah'ın da gelmeyi müjdelediği, ümmetimin ahlisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 43 sene boyunca Allah'tan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i açıkladı. En üst yüvede Allah'ın veli mürşidi vekaletin dev imamı. Ama Mehdi Aleyhisselam'ı dinleyenler gidip onun söylediklerini sağlamasını cahillerle yapıyorlar. Nisa suresinin 60. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimseyi görmedin mi? Yani öyle insanlar var ki sana indirilene, Kur'an-ı Kerim'e indirilene ve sana önce indirilen Tevrat'a, İncil'e iman ettiğini zanneden kimseyi görmedin mi? Onu şeytanı inkar etmekte emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Yani muhterem Efendimiz devrin imamı onları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor.
Daveti kabul edenler şeytanı inkar etmekle emrolunuyorlar. Hangi ayet gereğince? Bakara 256. Lakira hafid din. Dinde zorlama yok. Kattebeni üçtü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden 180 derece ayrılmış durumda. Artık kim tağutu, şeytanı, şeytan oluşturan yolu inkar ederse, yani tağutu inkar etmekle emrolunuyorlar. O şekilde ifade ediyor Devrin İmam Muhterem Efendimiz Beyti Aleyhisselam. Onlar ise tağutun önünde muhakeme, şeytan inkarını emrolundukları halde, Allah-u Teala öyle buyuruyor, emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olmayı istiyorlar. Gidiyor ona sual soruyorlar. Devrin imamının söylediklerine ne diyorsunuz? Onlar da diyor ki böyle bir şey yok. Şeytan onları uzak bir delalette saptırmak istiyor. Hepsi delaletteler. Ama iblisin hedefi ne? İblisin hedefi herkesi uzak delalete ulaştırmak. Uzak delalette olanlar artık kurtuluşları yok. Allah herkesi kurtarmak istiyor. Mürşitlerini gönderiyor. Ama iblis de herkes delalette, onları daha uzak delalete götürerek onların kökeni kibir suyuyla onları tamamen kurtuluşlarını yok ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah alimleri almak suretiyle ilmi alıyor. İnsanlar da o alimlere değil cahillerden öğreniyorlar ve cahiller de Kur'an'a aykırı fetvalar veriyorlar. Bidatlerle insanlara din öğretiyorlar. Bidatlerle din öğretimi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmıyor. Pazar sohbetimizin sunuş kurması burada tamamlanıyor. Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, ben size tabi değilim. Hayatımda da sıkıntı içinde, hayatım sıkıntı içinde geçiyor. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Ama sizin söylediklerinizi duyunca huzur duyuyorum. Ben devamlı bir mutluluk haline nasıl ulaşabileceğimi öğrenmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sadece sen değil, şu an dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. Ve Allah'ın reçetesi, mutluluk reçetesi herkes için geçerli. Tevrat da bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. İncil de bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim de bir mutluluk daveti, reçetesi ve garantisidir. Öyleyse sen mutlu olmak istiyorsan davete uyacaksın. Davet ne? Hayra davet, Allah'a davet. Dikkat ederseniz hep size 7 safayı anlatıyoruz. Ve 7 safanın 7'sinde de birinci sırada Allah var. Ne diyoruz? Birinci safa için Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İkinci safa için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olun diyoruz. Üçüncü safa için Allah'a ruhunuzu teslim edin. Dördüncü safa için Allah'a fizik vücut teslim edin. Beşinci safa için Allah'a nefsini teslim edin. Altıncı safa için Allah için muhlisler olun. Yedinci safa için Allah'a iradenizi teslim edin. Allah, Allah, Allah, Allah. Yedi safanın yedisi Allah'la yaşanıyor. Bu davet. Ama reçeteyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Demek ki bir mutluluk davetisi, aynı zamanda bir mutluluk reçetesi. Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte reçete herkes için aynı. Ondan sonra mı? Ondan sonra bunu yerine getirenler kesinlikle ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Kim kalben ulaşmayı dilerse, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olup nefs seskesine başlarsa, o zaman geri kalanını Allah ona teslim ediyor. Onun ruhunu Allah teslim alıyor.
onun fizik vücudunu Allah yardımıyla teslim alıyor, nefsini ve iradesini ve böylece Allah'ın yardımıyla din yaşanıyor. Yani Allah-u Teala herkese bunu garanti ediyor. O halde sen de aynı şekilde ben devamlı bir mutluluk haline nasıl ulaşabilirim? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ve ondan sonra daimi mutluluk, daimi zikirle. Ama bu birdenbire olmaz. Evvela 3 saat zikirle, Allah isminin tekrarıyla ruhun teslimi. Daha sonra 18 saat zikirle fizik vücut teslimi. Daha sonra 24 saat zikirle nefsin teslimi. Ve bu senin 24 saatin her saniyesinde mutluluğu en üst seviyede sana yaşatır inşallah. Allah razı olsun. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, dinlediğim birçok hoca insanlara Allah Allah kul arasına kimse giremez diyorlar. Girerse de bir neticesi olmaz diyorlar. Söyledikleri doğru mu? Bu konuyu açıklar mısınız? İşte sevgili kardeşlerim, bunlar şeytanın sözleri. Kul Allah arasına kimse giremez sözü şeytan söylüyor. Mürşide tabi olmak şirktir sözü şeytan söylüyor. Bunlar ne yapıyorlar? Şeytan ne yapıyor? Ne diyor Allah-u Teala? Allah ilmi insanlardan bir lahzada çekip almaz. Alimlerin ruhunu kabzederek ilmi alır. Ve Allah Resulü Duhan 11, 12, 13, 14. ayetten okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual diyor, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, okuyoruz, çocuklarımızı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanlar elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat'ı onlara açıklayacak bir veli mürşit, İncil'i onlara açıklayacak bir veli mürşit, Kur'an'ı onlara açıklayacak bir veli mürşit. Ülema, alim lazım. İşte bu kişi veli mürşit olan alimi yok diyor. Ne yapmış oluyor? Şeytanın görevine soyunuyor ve bu şekilde onu devreden çıkartmak suretiyle o kişileri, yani veli mürşide tabi olması gereken kişileri cahile bağlıyor bu insan. Cahil başlar edinirler, kendilerine sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Hem sapar hem de saptırırlar. İşte bu kişi Resulullah'ın Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip almaz. O ilmi ülemayı, veli mürşitleri almak suretiyle alır. Bu cahil kişi diyor ki, veli mürşit yok, mürşide tabiyet yok diyor. Ne yapmış oluyor? Veli mürşidi devreden çıkartıyor. Bunu yapan kim? Veli mürşit yoktur diyen kim? Kur'an kursağından geçmeyen bir, Kur'an'dan haberi olmayan, ayetlerden gafil olmayan bir cahil. Ne yapmış oluyor? Veli mürşidi devreden çıkartmak suretiyle kabul ettirdikleri bu insanları kendine bağlıyor, cahile bağlıyor. Ve ona sual soruluyor. Nisa 60'a göre. Halbuki veli mürşid ona diyor ki tağutu inkar edeceksin. Tağut kimlerden oluşuyor? Şeytan şeytanlardan, insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan oluşuyor. Hepsinin birine tağut. Tağutu inkar etmekle emrolmasına rağmen onlara gidip sual soruyorlar. Onlar da fetva veriyor. Böylece hem kendileri sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet farz.
İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Kimdir, kim için mürşit var? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 7 ayet-i kerimede dileyenleri Allah mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Alimin 31, Alimin 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Mürşide tabiyet farz. Ancak mürşide tabiyetle din yaşanır. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir evlat olarak anne babamıza karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onlara hayırlı bir evlat olmamız için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a bir şey ortak koşmayın. Birinci farz emir, vahdet şirkten beri olmayı gerektiriyor. Bu bir dilektir. Ama arkasından anne babanıza ihsanla davranın. İşte ayetlerde 7 tane ayet-i kerimede anne babaya ihsanla davranmayı Allah-u Teala bize açıklıyor. İhsanla davranmak karşılıksız hizmeti gerektiriyor. Bakara 83, Nisa 36, En'am 151, İsra 23, Ankebut 8, Lokman 15, Akef 15. Özellikle Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı, yani Allah yolunda olanlar şirkten beri olmanızı emrediyor. Anneye, babaya ihsanla davranmanızı takdir etti, hükmetti. İkisi senin yanında yaşlanırsa, yani ne dediğini bilmez hale gelirse bile, onlara öf deme. Onların ikisini azarlama. Onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Yani karşılıksız verenlerden ol. Öyleyse herkesin bu ayetlere uyması, anne babaya ihsanla davranmasını Allah Teala farz kılmış. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, sırat-ı müstakime doğru yol denmesini uygun görmüyorsunuz. Ayrılık çıkartıyorsunuz. Doğru yol dendiğinde herkes anlar. Neden sırat-ı müstakimi farklı yorumluyorsunuz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, sırat-ı müstakim Kur'an'daki bir temel kavram. Ve sırat-ı müstakimi biz ayetlerle açıklıyoruz. Ama sizin doğru yol dediğiniz Kur'an'a uymuyor. Doğru yol sadra şifa veren bir şey değil. Yol varsa yolcular vardır. O zaman doğru yol diyorsun. Bu doğru yolun yolcuları nereye gidiyor? Bize cevap ver bakalım. Siz hidayete de doğru yol diyorsunuz. Hidayet de yol değil. Yani yıllardan beri dininize doladınız. Bu emaniye bilgilerle insanları Allah'tan uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi biz sırat-ı müstakime doğru yol denmesini uygun görmüyoruz. Çünkü sırat yoldur. Müstakim de istikametlenmiş. Bu istikamet Allah'a ulaştıran yoldur. 7 safa sırat-ı müstakime bakalım beraberce. Ayetlerle açıklıyoruz. Şimdi işte Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır. O zaman bu amin olanlar kimlerdir? Sırat yol, istikamet üzere yol. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hangi ayet? Hud 29. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Ben bu amin onları Hud 29'da yanından kovamam, çünkü onlar Allah'a mülaki olacaklardır. Öyleyse Allah Teala kimi sırat-ı birinci safa sırat-ı müstakim ulaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Gelelim ikinci safa sırat-ı müstakim. Allah kimi ikinci safa sırat-ı müstakim ulaştırıyor? Mürşidine ulaşıp mürşidini Allah'tan isteyenleri, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanları.
Fatiha 5. Üçüncü safa sırat-ı müstakim Nisa 175. Allah kimi rahmetin içerisine alıp kendine ulaştırıyor? Seyri sülük yapanları. Allah kimi dördüncü safa sırat-ı müstakim ulaştırıyor? Fizik vücut teslimi yapanları. Ama kimi beşinci safa sırat-ı müstakim ulaştırıyor? Nefs teslimi yapanları. Vesaire. Hepsinin Kur'an'daki karşılıkları var. Senin gibi sadece emaniye bilgilerle sırat-ı müstakim doğru yoldur deyip bırakmıyoruz. Sırat-ı müstakim geçtiği bütün ayetleri açıklıyoruz ve Allah'ın sırat-ı müstakime verdiği manayı anlatıyor size. Herkes anlar. Allah herkesin anlaması için Kur'an'ı indirmiş, senin söylediğin zanları değil. Doğru yol, sadece şifa vermeyen bir boş sözdür. Yolda yol varsa yolcular da var. O zaman doğru yol diyorsun. Bu doğru yolun yolcuları nereye gidiyor? Onu bize söylesene. Allah onu açıkta bırakmamış. Sırat yoldur ama bu yolun yolcularının nereye ulaştığını müstakim istikamet üzere Allah'ın ulaştıran yol olduğunu ifade buyuruyor. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Eğer sadece doğru yol dense o zaman sağına soluna iki nokta arasındaki yol da doğru yoldur. Onlar da diyecek ki biz doğru yoldayız. Nitekim söylüyorlar. Halbuki diğerlerinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fırkayı nihayetçe kimlerden oluşuyor ya Resulullah deyince ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dediği sırat-ı müstakimin ikinci safhası mürşide tabiyet, sizin gibi dediği Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim insanların hayat kitabı ise bizler nasıl Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmek için etken olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve dikkat ederseniz Allah-u Teala Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad câkum a'uzetim rabbikum, size öğüt Kur'an geldi ve şifa min limâ fi sudûri, ve göğüslerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin. İşte bu müminler için hidayet ve rahmettir. Gerçekten Tevrat hidayet ve nurdur, rahmettir. İncil hidayet ve nurdur, rahmettir. Kur'an hidayet ve nurdur, rahmettir. Size Kur'an geldi. O zaman Kur'an'ı nasıl hayatımıza tatbik edeceğiz? Her devirde devrin imamıyla. Nitekim Resulullah buyuruyor ki en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. En hayırlınız Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinin teorisini muhtevasını alıyor. Ama evvela öğrenecek o. Kimden öğrenecek? Allah'tan öğrenecek. Ve Allah'ın emriyle de öğretecek. İşte Kur'an-ı Kerim insanların hayat kitabı ise nasıl Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbiki Allah'tan Kur'an'ı öğrenen ve öğretenle hayatımıza tatbik edeceğiz. Bu devrin imamıdır. Sahabe Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğreten Resulullah'la
hayatına tatbik etti, yaşadı. Havariler İncil'i Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği ve öğrettiğiyle tatbik ettiler ve yaşadılar. Her devirde mutlaka devrin imamı Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı İncil'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. İşte şu anda Muhterem Efendimizin dinler yoktur, tek bir din vardır. Muhterem Efendimiz aynı zamanda Mehdi Aleyhisselam Yahudilerin de din öğreticisidir. Çünkü Tevrat'ı Allah'tan öğrenmiştir. Hristiyanların din öğreticisidir. Çünkü İncil'i Allah'tan öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in öğreticisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'tan öğrendiği Tevrat, İncil ve Kur'an'la dinler yoktur, tek bir din vardır buyuruyor. O din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Sosyal medyada birkaç muhterem hocam, kader örgüsünü açıklar mısınız? Ölüm, doğum, evlilik gibi faktörlerin kader açısından birbirinden farkları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, tek iradeyle tamamlanan her şey kazadır. Namazı kılıp bitiriyorsunuz. Kendi serbest iradenizle bunu yapıyorsunuz. Zikrediyorsunuz, kendi serbest iradenizle yapıyorsunuz. Zekat veriyorsunuz, kendi serbest iradenizle. Hacca gidiyorsunuz, kendi serbest iradenizle. Ama kaderde birden fazla irade vardır. Doğumda sizin iradeniz yoktur. Allah Teala gerçekleştiriyor. Yani kader olayını tahakkuk ettiriyor. Ölümde de aynı şekilde. Vazifeli melekler var. İradenizin dışında bir olay sizin üzerinde tesir vücuda getiriyor ve siz o tesirin altında bir sonuca gidiyorsunuz. Duada da aynı şekilde birden fazla irade, Allah'tan talepte bulunuyorsunuz. Veli olmak yine Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Evlilikte de tek bir kişinin iradesi sonucu belirlemiyor. Evlenen iki tane irade varsa mutlaka kaderdir. İşte kader açısından birbirine farklar nelerdir? Evlilikte müsaadeli kader var. Allah Teala iki taraf birbirini beğeniyor ama anne babalar olmaması için devreye giriyor. Buna rağmen Allah-u Teala oluşturursa o kader olayı tecekkül ediyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa girmeden evvelki halimizle tasavvufa girdikten sonraki halimiz arasında ne gibi farklar olmalı? Tasavvufa girdikten sonra nasıl değişmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tasavvufla tasavvuf dışındaki hayatımız sosyal hayattaki birlik ve beraberliğimizin oluşmasıyla anlaşılabilir. Din, Allah'la ilişkilerimizin bütününü ifade ediyor. Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Din, nefs ve ruhun arasındaki kavganın tamamlanması, bitmesini ifade ediyor. Nefsimizin 19 afetini tamamen devreden çıkartıp 19 faziletin sahip olmak, din aynı zamanda tek cemaatle hayatı idame etmemizi, başkalarıyla olan kavgamızın sıfırlanmasını ifade ediyor. İşte tasavvuf
üç alemde kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükun hali. Üç alemde daimi bir sulh ve sükun halini ifade ediyor. Bunu hangi oranda başarıyorsak o anda dini yaşıyoruz. O anda tasavvufu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı ve mürşide tabi olmanın gerekliliğini ilk defa duydum. Mahallemizdeki hocaya sordum. Bir kişi kendi yaptığı amellerle mürşidine ulaşmadan da Allah'a ulaşabilir dedi. Siz bu konuda ne buyursunuz? Daveti kabul ederse evet. Bir kişi ki hayır. Bir kişi kendi yaptığı amellerle mürşidine ulaşmadan da Allah'a ulaşabilir. Kesinlikle hayır. Ben evet dedim şunun açıdan. Mürşide ulaşmadan da kişi cennetin sahibi olabilir. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle. Ama ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mürşide tabi olmadan hiç kimse için mümkün değil. Dikkat ederseniz Allah Teala Alman 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَمْنَا الْمُكَرِ اُلَاكِ مُفْلِحُونَ İçinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emsi münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir ve mürşitler hayra davet ediyor, Allah'a davet ediyor. Onlar maruf emrediyor, münkerden nehyediyor. Onlar felaha erenlerdir. İşte bu hayra daveti kim kabul ederse, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Ama mürşidine tabi olmadan hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Çünkü mürşide tabiyetle yedi nimeti Allah'tan alır. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin günahları sevaba çevrilmez. Bu üç olay yoksa kesinlikle o ruh Allah'a ulaşamaz. Mürşidine tabi olmadan ruhu ayrılmaz. Çünkü devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Onun ruhu da vücuttan ayrılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin günahları sevaba çevrilmez. Bu üç olay yoksa asla o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edemez. O kişi nefsini tezkiye edemez. O kişi iradesini Allah'a teslim edemez. Yedi nimet. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in dünyası için ahiretini, ahiret için dünyasını mahveden bizden değildir hadisi şerifi sahih midir? Evet. Evet, gerçekten dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını mahveden. Şimdi sevgili kardeşlerim, bakın, dünyası için ahiretini. Yedi ayet gelmence Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bizden dünyayı isterse onu veririz. Allah'a yönelmeyen dünya ayetine yönelen bize dünyada ver diyenler Allah-u Teala buyuruyor ki onların gideceği yer cehennem. Bakara 200, Yunus 7-8, Hud 15-16, Kasas 78-79-80, Şura 20, Naziat 38, Naziat 39 ve Fatır 5. Dünyası için ayetini bırakıyor. Allah Resulü buyuruyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emel. Heva haktan ayırır. Tulü emel ahireti unutur. Şimdi kişi dünyası için ahiretini terk ediyor. Sadece Allah'tan dünya istiyor.
Dünyayı isteyenler Yunus 7-8'e göre ayetlerden gafil. Ayetlerden gafil olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi ahireti için dünyasını mahveden bizden değildir. Kişi ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor 7 tane ayet-i kerimede. Ona bakalım. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Dünya hayatı oyun eğlencedir. Vesaire bütün bunlar. Şimdi Tuli Emel diyor şey hadiste heva haktan ayırır. Nefsin afetleri Tuli Emel de ahireti unutturur. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse salih amel işleyin. İşte İslam'ın bir şartını yerine getiren cennetlik amel işleyenler ne yapmışlardır? Ahireti için dünyasını terk etmiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamış. O zaman amelleri boşa gitmiş. Halbuki eğer ayetin taliplerinden olup dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse, bu kişi ne yapmıştır? Ayetin taliplerinde olmuştur ama dünyayı terk etmiştir. Ahireti için dünyayı terk etmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne kadar zikir yaparsa yapsın ona ulaşamaz. Dünyasını mahvetmesi ne anlama geliyor? Söyleyeceğim gibi zikrediyor, kendini bir yere kapatmış vaziyette mesela. 500 yıl insanlardan tamamen kopmuş, ibadet yapıyor. Ahireti için dünyayı terk etmiş oluyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki o dünyayı, ahireti için dünyayı terk eden bu kişi rahmetimle mi yoksa amelinle mi diyor. Kendi amelimle o zaman cehenneme gittin. İşte bu kişi nasıl birisidir? Bu kişi ahireti için dünyasını terk etmiştir. O amelin onun boşa gitmesini, kendisine fayda vermemesinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilememesi, dünyada mürşidine tabi olmamasıdır. Cennetlik amel işlemiş, 5 şartı ama dünyasını terk etmiştir. Dünyada yapması gereken. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine tabi olmamıştır. Nitekim dünyaya gelenler, 7 ayet-i kerimede bizi dünyaya geri gönder. Hep ne diyorlar? Gördük, işittik, bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Son olarak o ayet-i kerimeyi de ilave edecektik. Ödülmemiş şu anda. Neydi? Şu Şuara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı.
O zaman biz de müminlerden olurduk. Yani biz de mürşide tabi olanlardan olurduk. Çünkü kimdir mümin? Kalbine iman yazılan, mürşide tabi olan. O halde kişi cennetlik amel istiyor ahirette. Mütalik olan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama ahirette istiyor ama dünyayı terk etmiş. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Mürşidine tabi olmamış. Öyleyse en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyendir.

Allah razı olsun. Ne dünyası için ne ahireti için dünyasını terk eden, her ikisinden de nasibini almayan kimse sizin hayrınız değildir. Ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını terk eden, her ikisinden de nasibini almayan kimse sizin hayrınız değildir. Çünkü ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani çünkü ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır. İnsanlara yük olmayınız. Ahireti için dünyasını terk eden, insanların sırtından geçinen bir kişi. Ve ensel insan ila masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O halde olayı bu şekilde ele almak lazım. İnşallah razı olun. Sosyal medyada bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvuf zordur. Biz o görevleri, ibadetleri yapamayız. Biz çalışan insanlarız. Zamanımız kısıtlı. Sadece 5 vakit namazla cennete gidemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, cennete gidiyorsan sadece bir dilek. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ اُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ Bakara 256. لَاكِرَا حَفَدْ din. Dinde zorlama yok. كَتَّ بَنْ اُشْتُ مِنَ الْغَيْ İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İşte burada Allah'a davet edenler, hayra davet edenler tağutu inkar etmekle emrediyorlar. Tağut nedir? İnsan şeytanlar, cin şeytan, şeytan şeytanlar. Başlangıçta herkes tağutun kulu. وَالَّذ۪ينَ اِسْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar. Neyle? Hayra davet edenlerin davetiyle. Ne yapmışlar? اَنَا عَبِلُ اللّٰهِ Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. فَبَشْرِ اِبَادِ kullar müjdele. Öyleyse tek bir dilekle kişi cennetin sahibi olabilir. Ama o tek bir dilekle cennetin sahibi olan kişiyi de Allah-u Teala mutlaka onun kalbine mürşid sevgisini koyar ve Allah onu mürşide ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişinin Allah-u Teala 7 kademede nefsini tezkiye eder, zikri, ibadetleri hep ona sevdirir. Arkasından mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani tek bir dileğin sahibi olan kişiye 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkes Allah'ın garantisidir. Ondan sonrası günlük 3 saatini zikri bırakmayan, 3 saat zikri koruyan herkes ölürse bu şekliyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur Allah'ın garantisinde. Ama daha ötesini isterse o zaman da söylediğimiz gibi tasavvuf dizaynı içerisinde fizik vücut teslimi, nefs teslimi, yuradın teslimini yapması lazım. Zor değil çünkü bunlar hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah Resulü buyuruyor ki hadisinde kolaylaştığını zorlaştırmayınız. Neyle kolaydır her şey? Allah'ın yardımıyla. Öyleyse tasavvuf

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
1: Fatiha mahassalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefsin ıslahı. Birinci sual, nefs nedir? Niçin ıslaha ihtiyacı vardır? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bütün insanları bir fizik vücutla halk etmiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ هَمَا الْمَسْلُونَ Andolsun biz insanı salsalinden kuru topraktan ve şekilde bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Bu haliyle nefs-i emaredeki halimizde yaşantımızı sürdürecek olursak, devamlı derecat kaybeden, her derecat kaybının arkasında ruhun nefse yaptığı azap ve Allah'ın da fizik bedene yaptığı azap söz konusu. Yani hem nefs azap içinde hem fizik vücut azap içerisinde mutsuz, huzursuz, ölüm sonrası hayatta da şeytanın bile birlikte gideceği cehennem. Ama Allah insanları

0: Bu dünyada sıkıntı yaşasın, ölüm sonrası hayata cehenneme gitsin diye yaratmamış. Allah bütün insanları kendisine kul olsunlar, kendisine dost olsunlar diye yaratmış. Allah'ın kulları için, Allah'ın dostları için cennet var. İşte Allah Teala doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Üçüncü vücudumuz. Secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Sonra biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte ve ceale lekum sem'a vel ebsâre vel efîde. Allah Teala ruhu üfürüyor ve katından sizi işiten, gören ve idrak edici kılıyor. Neyle? Katından görünen diye Resullerle. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Ve bu Resul insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte 7 tane ayet-i kerime ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resuller var. İnsanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı olarak vazifelidirler. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde belli bir zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Yani nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak güzele ulaşacak şekilde yarattık. Öyleyse nefsimize karşı bir görevimiz var. Nefsimizi nefsi emmareden alıp ahsen kılmak. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikleriyle devamlı size bizlere huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad ca'akum mu'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri. Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Buna ve rahmeten lil mu'minin. Allah'ın emri odur ki nefsimizin bütün afetlerini yok olsun, ruhun bütün hasletleriyle bezensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Kalbin tezininin sonu kişinin irşada ulaşma noktasındadır. Sonuç İslam'a ismini veren sonuçtur. Yani Allah'a teslim olmaktır. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır, vardır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi İhlasa ulaştırmanız için var etti. Öyleyse nefsin ihlasa ulaşması nefsin manevi kalbindeki 19 afetin yerine 19 faziletin gelip yerleşmesiyle şekilleniyor. O slaytımızı da gösterecek olursak nefs ihlasa ulaştığı zaman durum ne işte? Nefs ihlasa ulaştığı zaman nefsimiz kapkara bir haldeyken ihlasta 19 faziletin sahibiyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Ama 19 tane afet artık tamamen vücuttan dışarı atılmış vaziyette ve artık nefsimiz de bir ruh oluyor. Ahsen-i takvime ulaşıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsi ıslah etmenin yolu nedir? Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde ıslahın başlayabilmesi için nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. Resullere tabi olmak yoluyla insanların hedefe yürümeleri, nefs tezkiyesi yapmaları, ıslah olmaları mümkündür. Zikirden başka bir amel, fonksiyonel açıdan nefsimizin kalbindeki afetleri azaltmak, faziletleri çoğaltmak neticesini sizi ulaştıramaz, bizleri ulaştıramaz. Ama mücahedenin ve riyazetin başkalarına adanmanın bu konuda büyük bir yardımı olacaktır. Mürşitsiz nefs tezkiyesi olur mu? Hayır. Bu bir hürafedir. Hiç kimse mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yapamaz. Çünkü Allah'ın mürşitleri davet ederler ve daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve onu dört kalp şartının sahibi kılar. Birinci kalp şartı Allah kalbindeki ekinliği alıyor bir. İkinci kalp şartı kalbine ihbatı koyuyor iki. Üçüncü kalp şartı kalbi kendisine çeviriyor üç. Dördüncü kalp şartı nur yolunu açıyor diyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başlarsa sadece o kişi huşu sahibi kılar. Hangi ayet gereğince? Zümer 22. Hangi ayet gereğince? Hadid 16. Zümer 22'den فَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرُ الْاِسْلَامِ وَهُوَ عَنُّهُمْ رَبِّ O Allah'tan bir nur üzeredir. İşte o nur kalbine ulaştığı için o %2'lik rahmet nuru kişiyi huşu sahibi kılıyor. فَوَيْنُ الْقَاسِتِينَ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ve o kimseler ki zikirsiz zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlar. Arkasından huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah Resulü benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra nübüvvet okur ama benden sonra mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? Salih rüya. Ve Allah Resulü rüyaları üç kategoride topluyor. Müjdeli rüya, kabus nevinden rüya, şeytanın korkutması rüya yani ve nefsin hadisatı rüya. İşte mübeşşirat dediği Resulullah'ın salih rüya. Kim boy abdestiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını müşriğini Allah'tan talep ederse Allah ona müşrit gösterdiği zaman bu müjdeli bir rüyadır ve gidip o mürşide tabi olacak. Tabi olduğu anda o kişi yedi kalp şartının sahibi olur. Dört kalp şartına ilaveten o kişinin kalbinin mühürü açılır. O kişinin kalbindeki küfür dışarıya alınır. O kişinin kalbe iman yazılır. Ve böylece yedi kalp şartının sahibi olan kişi yedi nimetle birlikte nefs-i eskesine varsar ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Nefsin tezkiyesi ancak kalbine imanın yazılmasıyla başlar. Allah razı olsun. Ki üçüncü sual, nefsi ıslah etmenin insanın mutluluğu üzerindeki etkisi nedir? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşar. İslahat demek kötülükten iyiliğe doğru gitmek demektir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlememiz mümkün değil. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi de yerine getirmememiz mümkün değil. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez durumda oluruz. İç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de sonsuz bir mutluluğu yaşarız. Yunus Emre hayra döndü benim işim, endişeden azat başım. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Nefsinin başının kesilmesi, afetlerin tamamı kalpten temizlenmesi manasındadır. O zaman tekrar ihlasa ulaşan bir nefsi gösterelim. 19 tane fazilet, 19 tane haslet, iki kanadın sahibi ve o kişi ayak idim, baş oldum, kuru idim, yaş oldum, kanatlandım, kuş oldum, uçtuk elhamdülillah. Birinci kanat ruh, ikinci kanat nefs. Yani biz hepimiz doğuştan bir kanadın sahibiyiz. Bu dünya hayatını yaşarken de ikinci bir kanadı bizim elde etmemiz söz konusu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın mutluluğu nefsini ıslah etmesinden, nefsini temizlemesinden geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için de önce Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a güzel bir şekilde Allah'ın istediği buyrukları yerine getirerek kulluk edebilmek.
3: Onun emir ve yasaklarına uymak.
4: Kötü alışkanlıklardan uzak durarak, yani nefsimizi temizleyerek, kötü alışkanlıkları bırakıp Allah'a daha çok yakınlaşmak. Örneğin insanlar Müslüman bir ailede doğmuyor. Müslüman bir ailede doğmayıp da sonra kendi Müslüman olması.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: dualarımız, ibadetlerimiz, amellerimiz Cenab-ı Allah'tan bir parça bize verilmişse biz de aynı şekilde emaneti ulaştırmak isterdik.
1: Nefsimiz nasıl tezkiye olur, nasıl temizlenir?
4: Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek. Şu an mesela okullarda böyle bir şey yok. Arkadaşlarımızın bazıları açık, bazıları kapalı diyelim. Biz mescide gitsek şok geçiriyorlar. Böyle bir topluluk olduk. Mescitlerin açılması lazım. Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek yayılması lazım.
5: Şimdi öncelikle bence nefisten uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü 5 vakit namazını kılıp sürekli orucunu tutan birisi karısına sürekli kötü davranıyorsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uymuyorsa onun yaptığı namazın, yani Allah tabii ki bilir, bence bir anlamı yok. Nefisten arınmış olmuyor. Sadece 5 vakit namazı kılmış oluyor. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz gerekiyor. Sonra ibadetlerimize başlamamız gerekiyor.
6: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhum sana ulaştır.
7: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Senin dostun olmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, senin dostun olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz 5 vakit namazını kılan biri karısına sürekli kötü davranıyorsa onun yaptığı namazın bir anlamı yok. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz, sonra ibadetlere başlamamız gerekiyor dedi. Nefsimizle davrandığımız zaman yaptığımız ibadetlerin de bir anlamı yok mudur? Sevgili kardeşlerim, kim Allah için ne yaparsa mutlaka onun karşılığını Allah'tan alır. Nefsimize uyduğumuz hasebiyle kaybettiğimiz dereceler var. Ama Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmesiyle namaz kılması hasebiyle kazandığımız dereceler var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Gerçekten de Yunus Emre diyor ki, bir kez gönül yıktı ise bu kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzü yumaz değil. Yani tüm dünya bir araya gelse elini yüzünü temizleyemez. Neden? Kalp kırmak, Kabe yıkmaktan daha üst seviyede bir olay. Başka bir ifadeyle Yunus ne diyor? Yok çare gönül yıkmaya, bana göre gönül yıkmak diye bir müessese olamaz. Ben kim ne derse boyun eğerim. Yunus'un ifadesine dikkatle bakın. Büyük günahlardan birisi olarak kabul ediyor kalp kırmayı, gönül yıkmayı. Evet, gerçekten de büyük günahların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde o şirktedir. Mümtehine 12'de sayılan, evet. Ya eyyühennebi yüzecâkel mu'minâtu. Mu'min hanımlar sana geldiklerinde. En yübeyyüneke. Evet. Allah'a şirk koşmamak, bir. Şirk koşmak büyük günah mıdır? Evet. Hırsızlık yapmamak, iki. Hırsızlık yapmak büyük günah mıdır? Evet. Zekatı vermemek, kul hakkını yemek. Üç, zinada bulunmamak. Zina büyük günah mıdır? Evet. Evlatlarını öldürmemek. Evlat öldürmek büyük günah mıdır? Evet. Elleri ayakları arasında iftira uydurmamak. Büyük günah mıdır? Evet. Maruf bir iş konusunda sana asi olmamak. Büyük günah mıdır? Evet. Düşüne tabi olmak ve kalp kırmak. Yani kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olmak. Bu 7 tane şey kesinlikle o kişiyi Allah'tan uzaklaştıran bir özelliğin sahibi kılar. İşte Yunus kalp kırmayı da büyük günahlar cinsinden ifade ediyor. Eğer bir kalp kırdıysan ki kıldığın namaz namaz değil, yani kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyor ve mani olduğu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine engel oluyor. O zaman da o kişinin kalbini kırmış oluyor ve büyük günahların içerisinde yer alıyor. Ama bu büyük günahlardan da her zaman kurtulmak mümkün mü? Evet. Allah Teala Nisa 31'de diyor ki: "Ve in teşteni bu kebâ ilel misme ma tunhâne anhum kimseyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Ve sizi şerefli ikram olacağınız bir yere koyarız. Büyük günahlardan kaçınmak ne iledir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesi yapamayacağını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Öyle insanlara ulaşmayı çok isterdim ama son zamanlarda da şöyle bir şey var. Mürşit görünümlü birçok insan var. Ama aslında dilinde söylediğiyle yaptıkları da çok tezat olduğu için bu insanlara tam denk gelemediğim için de çok bir yorum yapamıyorum bu konuda. Ama denk gelmeyi ister mürşitle. İletişim halinde kalmayı her insan ister. Sonuçta herkesin bu dünyada istekleri, arzuları, hedefleri var. En önemlisi iyi bir insan olup iyi bir kulluk edip bu dünyadan göçmek isterim.
3: Mürşit benim için yol gösterici. Allah'ın yasaklarından bizi uzaklaştırarak emirleri doğrultusunda kendine ulaşmamızı sağlayan bir yol gösterici olarak düşünüyorum.
4: Biz onlar gibi tabii olamayız. Yani şu zamanda var mı? Vardır ama tabii biz göremiyoruz onları. Şu an bence daha fazla olsaydı Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi. Yani İslam böyle olmazdı ya. Daha çok yayılırdı ve insanlar çevrenizde gördüğünüz her şey farklı olacağını düşünüyorum.
5: Bizi doğru yola götüren insanlarla beraber olup onların gerçek şeylerini araştırıp ne için ne amaçla yaptıklarını bilip onlar yolunda devam etmemiz lazım. Mesela Peygamber Efendimiz gibi onun yoluyla devam etmemiz lazım. Yani bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok bence. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı, ona göre ilerliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için de bir öğretmene ihtiyacımız yok mu?
5: Var. Ama bu kişi Peygamber Efendimiz gibi doğruları konuşmalı, ayetlere göre, hadislere göre konuşmalı.
4: Kanıtlarla mesela. Aynen.
0: Misafirimiz bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı. Ona göre ilerliyoruz dedi. Günümüzde yaşanan İslam Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam mıdır? Hayır. Ne yazık ki dinde 1400 yıldır insanların zanlarıyla hürafeler yerleşmiş ve böylece 19 tane hürafenin devreye girmesiyle, din tatbikatına girmesiyle 19 tane temel kavram Kur'an-ı Kerim'den tamamen koparatılmış. İşte şu anda görüyoruz. 19 tane hürafe, 19 tane de bidat. 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılması. 19 tane de hürafe söz konusu. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilen sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var. Sahabe Kur'an'ın bütününe tabi oldu. Bugün insan İslam'ın 5 şartına tabi. Sahabe kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. Bugün insanı tamamen kısas dizayn içerisinde. Sahabe hep Allah'a davet ediyordu. Bugün insanlar hepsi İslam'ın 5 şartına davet ediyor. Yani birbirinden tamamen farklı. Bugün bir din tatbikatı var mı ama din tatbikatı da Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennetine girmesi ne yazık ki mümkün değil. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte sevgili kardeşlerim, gaye kalpte hidayetin olması. Kim kalpten hidayeti dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 7 furkanın sahibi kılar. 7 furkanla o kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Ve mürşidi mürşid olarak görmeye başladığı için de mutlaka hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorar. Ama ondan önce Allah-u Teala'nın o kişiyi hacet namazı kılarak mürşidin Allah tarafından ona gösterilmesi seviyesine Allah onu ulaştırır. 7 furkana 8. ihsan devreye girer. Kalbine hidayetle ulaşır. Kalbi Allah kendisine çevirir. Ve göğsünden kalbine nur onu açar. Ve böylece kişi zikretmeye başladığı an hadis 16'ya göre huşu sahibi olur. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşit gösterir. O kişi gidip gösterdiği mürşide tabi olursa sahabe gibi İslam'ı yaşamaya başlar. Günümüzde İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmamasının arkasında mürşidin din tatbikatından çıkartılması vardır. Yunus Emre bunu çok güzel ifade ediyor. Gel kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varma sarılmaz. Yani İslam'ın 7 safhasından 1. safhası kamil mürşid olmadan olmaz. 2. safhası kamil mürşid olmadan olmaz. 3. safhası kamil mürşid olmadan olmaz. 4. safhası mürşid olmadan olmaz. 5. safhası mürşid olmadan olmaz. 6. safhası mürşid olmadan olmaz. 7. safhası mürşid olmadan olmaz. Ve ne yazık ki günümüzün tatbikatından mürşid tamamen çıkartır. Mürşide tabi olmak şırttır. Kul ile Allah arasında kimse giremez diye bir takım zanlarla insanları kandırıyorlar. Onun için Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görseniz bir sualim olacaktı. Allah'ın isimlerinin her biri nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah isimlerinin her birinin nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah kelimesi zikir unsuru olarak kullandığımız zaman bütün afetlerinizi aynı anda azaltan özellik taşıdığı halde Esma-ül Hüsna sadece kendi cephesindeki güzelliği oluşturur. Ama bu Allah-u Teala'nın son derece ilginç bir hediyesidir, ihsanıdır. Çünkü kişi hangi konuda bir sıkıntı hissediyorsa o konuda Esma-ül Hüsna'yı çektiği zaman o konunun halledildiğini görecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi tezkiye eden, ıslah eden tek amel Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
8: Sürekli Allah'ı anmak, Allah'ın bilincinde olmak, tek ve yüce varlık olduğunu ispatlamak gibi.
3: İnsanı inanılmaz rahatlatıyor. Şöyle bir manevi huzur içini kaplıyor. Üzerindeki bir yük, ağırlık sanki uzaklaşıyormuş gibi hissediyorsun. Hele hele bunu namaz ibadetinin peşine yaptığımız zaman çok daha bu duyguyu güçlü bir şekilde hissediyorsunuz.
5: Zikretmek de bence Allah'a daha yakın olmak ve günahlarından af dilemek olabilir. Zikir de faydalıdır bence ama önemli olan önce nefsini terbiye edip ona göre davranmak.
4: Bence Allah'ı sürekli ve ölüm ve Allah'ı sürekli zikretmemiz lazım.
1: Sizce zikir yaparak nefsini ıslah eden kişinin başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
4: Sen ibadeti daha çok bağlandıkça yanında kimselerin kalmaması. Kapalı olunca hiçbir arkadaşın mesela senin yanına yaklaşmıyor.
5: Öncelikle ahlaki yönden temizlenir. Ondan sonra da hayatı boyunca güzel şeylere ilerler bence.
3: İnsanlara çıkarları doğrultusunda yaklaşmaz. Onun Allah'ın yarattığı bir kul olarak görür ve ona göre saygı sevgi çerçevesinde yaklaşır diye düşünüyorum.
8: Aslında daha iyi ve daha güzel bir dünyada oluruz. Bu dediklerimiz tam 19 tane maddeyi yapabilmemiz çok zor hepimiz için. Çünkü normal bir sohbette bile ister istemez dedikoduya girip insanların günahını alıp ya da herhangi bir iş ortamında ya da yolda yürürken bile başkasını görüp kibirlenebiliyoruz. Dilerdim bunu herkes yapabilsin ama bunu şu an yapabilmek çok zor.
0: Bir misafirimiz, sen ibadette bağlandıkça yanında kimselerin kalmıyor. Mesela tesettürlü olunca hiçbir arkadaşın senin yanına yaklaşmıyor dedi. İnsanların ibadete yönelen kişilerden uzaklaşacakları doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, Allah mülkün sahibidir. Allah her şeyin sahibidir. Ve Allah bizden halk için hak ile ama hak ile halk için olmamızı istiyor. Evet, hak ile halk için. Bu Allah'ın mürşitleridir. Ama bu yolda olan mürşitler için de hak için yine halk ileyiz. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden beklediği şey elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. hiç kimseye bir zarar gelmemesi, başkalarına her açıdan yardımcı olmamız. Davranış biçimlerinin omurgasını başkalarından yana teşkil eder. Güzelliği yaşamamız temin edecek olan budur. Elimizden ve dilimizden başkalarına zarar vermemek. El müslümü selime minel müslümine min nisanihi ve yedihi. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendimizde arayacağız. İki, başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. Evet, hatayı kendimizde arayacağız ve başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını bileceğiz. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluruz. Evet, demek ki beşinci imin yakin kademelerinin son velayetteki dört münasebetlerde iki temel öge bizim için çok önemli. El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Hem dilinden hem elinden emin olduğu kimse ve böylesi bir durumla sosyal hayatta hatayı kendimize aramak, başkasının hatasız taraflarını bulmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Herkes sahabe gibi nefsini ıslah ederse, ehsene ulaştırırsa o toplum asr-ı saadeti yaşar. Ama asr-ı saadetin önünde nefsimizin afetleri ve %100 bu afetlere tesir eden şeytan var. Nefsi ıslah etmenin yegane vasıtası zikir. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yakşu an zikrirrahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden gözüyorsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Maide 91'de inne meyludu şeytanu en yuka beynekum il adavete vel bağdavu yusveddukum an zikrillahi ane selat. Sahabenin 23 sene dönüşümü neyle gerçekleşti? Kalplerin fethi zikirle. Şeytan afetlerimize devamlı tesir etmek imkanın sahibidir. İster ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbirine kanlı bıçaklı olsun, herkes birbirini öldürmeye çağırsın ve öldürebilsin. Düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Evet, düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Maide 91'de inne meyludu şeytana ve yuka'a beynekum el adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrillahi ve anes salat. Zikriden alıkoymak, zikri unutturmak. Eğer zikir olsaydı ne olurdu? Kalpler yumuşardı. Kim nefsinin kalbindeki nefretin, kinin, intikam afetinin, öfke ve gayz afetlerinin, düşmanlık afetinin yok olmasını istiyorsa çok zikir yapmalıdır. Zikir yaptıkça bunlar hep azalacaktır. Sonuçta kalbimizde afet kalmayacak ve Yunus'un şu sözleri dilimizden dökülmeye başlayacak. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ağyar bile dosttur bize. Öyleyse düşmanlarımızın dost olabildiği nokta daimi zikre ulaştığımız noktadır. İnşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin ıslahı çok çok önemli ama iblis bizi bu zikirden, nefsi ıslah eden yegane vasıta zikirden alıkoyuyor. Zikri bize unutturuyor ve afetlere tesir etmek suretiyle evvela birbirimize karşı öfkelenmemiz, birbirimize kin duymamız, birbirimize nefret etmemiz, birbirimize düşman olmamızı istiyor. Buna fırsat vermeyelim ve mutlak surette kalbin ulaşmayı diledikten sonra en üst seviyede zikrimizi yapalım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
12: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
13: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi ameliyatımızı teslim etmek.
14: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
15: Ölümden sonraki hayat.
16: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
17: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
18: Ölünce.
19: Öldükten sonra.
20: Ölünce mesela evet.
21: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
22: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsan iman etmekle mi yoksa çok amel, ibadet etmek suretiyle mi cennete girer? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. İkinci cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Üçüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dördüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Şimdi buradan birinci cennetin Allah'ın rahmetiyle olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın rahmetini alanlar kimler? İki grup insanla karşılaşıyoruz. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Bu ayetlere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın rahmetinden mazhar olduklarını görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56, Allah'ın rahmetine ümit kesenler, onlar delalette olanlardır. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, mülaki olmayı inkar edenlerdir. Ayetleri ve mülaki olmayı inkar edenlerdir. Allah'ın rahmetinden amelleri boşa gidenler, onlar mülaki olmayı inkar edenler. Ama kimdir Allah'ın rahmetine muhtar olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Zümer 53, ey çok günah işlemiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle cennete gidiliyorsa ve ey çok günah işleyen kullarım diyorsa, burada kişinin amelinden ziyade Allah'ın rahmetiyle cennete girdiğini görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Zümer 54'te Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Size azap gelmeden evvel. Zümer 17'de ise onlar ki tağuta, insan ve cin şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Kardeşimiz de diyor ki, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsan iman etmek mi yoksa çok amel işlemek mi? Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileğiyle. O zaman kardeşimiz cennete girmek istiyorsa ne yapar yapar mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. Ne olur kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rahim esmasıyla Allah üzerimize tecelli etti diyor. Öyleyse birinci kat cennet çok amelle değil. İkinci kat cennet de nefs tezkiyesiyle buyurduğuna göre mürşide tabiyet de gerçekleşir. Kim kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamaz. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emin eder. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Teslime girin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ey insanlar, helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Yine aynı şekilde Allah'ın size rızıklandığı şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. İsrail 3'te kullanıma güzel söyleyin. Şeytan sapaçık bir düşmandır. Ve bu ayetlerin hepsinde şeytana tabi olmayın. Şeytanın tabi olursanız o size fuhşiyatı münkere yemin eder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir ebediyen nefsini tezki edemez. İşte şeytan adımlarına tabi olmayanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Ve Allah'ın zikirle birlikte Allah'ın fazlı ve rahmeti kalplerine girenlerdir. Kurtuluş ancak nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin de nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. O zaman ikinci kat cennet mürşide tabiyetle, üçüncü kat cennet de kalp temizliğiyle. Kalbin afetlerden arınması, temizlenmesinin yegane vasıtası zikir. Öyleyse zikirle. Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileği, ikinci kat cennet mürşide tabi olmak, üçüncü kat cennet belli oranda Allah'ın zikri bize sevdirmesiyle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam çok mutsuzum. Mutlu olmak için bir arayış içindeyim. Bir sayfada mutlu olabilmemiz için düşünceleriniz ile kendinize eziyet etmeyin. Sağlıklı yaşamaya önem gösterin. Yürüyün, konuşun, yazı yazın gibi hastalık başlıklarla mutlu olmanın formülünü anlatıyor. Bu egzersizler bizi gerçekten mutlu eder mi? Açıklar mısınız? Hayır. Bu egzersizlerle mutlu olmak, bu insanların kendi zanları. Kendi zanlarıyla nasıl mutlu olacağını ifade etmişler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Bu insanlar tamamen Kur'an hakikatinden habersiz. Kur'an'ı bilmedikleri için bu zanlarla insanları oyalıyorlar. Allah Teala mutlu olmak isteyen insan için ne emir buymuş? Rad 28 ve Yunus 58. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعِينُ قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَعِينَ قُلُوبُمْ. Onlar amenudurlar. Yani kalbine ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutlu olmak ancak zikirledir, Allah'ın zikriyledir. Yunus 58'de ise de ki Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlansınlar, sevinsinler. O onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. Nur 21'i de ilave edecek olursak o zaman sonuca belirlikte ulaşıyoruz. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebikutu şeytan. Ey amin olan, şeytan adımına tabi olmayın. Kim şeytan adımına tabi olursa, yani müşrine tabi olmasa, fennehu ya'murun bil fuhşâi münker, şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve levle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbimize girer? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Öyleyse bir zikirle, iki mürşide tabi olduğumuz zaman kişi mutlu olur. O zaman mutlu olmak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman da zikre başlayacak. İşte mutluluğun olmazsa olmaz anahtarı mürşide tabi olarak Allah'ı zikretmektir. Allah Teala bunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan da Kur'an'ın hükmüdür. Denizli'den bir kardeşimiz Elif Manay, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, hüsrana düşenlerden olurdunuz. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti bize geliyor? Ulaşmayı kalben dilediğimiz an. Bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir ve hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve beşinci basamakta Allah-u Teala Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu için ona yedi furkan verir ve bütün günahlarını örter. İşte yedi furkanın sahibi olan, günahları örtülen kişi, ki yedi furkanla Allah ona mürşidin kim olduğunu gösterir. İşte bu yedi furkanın sahibi olan kişi İsra 45'e göre hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse, Allah Teala ona mürşid gösterir. Kimdir Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi? Huşu sahibi olan. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Kardeşimiz de soruyor, bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Hüsrana düşmemek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve 7 ayet-i kerimede bu ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda kalacağı zikrediliyor. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar onlar hüsrandadırlar. O zaman kişi eğer lika Allah'ı, Allah'a ulaşma dileğini dünya hayatından yalanlarsa o kesinlikle hüsrandadır. Enam 31'de de aynı bir kere de Allah-u Teala söylüyor. Allah'a mülaki olmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. Amelleri boşa gitti, hüsrana düştüler. Enam 31. Muhterem Efendimizin Bakara 64 tefsirinde iki zıt kavram, Allah'a verilen sözden dönmek ve evet Bakara 64, sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Hani zikir yapmasanız. İşte Allah'a verilen sözden dönmek ve Allah'ın fazl ve rahmetinin insanların üzerinde olması. Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üstüne ulaştırıp onun da tövbe ederse, Allah'ı zikrederek nefs tezkiyesine başlarsa, Allah'ın katından gelen rahmetin fazlır, salavat göğse oradan da kalbe ulaşır. Nefsin kalbindeki mühür açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı mühürün üzerindedir. Bu baskı mühürü nefsinizin kalbinin alt kısmına ulaştırır. Oradan zulmani kapı, şeytanın zulmetinin nefsinin kalbine girdiği kapı vardır. O kapıyı mühür kapatır. Bu noktadan itibaren karanlıklar nefsin kalbine giremez. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları yer alır. Tamamen kalbi doldurur. Çünkü zulmani kapı kapalıdır. Rabbani kapı açıktır. Siz zikir yaptıkça Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı gelecek. Nefsinizin kalbini dolduracaktır. İman kelimesinin çekim gücünü sadece fazlalara itaat eder. Çünkü sadece iman kelimesinin çekim gücü fazlaları çekebilecek olan standartlar yaratılmıştır. Tüm fazlalar etrafında toplanmaya başlar. Rahmet fazlalara getiren, nefsin kalbine ulaştıran sistemdir. Fazıllar ise nefsin kalbine yerleşip de nefsin afetlerini devre dışı bırakacaktır. Allah'ın rahmeti ve fazlı nefs sezgisi için kalbe yerleşecektir. Yerleştikçe de takva sahibi olmak gerçekleşecektir. Nefsi sadece ameller oluşacaktır. Böyle bir dizaynda o kişi masum olmayacaktır. Çünkü nefs ezkesine başlayabilmesi için o kişinin tüm günahlarının sevaba çevrilmesi olması lazım. O kişi cennete bu şekilde kavuşur. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, bir malı alıp kiraya vermek ve parayı kiraya vermek, faiz almak aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Bir malı alıp kiraya vermek bu ticarete girer. Ticaret helaldir. Ama faiz haramdır. Ama parayı kiraya vermek. Ve faiz almak. Aynı şey midir? Değildir. Bir malı kiraya vermek ülkenin diğer değer üretimine fayda sağlamaz mı? Açıklar mısınız? Malı kiraya verdiğiniz an nedir mesele? Bir kişinin tarlası vardır, malıdır. Ve karşı tarafa belli bir bedel karşılığında kiraya veriyor. O tarlayı kullanan kişi de ekip biçiyor. Ekip biçen kişinin o tarladan topladığı mahsul kendisinedir. Ama o tarlayı o süre içerisinde de öbürüne kiraya vermiştir. Dolayısıyla burada bir haram durumu söz konusu değil. Ama belli bir parasını bankaya yatırırsa ve bankanın verdiği faiz, yatırımı gerçekleştirmenin verdiği faiz enflasyon oranının üstündeyse o zaman haramdır. Çünkü faiz parası iz bırakmayan bir paradır. Halbuki kirada iki taraf da kazanıyor. Öyleyse alışveriş helal ama faiz haramdır. İkinci soru, gelecekte başıma bir musibet gelebilir diye maddi durumumuz çok da el vermediği halde birikim yapmak doğru mudur? Yoksa birikim yapmak tasavvufta anı yaşamayı tevkif etmeye engel bir durum mudur? Hayır sevgili kardeşim. Yani ihtiyaçlar yarısısında öyle bir şey ki bugün günümüzde kendi aylık tasarruflarıyla hiç kimse farklı başka bir şey satın alamaz. Öyle olunca da ihtiyaçlarının belli bir kısmını ancak parayı biriktirmekle alabileceği açık ortada. Öyle olunca ister sağlık için, ister ev almak için, ister araba almak için tasarruf edebilirsiniz. Bu tevekküle ve diğer unsurlara engel teşkil etmiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz inşallah? Bu soruyu açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Ellerinizde hürmetle ve hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, ister musibet, ister hastalıklar kişinin böyle isteyebileceği, sevebileceği bir durum değil. Ama öyle de olsa Allah-u Teala ders almamız nevinden imtihan babında musibet de hastalıkları da bize gönderebilir. Burada kendi lehimize fırsata çevirmek ancak sabretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşunuza gelen bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir musibet, bir hastalıkla karşılaştığında buna da sabreder. Bu da onun için hayırdır. Öyleyse bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımıza hayra çevirebiliriz. Neyle? Sabırla. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam, Fetih 18 ayet-i kerimede geçen Rıdvan biatinden bahseder misiniz? Sevgili kardeşim, Efendimizin tefsirinde 18. ayetteki Rıdvan biatinden, Allah Rıdvan biatinden bahsediyor. Çünkü Allah o biattaki müminlerden razı olduğunu söylüyor. Allah'ın rızası Rıdvan'dır. Kalplerindeki Allah ve Resul sevgisini bilen, Allah onların üzerinde sekineti adı verilen nurları indirerek onları huzurlu kıldı. Onlara yakın bir fetih, Heyber'in fethi nasip oldu. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, dünyada yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatını önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahsettiği hadiste kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ahiretle birlikte dünyayı veririz. Öyleyse terazinin bir kefesinde dünyayı istediğin zaman Allah Teala veriyor ama sizin ahirete nasibiniz yok. Ama öbür kefesinde siz ahireti isterseniz ahiretle birlikte Allah size dünyayı verir. Yani ikisine sahip olmak istiyorsanız

daha hayırlıdır diyorsa, o zaman bizim Rabbimizin nasihatine kulak verip ahiret hayatını talep etmemiz. Öyle olunca da zaten diğer hadislere beraber dünyanın da sahibi olacağımızı Allah Teala bildiriyor. Nitekim ayetlere baktığımız zaman da bu sonuca ulaşıyoruz. Duha 4 ayet, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Kasas 83, bu ayet diyordu ki onu yeryüzünde üstün olmak, fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Arap 169, takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Enam 32, dünya hayatı bir oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Bu ayetlere baktığımız zaman geçerli olan ahiret hayatını talep etmek. O zaman dünyada yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatının önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlı? Kendilerine nasihat veren, Allah'a davet eden Resulleri dinleyip o daveti kabul etmelerine bağlı. Allah razı olsun. İşitmelerine bağlı. Ayetlere iman etmelerine bağlı. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 56 ve Enfal 73 arasında milliyet rabıtası var mı? Enfal 56 ve Enfal 73. Onlardan ahd aldığımız kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Onlar takva sahibi değillerler, olmazlar. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Evet, ahdlerini yerine getirmeyenler için olay budur. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Kardeşlerimizle aramızda benim için dua et. Örneğin kızım zikre başlasın gibi. Samimi olduğumuz kardeşlerimizden dua istiyoruz. Bunun bizim muhabbetimizi, sevgimizi artırdığına inanıyorum. Dua sadece irşat makamından istenir sözünü duydum. Bu konu hakkında değerli açıklamalarınızı bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, elbette irşat makamından dua istenir. Ama yıllar evvelinden kardeşlerimiz bizden de dua talep edince bu konuyu ben Efendimiz'e arz ettim. Ve Efendimiz de Efendimiz'in nimetini müşrin nimetiyle derseniz siz de o talepleri söyleyebilirsiniz. Biz de zaman zaman bizden dua talep eden kardeşlerimizden dua ediyoruz. Efendimiz nimetiyle diyerek konuyu bağlıyoruz. Yani sonuçta herkes dua ediyor ama duaların hepsi devrin imamında birleşiyor ve devrin imamının talebiyle o dualar kabul oluyor. Allah razı olsun. İkinci suali, Hasan Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte, asıl marifet diri biri ölmekte sözlerini açıklar mısın? Hasan-ı Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte. Asıl marifet diri diri ölmekte. Evet sevgili kardeşim, asıl marifet ölmeden önce ölmek. Yani kişi dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dinemediyse rahat huzur bulamaz. Asıl diyor marifet diri diri ölmek, hayattayken ölmeden evvel ölmek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi

0: Huzur ve saadete ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı inşallah. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği olmuştur ve katkısı olmuştur? Bunu bizlere açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği katkısı olmuştur, açıklar mısınız? Örneğin 14. asrın müceddidi Muhterem Efendim Mehdi Aleyhisselam, bu asrın müceddidi dine getirdiği yenilik, insanların dinde fırkalara ayrıldığı, dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu hem Tevrat ayetleriyle, hem İncil ayetleriyle, hem Kur'an ayetleriyle bize ispat etti. Dinler var mıdır? Hayır, dinler yoktur. Tek bir din vardır. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtrat ile yaratır. فَاَخِمَا شَكَرَ دِينِ حَنِفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ يَلَّتِّ فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهِ Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtrat ile yaratıyor. Ve Allah Teala bütün insan hanif olarak yaratılan bütün insanlar için hanif dinini. La tebdile li kelimat halkullah. Zalike dinul kayyime. İşte bu kayyim olan ezeli öbedi dindir. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Herkesi hanif fıtratıyla yaratıyor ve herkes için tek bir din hanif dinini seçiyor. Öyleyse insanların dinde birleşmesini sağlayacak olan yenilik Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevidir. İkinci görev, geçen 1400 yıllık zaman dilimi içerisinde Kur'an'ın unutulması sebebiyle insanların kendi zanlarına tabi olarak dine koyduğu birçok bidatler var. Şu anda yine Muhterem Efendimiz'in yaptığı araştırmalarda Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, Kur'an'da yer almayan 19 tane bidat yetmez. İşte şu anda sol tarafta Kur'an'da yer almayan Kur'an-ı Kerim'e muhalif 19 tane bidat ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram. İşte bu asr-ı müceddidi Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam bunları Kur'an hakikatleriyle bizlere anlatıyor ve yaptığı yenilik dindeki bidatleri tamamen temizlemek. Üçüncü yaptığı görev İslam birliğini kurmak. İman hakikatlerini Kur'an'a girmeye göre insanlara anlatmak ve onu tahakkuk ettirmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Helamut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatih.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. İkinci Asr-ı Saadet'te Nur'un tamamlanması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İkinci Asr-ı Saadet'e Nur'un tamamlanmasını anlatabilmek için birinci Asr-ı Saadet'in Kur'an çerçevesinde ne olduğunu anlamamız lazım. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla birlikte olan 23 sene boyunca Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe cahiliye dönemini yaşadıkları bir dönemde hidayet güneşi olarak Allah Resulü Allah tarafından hidayetle vazifeli kılındı ve sahabesiyle ona tabi olan sahabesiyle birlikte 23 sene boyunca 7 safa 4 teslim yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman neden Kur'an-ı Kerim'i? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. İlk insan olan Adem babamızdan kıyamete kadar dünya hayatına gelebilecek olan ne kadar insan varsa Allah hepsini hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratı bidayetinde, başlangıcında şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu, hani fıtratı nihayetinde 7. safhada Allah'ın bütün kapılarının açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. İşte bunun bir ifadesidir ki sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye standartları içinde bir hayat yaşıyorlardı. Bunun manası ne? Kur'an ayetleriyle konuya girdiğimiz zaman herkesin başlangıçta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bunun en veciz açıklaması Allah Kur'an-ı Kerim'de sahabe ediyor ki siz birbirinize düşmandınız. Gerçekten 19 negatif özellikten bir tanesi de başlangıçta insanlar birbirine düşman. Hangi ayet-i kerime bize bunu ifade ediyor? İki ayet-i kerime bize bunu açıklıyor. Bir tanesi Taha 123 Kâlehe bitâ cemî'an ba'dukum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Öyleyse demek ki düşmanlık standartları içerisinde biz hayata başlıyoruz. Ama benden size hidayetim gelecek. İşte şeytanın kapılarının tamamen kapanması, Allah'ın kapılarının tamamen açılabilmesi, Kur'an'daki hidayetin 7 safhasıyla yaşanmasına bağlı. İşte o cahiliye dönemini yaşayan bedeviler, Resulullah'ın Kur'an'da zikrettiği hidayeti öğrenmek suretiyle, yetmez yaşamak suretiyle, yetmez aynı zamanda Resulullah'a bir yardımcı olarak öğretmek suretiyle hedefe ulaştılar. İkinci asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an mucize-i baki gerçekten bunu ifade ediyor. Kur'an'da Kur'an aklınıza geldiği zaman hemen şunu bilmelisiniz. Bir, Kur'an'da Allah'ın emirleri var. İki, bu emirleri yerine getirenlerin mükafatları var. 3. Bu emirleri yerine getirmeyenlerin cezaları var. 4. Sahabenin bütünü bu emirlerin tamamına uyarak birinci asr-ı saadete ulaştı. Öyleyse sevgili kardeşlerim elimizde mucize-i baki Kur'an var. Kim bu kitapta zikredilen emirleri emirler nedir biraz sonra açıklayacağım. 7 tane hedef emir var. Bu kitapta açıklanan 7 hedef emri yerine getirirse şu dünya üzerinde yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun Allah'ın ona garantisi, vaadi mutlaka saadeti yaşayacaktır. İstisnası yok. Herkes için elzem olan hedef budur. Gönül ister ki şu anda imkan dahilinde olsaydı, tek tek 8,5 milyar insana mikrofonu tutabilseydik ve hayattan muradın, beklentin ne sevgili kardeşim diyebilseydik, alacağımız tek bir cevap vardır. Herkes huzur ve saadeti arıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yaratılışımızdan biliyoruz. Allah herkesi hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Bidayetinde cahiliye dönemini yaşayan herkesin beklentisi, Allah'la ilişkiler muhacesinde 7 hedef emri yerine getirmek suretiyle saadete ulaşması, asıl saadeti yaşamasıdır. Her dönemdeki insanlar için kesin Allah'ın isteği budur. Allah'ın insanlardan başka istediği hiçbir şey yok. Sadece huzur ve saadet. Ama çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey. Neden? Dikkat edersiniz, biz insanlar bir aktiviteyi bu dünyada yerine getirirken birbirimize yardım babında kolay gelsin diyoruz. Eğer bir işte yardımcımız Allah'sa ondan daha kolay bir şey var mı? Mümkün değil. Onun için dinde de yardımcımız, Rabbimiz, sahibimiz Allah'tır ve din bir kolaylıktır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara 185'te "Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr." Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Her an Kur'an, her an mutluluk programını takip eden kardeşlerimiz bilirler ki 5 senedir, 10 senedir bu program icra ettiğimiz günden bu yana 3 şeyi tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikretmek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Yıllar evvelinden konferans icra ettiğim zaman konferanslarda hep şunu yaşıyordum. Anlatıyorum. 1,5 saat, 2 saat her neyse. Sonuçta 3. safhayı ancak son 2 dakika içerisinde girebiliyordum. Ben bunun üzerine Efendimiz'e sual arzettim. Efendimiz dedim, ben böyle yapayım. Herhalde eksik yapıyorum. Yani anlatıyorum. Sadece 1-2. safhada kalıyorum. 3. safhada son 3 dakika içerisinde bitiriyorum. Benim durumum ne olacak? Evladım dediği dinin tamamı bu. İşte ben de Efendimizin cevabına binaen diyorum ki dinin tamamı bu. Çünkü mürşide tabi olduğumuz an ruhun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an fizik vücudun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an nefsin hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an iradenin hidayeti başlıyor. Din ne? Din de bu 4 emaneti sahibine ne yapmaktır? Teslim etmektir. Hidayet ne? Hidayet teslim olmak. Ruhun hidayeti ruhun teslimi. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun teslimi. Nefsin hidayeti nefsin teslimi. İradenin hidayeti iradenin teslimi. Öyleyse aklınıza karmaşık şeyler gelmemeli. 3 tane şey: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve 4 teslimin gerçekleşmesi. Kolay mı zor mu? Ne diyorsunuz? Çok kolay. Tabii ki Efendimizin öğretisiyle kolay. Şu anda birçok profesör biliyoruz. Kendi itirafları, onlarla beraber olan bir beraberliğimde ben buna şahit oldum. Kişi diyor ki, ismini vermeyeceğim, biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Bilseydik bugün insanlar bu halde mi olurdu? Evet, gerçekten bu halde olmazlardı. 14 asır evvel tek bir kişi, Allah'ın Resulü Kur'an'ı biliyordu. Bir tek kişi. Allah ona öğretiyordu ve o da sahabesine öğretiyordu. Ve asr-ı saadet yaşandı. Öyleyse bugün bir kişi değil, yüz binlerce kadroyla din öğretiliyor. Ama bırakın asr-ı saadet yaşanmayı, insanlar devamlı kavga halindeler. Bu kavga öyle bir yere ulaşmış ki, İslam coğrafyasında korkunç sıcak kavgalar var, savaşlar var. Bunların sonlanması mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Neyle? Allah'ın reçetesiyle. Çünkü Kur'an mucize-i baki. Belki Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın böyle bir nimeti gönderdiği düşünülemez. Diğer kutsal kitaplarda var mı? Var. Ama Resulullah'a indirilen kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın koruması altında. Hicri 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu'l hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte Allah tarafından korunan Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. Allah Teala koruyor ve bu korunan Kur'an-ı Kerim'le 14 asır evvel kesin bir garantiyle sahabe asr-ı saadete ulaştı. Nasıl ulaştılar? Bir, şunu bilmemiz lazım. Demiştim ki Kur'an'da Allah'ın hedef emirleri var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. 7 tane hedef emir. Bu emirleri sahabe yerine getirdi. Mükafatı ne? Mükafatı en üst seviyede an cennetleri. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim bize müjdeliyor. Yetmez. Bu emirleri yerine getirmeyenlerin, isyan edenlerin cezası söz konusu. Zahiri alemde de bu böyle. Geçen Ümre'den gelmeden önce Peygamber Efendimiz'in doğduğu yeri, doğduğu evi her ne kadar şu anda kütüphane olarak kullansa da bize söyleyen o, bu evde doğdu. Orayı ziyaret ettik ve bize anlatan imam kardeşimiz şunu söyledi. Resulullah'ın evi o ama ona karşı çıkan Ebu Cehil'in evi o. Birisi tuvalet olarak kullanılıyor, birisi şu anda kütüphane. Oranın resmi otoriteleri öyle yapıyor. Anlıyoruz ki aslında Allah'a isyan edenlerin, Allah'a karşı çıkanların da bu dünyada çok üst seviyede bela, musibetlere, cezalara çarptığını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Eğer biz bu kadar güzel Allah'ın garantisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak, mucize-i baki Kur'an elimize varsa, o zaman hepimizin Mevlana gibi ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolunun bir toz zerresiyim demesi lazım ve böylece hayatımıza bunu tatbik etmemiz lazım. İşte Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Nasıl? Kur'an'daki hedef emirlerine itaat ederek. Bir bedevi, bunu da söyleyeyim, bir bedevi geliyor Resulullah'a, yaşım 70, işim bitmiş, ey Allah'ın Resulü, ama söylediğin dinle, %100 ben iman ediyorum, bana öyle bir şey söyle ki bu ihtiyarımda anlattığım bu İslam'dan hiçbir şeyi kaçırmayayım. Resulullah'ın söylediği iki cümle. اَتَّازِيمُ لَاَمْرِلَّهِ اَشَفَقَدُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat ve mahlukata şefkat. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, din çok kolay, din çok kolay. Ve şu kainatta Allah'ın biz insanlara bahşettiği dinden daha üst seviyede bir nimet de yok. Yapmamız gereken şey ne? Kur'an'daki emirlere itaat. Hocam ben emirleri bilmiyorum diyor musunuz? Efendimiz her zaman, o zaman niye sormuyorsunuz? Madem bilmiyorsunuz niye sormuyorsunuz? İşte siz sormadan da biz anlatalım. Nedir? Şu anda ekranda görüyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci hedef emir bu. İkinci hedef emir Allah-u Teala'nın bizler için taniti mürşide ihsanla tabi olmak. Üçüncü hedef emir ruhun teslimi. Dördüncü hedef emir fizik vücut teslimi. Beşinci nefs teslimi. Altıncısı irşat. Ve yedincisi irade teslimi. Sahabe bunların hepsini yerine getirerek ne yaptılar? Asr-ı saadete ulaştılar. Asr-ı saadete ulaştıklarının Açıklaması ne? Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Es-sâbikûne l-evvelîn. O evvelki musabakada hayırlarda ileri geçenler. Onların bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirin, bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar için Allah Teala en üst seviyedeki bu kurtuluşun mükafatı olan ant cennetlerini hazırlamış. Öyleyse bu dünyada insanoğlunun ahiret hayatında Allah'tan alabileceği en üst seviyedeki müjde ne? Ant cennetleri. Her zaman dualarımızla Allahümme ahşurna fi zümreti salihin, beni salihler zümresine kat ya Rabbim dediğimiz zaman aslında bana ant cennetlerini mükafat olarak ver demek istiyoruz. Çünkü kim salaha ulaşmışsa onun mükafatı ant cennetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci asr-ı saadet bu şekilde yaşandı. O gün onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kovulduğu kendi şehri Mekke'den Medine'ye göç ettirildi. Ama öyle olmasına rağmen Mekke'yi fethetti. Mekke'yi neyle fethetti? Kalpleri fethederek fethetti. İşte bugün aynı iş önümüzde var. Aynı Kur'an elimizde var. Aynı emirler Kur'an'da var. Ve hiçbir şey değişmedi. Diyeceksiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aramızda yok. Evet, ama Resulullah'ın her devirde en üst seviyedeki mirasçısı devrin imamı var. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde? Her devirde beni temsil eden bir kişi var. Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi var. Hazreti İbrahim'i temsil eden 40 kişi var. Kur'an bunu garanti altına almış mı? Evet. Şu an dünya üzerine ne kadar kavim varsa hepsinin içerisinden o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i anlatan kesintisiz ard arda vazifeli kırınan Allah'ın veli rasulleri var. Bunların içerisinden de Allah'ın seçtiği bir devrin imamı var. İşte ikinci asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet Resulullah'ın üst seviyedeki varisi evlad-ı Resul olan Mehdi Aleyhisselam'la yaşanacaktır. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelediği zaman? Buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Demek ki Allah Resulü neyle mücadele etti? Kur'an'la. Mehdi Aleyhisselam neyle mücadele ediyor? Yine Kur'an'la. Vahiy ile. Benimle Allah bunu dini nasıl başlattıysa onunla sonlandıracak. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani kısacası Resulullah'la nasıl birinci asr-ı saadet yaşandıysa muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'la da ikinci asr-ı saadet başlayacak. Yaşanacak. İşte bugünkü konumuzun konferans konumuz ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması. Birilerine ütopya gibi gelebilir ama sizlere değil. Çünkü siz zaten yaşıyorsunuz. Ulaşmayı kalben dilediniz. Mehdi Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Ve çoğunuz, hepiniz ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Fizik vücut teslimi için bir gayretin içindesiniz. Ve nefs teslimi, kısacası önümüzdeki günler mutlak surette herkesin bütün boyutlarıyla ikinci asr-ı saadeti yaşayacağı bir noktaya ulaşacağız. Muhterem Efendimiz tabi olduğumuz günden bu yana bize neyi anlattı? Sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı, 7 safayı. Ve her seferinde hedef emirlerden olan 7 tane safayı bir bir tekrar etti. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir var. Ama Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bu 7 hedef emirin yaşanması olan 4 tane 7'li basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni var. Aynı zamanda bunun yaşanmasının sonucu olan kişinin sahip olduğu hal ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve bunun özeti olan Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve ediyor bu. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 28 basamak İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, çoğumuz Allah'ın garantisinde tek bir dilekle 21. 22. basamağa ulaştırıldık. Kim tarafından? Allah tarafından, sahibimiz tarafından. Çünkü Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Berat suresinin 27. ayet-i kerimesinde hepimize bu garantiyi veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında negatif şartların sahibi olan insanlar iki gruptur. Birisinde kalp açısından ifade etmem gerekirse kalbi kasiyet bağlayanlar, diğeri de açık delalette olan insanlar. Başlangıç noktasında hepimiz hasta bir nefsin sahibiyiz. Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühen nâsû kad câkum mev'izetem min rabbikum ve şifân limâ fî sudûrî. Size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. İşte şifa olan Kur'an-ı Kerim başlangıç noktasında bütün insanların delalette olduğu, ama bazıları yetmez, o delalette olan insanları Allah'ın yolundan saptırdıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın yolundan saptıranların insan, şeytan, cin, şeytan ve şeytanlar olduğunu görüyoruz. Bunlar da kalp itibariyle kalbi kasiyet bağlayanlar, diğer unsurlar itibariyle delalette, uzak delalette olanlar. Bunları devre dışı tutarsak, bunların çoğu hepsinin cehenneme gideceği kesin. Ama kendisini cehennemden kurtarabilenler kimlerdir? Amenü olanlar ki, amenü olanların Kur'an'da zikrettiği ayetlerde hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Üç vücudumuz var. Sadece ruhumuz Allah'a ulaşabiliyor. Ve ikinci asr-ı zatın yaşanması mutlaka ruhun teslimiyle temellenir. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimsenin asr-ı saadeti yaşaması mümkün değil. Biz dileyeceğiz, Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine teslim alacak. Arkasından zorlu bir dik yokuş var, fizik vücut teslimi. En zor olan belki daimi zikir diyebiliriz ama belki de fizik vücut teslimi söyleyebiliriz. Bu ruhun tesliminde 5-6 aylık bir sürede gerçekleşmesine rağmen fizik vücut teslimi öyle 5-6 aylık süre içerisinde 5-6 sene de değil. Yunus Emre bu konuda 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar pişmemişsin dediler. En zorlu dönem insan olduğu için bu. Burada da aslında kişi idrak edebilirse yapması gereken şey nedir? Zikir, zikir, zikir. Üç dünyada, bu dünyada üç tane aktivitemiz var. Ya şu andaki gibi oturuyoruz, ya gecelin yatıyoruz, yattığımız gibi ya da çalışırken gibi ayaktayız. Üç halin üçünde de Allah ne istiyor bizden? Allah'ı zikretmemizi istiyor. İşte ecnebilerin, bilim adamlarından Maxwell, elektronları keşfettik, devamlı hareket halinde, ama bu onları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte o kuvveti Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Bu kuvvet Allah'ın emri. Allah'ın katından devamlı kainatın her zerresine iniyor, onları hareket halinde tutuyor, tekrar ait olduğu yere tekrar geri dönüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bize de Allah hayret hayatını yaşamamızı bu dizayn içinde istiyor ve fizik vücut teslimi için eğer biz gerekli gayreti gösterebilirsek o da zor değil. Bir gün Allah'ın yardımıyla fizik vücudunu teslim ettiğimizi göreceğiz. Arkasından daimi zikir ve daimi zikirle artık otomatiğe bağlanıyor. Çünkü şeytanın artık üzerimizdeki tesiri sıfır. O noktadan itibaren mutlaka yerin göğün melekütünü Allah bize gösteriyor ve bizi nereye ulaştırıyor? Bizi kesinlikle tövbe-i nasuha ulaştırıyor. Seher vaktinde Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi es-sabirine ve's-sadikine vel-kanitine vel-mustagfirine bil-esar. Seher vaktinde Allah Teala'dan mağfiret talep eder. Bu talep sahibi kişileri Allah Teala salaha ulaştırıyor ve üç nurun sahibi olan kişiye nurunu tamamlıyor. Ama ikinci asr-ı saadetin yaşanması sahabenin yaşadığı bu şekildeki gibi birinci asr-ı saadetten daha farklı olacak. Nedir bu? İnsanlar bugün şu anda farklı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Hristiyanlar bizim dinimiz ayrı, Yahudiler bizim dinimiz ayrı, Müslümanlar bizim dinimiz ayrı. Herkesin kendine göre bir şey var. Yahudiler biz Allah'ın özel kullarıyız. Hristiyanlar biz Allah'ın oğullarıyız. Müslümanlar biz son dinin sahibiyiz diyerek kendilerine bir şeyleri mal etmişler ve insanlar iblisin tuzağına düşerek dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevi ne? Birinci görevi dinlerin birleştirilmesi. İnsanlar şunu anlayacaklar ki farklı dinin mensupları değil, yaratılış dinin mensubu olan herkes Hanif dininin standartları içinde Rabbine bağlı olacak ve o dini yaşayacak. Gerçekten de Allah-u Teala'nın Efendimiz'e öğrettiği Tevrat 7 sabah ötesinden oluşuyor. Hemen ekrana getirebilirsek. Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim Tevrat ayetinin Yahudiliğin ifadesi. Yani Hazreti Musa'ya tabi olanların Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerle birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle sahabenin de 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Bunun ispatı nerede? Bunun ispatı Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde. Dikkat edin, bir şey söyledim. Tıpkı sahabe gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar da 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Tıpkı havariler de sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve Muhammed Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi bize bunu kesin ispat ediyor. İşte şu anda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olanlar kâfirlere karşı şiddetli, kendi adına çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Öyleyse Allah-u Teala Tevrat'ta sahabeyi anlatmış mı? Anlatmış. Neyle anlatmış, kime anlatmış? Rabbaniyuna. Rabbaniyuna Tevrat ayetleri diyor ki, siz, size örnek olan sahabeyi 7 sabah 4 teslimi onlar gibi yaşayacaksınız. İncil'de havarileri anlatmış mı? Anlatmış, orada da diyor ki, siz sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayacaksınız. Sahabe, Resulullah'la birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşamış mı? Evet. O zaman ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması, bu 7 safanın 7'sinin yaşanmasıyla kutsal kitabdaki dinin farklı bir din olmadığı, Yahudiliğin de, Hristiyanın da, Müslümanın da kökenin babamız İbrahim'in Hanif dini, Arif adıyla İslam'ı yaşadıklarını net olarak görüyoruz. Dini yaşayanlar hepsi aynı öze sahiptirler. Rum 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Fakim ve şekale dini hanife. Fıtratallahi elleti feterennâse aleyha. La tebtile halkallahi. İşte görüyorsunuz ki ayetin sonunda ezeli ve ebedi kayım olan din nedir? Budur babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bu dönemde ikinci asır zaten Nur'un asrını tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Resulullah'a inen ayetlerle birlikte sahabe birinci asır saadeti yaşadı ve gerçekten Mekke'yi fethettiler. Niçin Mekke'yi fethettiler diyorum? Kalpleri fethederek. Çünkü Kur'an'da bir sure var. İzâ câ nesrullâhi. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fetu ve reyten nâse. Fetih günü, fetih gerçekleştiği zaman insanların fevç fevç dalga dalga bu dine girdiklerini göreceksin. İkinci asr-ı saadette bu geçerli mi? Evet, ikinci asr-ı saadette bu geçerli ama bu artık gruplar boyutunda değil, ülkeler boyutunda. Ülkeler bir bir bu İslam'a gireceklerdir. Nasıl? Şunu anlayacaklardır. Aslında kendi dinleri farklı bir din değil. Yahudilerin de dini, Hristiyanların da dini, Müslümanların da dini orijin itibariyle kimin dinidir? Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte ancak bunu anladıkları noktada dinler birleşecek. Bunları anladıkları noktada Allah nurunu tamamlayacak. İşte ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması bütün kutsal kitaplardaki dinin farklı din değil, aynı dinin mensubu olduklarını öğrenecekler ki Efendimiz bize bu müjdeyi verdi. Verdi mi, vermedi mi? Evet, bize bu müjdeyi verdi ve ileriki günler mutlaka ama mutlaka ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Neyle? Yahudilerin Tevrat'taki dinin 7 safhasının 7'sinin babamız İbrahim'in Hanif dini olduğunu idrak edecekler. Rabbani'nin bunları yaşadığını görecekler. Hristiyanlar da havarilerin yaşadığı dinin aynı din mensubu olduklarını idrak edecekler. Ve Müslümanlardan farklı bir din mensubu olduğunun farklı olmadıklarını idrak edecekler. Bugüne kadar ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlardı. Ama kutsal kitaplardan artık bunu ne yapacaklardır? Öğreneceklerdir ve Kur'an ayetleri Tevrat'taki 7 safhayı görüyoruz şu anda. İncil ayetleriyle Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 safha, Kur'an ayetleriyle İncil'deki 7 safha ve Kur'an ayetleriyle de Kur'an'daki 7 safha. Ama aynı zamanda Tevrat ayetleriyle de 7 safhayı görüyoruz. Tevrat ayetleriyle 7 safhayı ekrana getirebilirsek net olarak anlayacağız. Evet, şu anda Tevrat ayetleri Hazreti Musa'ya tabi olan Rabbani'nin yaşadığı 7 safha. İncil ayetleriyle havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanların yaşadığı 7 safha. Zaten Kur'an'ı söylemiştik. Öyleyse ilk etapta Muhterem Efendimiz'in birinci görevi dinleri birleştirmek. Dinleri birleştirmek zor mudur? Sadece bir dilektir. Sadece bir dilek. Çünkü kim şu dünya üzerinde ve başka gezegenlerde bu dileğin sahibi ise Allah'ın garantisine, Allah mutlaka onun ruhunu teslim alıyor. Arkasından kişinin gayretine binaen fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimiyle ferdi bazda nur tamamlanıyor. Ama toplumsal bazda nurun tamamlanması dinlerin birleştirilmesiyle gerçekleşecek ki bu da Efendimizin görevi. İkinci görevi ne? Dine girmiş olan bidatler. İşte Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, 70 fırka dine girmiş bidatlerle Yahudiler din yaşıyorlar. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, 71 fırka dine girmiş olan bidatlerle Hristiyanlığı yaşıyorlar. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç, 72 fırka dine girmiş bidatlerle din yaşadıklarını zannediyorlar. Muhterem Efendimizin ikinci görevine dine girmiş olan bidatlerden tamamen dini temizlemek. Bu bidatler sebebiyle Kur'an rafa kaldırılmış, Kur'an unutulmuş. İşte bu bidatların temizlenmesiyle Kur'an'daki İslam asli noktasıyla ortaya çıkıyor. Şu anda ikinci asr-ı saadet yine bir taya kutsal kitaplardakinin aynısıyla yaşanacak. Ve üçüncü görev sevgili kardeşlerim, bizi tek evimize hapsediyorlar dini yaşama bakımında. Git evinde yaşa, namazını kıl, başka bir şeye karışma. Halbuki din hayatın ta kendisidir. Yani dinin sahibi Allah'tır ve Allah Teala ben bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattım. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum ve mutlu olmanızı istiyorum. Ve bu mutlu olmanız meyanında size bir tek şeyi farz kıldım. Size farz kıldım kutsal kitaplardaki dini, babamız İbrahim'in Hanif dini 7 safhasıyla yaşamanız. Yaşayan kim olursa olsun mutlaka asr-ı saadete ulaşacak. Evet, Efendimizin bize verdiği ikinci asr-ı saadet müjdesini almış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun, mübarek olsun. Madem ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, madem ki tabiyetinizi gerçekleştirin. O zaman herkesin bu standarda ulaşması, isteyen herkesin ulaşabilmesi için, tövbe merasimi için sizi ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz. Ve başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek, Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlısı mübarek olsun inşallah. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğa davet. Allah'ın en üst noktada yarattığı insan için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluk. Hem bu dünyada mutluluk, hem de ahirette en zirve noktada mutluluğu yaşamak. İşte bugünkü konumuz Allah'ın tayin ettiği hedef, mutluluğa davet. Birinci sual, mutluluğun muhtevası nedir? Evvela mutluluğun ne menem bir şey olduğunu anlayabilmek için insanın başlangıç durumuna bakmamız lazım. Başlangıçta insan şeytanın tesiri altında 19 tane negatif özelliğin sahibi. Onu hemen ekranda gösterebilirsek, kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnedir, sahardesidir, kördür, şeytanın kulu dostudur, sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değildirler, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. Şimdi slaytımızda gösterecek olursak bunu negatif koşulların İş dünyasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle insanlar mutsuz. Düş dünyasında başka insanlarla olan kavgaları sebebiyle mutsuz. O slaytımızı, resimli slaytımızı gösterecek olursak. Evet, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. İşte nefse ruh arasında kavga sebebiyle dikkat edin. Nefsi emaredeyken ruhun 19 hasretine karşılık nefs de 19 tane afetin sahibi. Nefs ile ruhun akla ulaştırdığı talepler birbirine zıt. Nefsi emarede olan kişi nefsani bir hayat sebebiyle çevresindeki insanlarla devamlı kavga halinde. Hep kendi nefsini düşünen bir yapı içerisinde, burada da aynı şekilde. Ve Allah'ın emirlere mi, Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için mutlu değiliz, yasakları işlediğimiz için mutlu değiliz. Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında insanlar hep huzursuz, mutsuz. Ama Allah bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğu da tedrici basamaklar içerisinde gerçekleştirmemizi istiyor.

Ama Allah Teala bizim sonsuz mutluluğu yaşamamızı istiyor. O zaman fizik vücudumuzu da Allah Teala'ya teslim etmemiz lazım. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman %81 oranında nefs ve ruh arasındaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla olan kavgamız da %81 oranında azalmıştır. Allah'la ilişkilerde Allah Teala'nın emirlerine, emretine itaat eden, yasakları işlemeyen bir yapıdayız %81 oranında. Allah Teala ötede nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsin manevi kalbindeki 19 tane afet 19 fazilete dönüşmüştür. Artık ruhun talepleriyle nefsin talepleri aynı. Başka insanların arasındaki kavgamız nefsimizde afetler olmadığı için ya ruhun talebi istikametinde hasletlerle davranırız veya faziletlerle davranırız. Dolayısıyla onlar arasında da bir kavga söz konusu değil. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen, kitabın bütününe tabi olan birisiyiz. Şimdi görüyorsunuz ki Allah'ın bütün insanları yaratmaktaki muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün emirler ve nehiler bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Mutluluk bir saç ayak üzerine oturur. Birinci mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. İkinci olarak hem iç dünyamızda hem dış dünyamızda hem de Allah'la olan ilişkilerimizde bir uyum hali kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. Mutluluk hem hakkımız hem de vazifemizdir. İkinci sual, Allah'ın insanları davet ettiği mutluluğa nasıl ulaşılır? Allah Teala yaratılış gayemizin nasıl mutlu olmamız gerekiyorsa aynı zamanda kul olmamızı da Allah Teala emir buyuruyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insi liya'budun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ama Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. İşte bu hedefe ulaşabilmek, hedef emirlerin 7'sini de yerine getirmek ama bu 7 tane hedefimi yerine getirmek aynı zamanda 7 vasıta ile mümkündür. Hedef emirlere dikkat edecek olursak 7 tane hedef emir ve bunun yanında 7 tane vasıta emir. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride 12 tane insanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlas ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu hastalar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşid önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet. İşte muhteva bu şekilde Allah tarafından kutsal kitaplarda zikredilmiş. Mutluluk hiçbir de zor elde edilen bir faktör değil. Yeter ki insanlar kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Allah'a davet baktığımız zaman 7 tane safa koymuş, her birine davetiye çıkartmış ve biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekse hayatımızın en önemli kararıdır. Bu kararı veremeyen insanlar hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki insan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdeler. Öyleyse Allah Teala bir dilekle herkesin 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı müjdesine sahip olmasını istiyor.

0: Üçüncü sual, her devirde insanlara mutluluğa davet eden kişiler var mıdır? Evet, her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. İşte burada bizim karşımızda mutluluğa davet için varız. Unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar, sizlere anlattığımız şeyleri etrafındaki insanların seviyesine göre anlatıyorlar. Bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teşhis olanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığı onları mutluluğa davettir. Mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Görevimiz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kılavuzumuz, rehberimiz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleridir. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitlerin hepsi vekil mürşitler. Onlar da devrin imamından öğrenen ve öğretenlerdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İster Allah Teala imam desin, ister halife desin, onların hepsi insanlardan seçilir. Allah Teala yeryüzünün halifesi insandır buyuruyor. Ve iskâle rabbuke lil melâiketun ce'alni fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İster hidayete erdiren huzur namazın imamı olsun, ister halife olsun, ister Allah-u Teala'nın şefaat getirisiyle yetkilendirdiği kişi yine devrin imamı olsun. O Allah'ın tasarrufundadır ve her devirde mutlaka bu vardır ve Allah'tan dini öğreniyor ve başkalarına öğretiyor. Ama devrin imamı bir nebi olabilir. O Allah'ın kendisine şeriat kabul verdiği bir peygamberdir. Devrin imamı bir nebi olabilir. Bir veli olabilir. O da nebilerin olmadığı dönemlerde veli Resulü arasından seçilen mekaleten devrin imamıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste buna işaret buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Yine benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. İster devrin imamı halife olsun, ister alimler, veli resuller olsun, hikmet sahibi alimler olsun. Hepsi Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Yine bir başka hadiste size ruh verenler gelecek. Öyleyse görüyorsunuz ki her daim dünya üzerinde insanlar var olduğu süre içerisinde mutlaka öğrenenler var, mutlaka öğretenler var. Devrin imamı öğrenendir, Allah'tan öğreniyor. Öğretendir, veli resul, veli mürşitlere öğretiyor. Veli resuller devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar. Veli mürşitler devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar vesaire. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuza birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları mutluluğa davet etmekte aslında Kur'an'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
2: Samimiyet, doğruluk, güzel ahlak.
3: Her saniye zikretmek, onun yarattığı varlıkları görmek.
4: Kur'an sünnet çizgisinde olursan Allah'a yaklaştın. Ama o çizgiden uzaklaşırsan şeytana yaklaşırsın.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır.
4: Amelimiz ulaşır huzur. Ne etimiz, ne kanımız, ne kemiğimiz, hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette bizim de kendimize göre Allah'la aramızdaki bağlar var. Onda bir perde yok zaten. O yüzden o perdeye kimse giremiyor zaten. Kimseye de sokmam.
4: O büyük alimlerin yolları, biz onların ayağının tozu olamayız. İsteriz, isteriz, gayret ederiz de mümkün mucize değil.
3: Vallahi öyle bir dua etmedim de Allah'a varacağız zaten. Yani bunu dönüp dolaşacağımız yer Allah'tan geldik, Allah'a geri geleceğiz. Topraktan var olduk, Adem'den var olduk. Tekrar toprağa gömeceklerimizi. Toprak da yer anlamında olduğu için bizi yiyecek, bitirecek. Kurtlar bir şekilde ruhumuz da Allah'a ulaşacak yani.
0: Bir misafirim. Allah'a ulaşmak konusunda o büyük alimlerin yolları. Biz onların ayağının tozu olmayız. İsteriz. Gayret ederiz de mümkün mucize değil. Allah'a ulaşmak herkese nasip olmayan bir şey midir? Allah Teala biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinden La yükellifullahu nefsen illa vus'aha lahu ma kesebet. Eğer Allah Teala bu kanunu söylüyorsa ve Allah Teala herkesi kendisine dost olmaya davet ediyorsa o zaman en kolay şey hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır ve bu bir dilektir. Allah Teala söz vermiş Şura 13 ve Ra'd 27'de. Şura 13'te Allahu yeştebi ile men yaşa ve yehdi ile men yulib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ona yönelen, bu seçtiklerinden ona yönelen kendisine ulaştırır. Ra'd 27'de Allah dileğini de rahatta bırakır. Ona yönelen kimseyi de kendisine ulaştırır. Birisi görüyorsunuz ki devamlı Allah Teala kendisine yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yönelmek ise bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse herkes hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Evet. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hem Bakara 120 hem de Ali İmran 73'te Allah Teala bunu ifade ediyor. Bakara 120'de "Len terda ankel Yahudu en Nasara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kulü nehudallahi vel huda." De ki Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. "Ve le in tebe'te ahvan ba'de ca'ke min ilmi." Sen onların hevasına tabi olursan. Heva tekil, ehva çoğuldur. Yani sen onların hevalarına tabi olursan senin için Allah'tan bir veli ve nesir yok. Allah Teala hevanıza tabi olmayın. Allah'ın kendisi sizin için tayin ettiği müşride tabi olun. Ali İmran 73'te de aynı şekilde. Kul ünnel hüdahüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanların şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağına dair kesin söz vermiş. Bu bütün insanlara verilen bir haktır. Herkes bu garantiye sahiptir. Hidayete davet mutluluğa davettir. İnsanların en büyük hatası Kur'an-ı Kerim'i bilmemeleridir. Bir sürü insan ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasına kapılmıştır. Halbuki hem Hicr 23 bu mümkün değil. Hicr 23'te yaratan da biziz, öldüren de biziz diyor. Hayatı veren de biziz. Hayatı ruh vermiyor. İkinci olarak secde 11'de kul yetevfekum melekul utelize uykule bikum simyalay turcahun. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizin diye fakrılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan çıktığı için ölmüyoruz. Aksine Allah Teala mitokondrilere gönderdiği enerjiyi kesiyor. Artık fizik vücut nefse ruh için mekan hüviyetini kaybettiği için sağ tarafta ruh 4 metre yükseklikte yatay vaziyette vazifeli melekleri alıp Allah'a götürüyorlar. Sol tarafta 4 metre yükseklikte yatay vaziyette nefs de 3 günlük süre içerisinde başta nefs arasında kordon kopuyor. 40 günlük süre içerisinde kabir azabı ve arkasından da berzah hayatının devamı ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların unuttuğu mutluluk reçetesini hatırlatmak için her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bence insan kendisi mürşittir. Başka aracıya gerek yok. Allah'la kulun arasında ben bir aracı kabul etmiyorum.
3: Tasavvufta işte bu hocaları takip eden kişilere deniyor diye biliyorum yani.
4: Kuzum, mürşit yol gösterici. Bizler cahil cüvela insanlarız. Bizim elimizden tutup da bir yol gösteren olmazsa Allah'ın yolunu zor buluruz.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Varsa da zaten onlar kendisini söylemezler ki. Zaten ben mürşitim, veliyim diyen bir insana inanmak çok zor. Zaten böyle bir şey yok. Allah da zaten peygamberlerden başka da aracı koymamış. Bir Resul var, bir elçi var değil mi? Onun haricinde kimseye inanmıyorum ben.
3: Mürşitler var. Olmaz mı? Allah 124 bin peygamber göndermiş. Ondan sonra seyitler, ondan sonra sıddıklar, sadıklar var. Bence herkesin herkesten öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum.
4: Kuzum, mürşit olmadığı zaman zaten kıyamet kopacak. İlla ki vardır da onları bulmak da biraz müşkül.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Biraz önce söyledim, ben mürşit aramıyorum. Ben Allah, her tarafa baktığım zaman Allah'ı görüyorum, o bana yetiyor. Allah'la arama kimseye sokmak istemiyorum. Allah, peygamber, Kur'an, başka yok.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda, Allah peygamberlerden başka aracı koymamıştır. Bir Resul var, bir elçi var, bunun haricinde kimseye inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir Resul, bir elçi olan peygamberler dışında mürşit diye bir kavram yok mudur? Tabii ki vardır. Kardeşimiz Allah Kur'an, peygamber diyor ama Kur'an'ı belli ki araştırmamış. Allah Teala şeriat kitabı verdiği kişilere peygamber diyor, nebi diyor yani. 7 ayet-i kerimede bunlar anlatılıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Fakat bir daha nebi gelmeyecek diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bize miras bıraktığı Kur'an-ı Kerim, benden sonra 7 tane hadiste nebi gelmeyecek ama imamlar, halifeler gelecek. İmam mürşit midir her devirde? Evet. Halife her devirde mürşit olarak var mı? Var. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Her devirde halife var mı? Kesinlikle var. Her devirde, her kavmin içerisinde, o kavmin anasıyla halifeden öğrenen alimler var mı? Var tabi. İkinci hadis. Üçüncü hadis. Serruh verenler gelecek, arayın bunu. Şimdi konuşan kardeşimiz diyor ki, ben Kur'an'a inanırım, ben Resul'e inanırım, başkasına inanmam. E güzel de Kur'an da mürşide tabi olmayı söylüyor. E Resul de mürşide tabi olmayı söylüyor. O zaman mürşit olarak kabul ettiğiniz Kur'an'a itaat etmezseniz, mürşit olarak kabul ettiğiniz Peygamber Efendimiz'e itaat etmezseniz, o zaman neye itaat edeceksiniz? İnancınız sadece dilde, kalbe inmiyor. İşte iki kaynak söylüyor. Bir, eğer Resul'e inanıyorsanız, Resul diyor ki benden sonra kıyamete kadar mürşit var. Her devirde devrin imamı var. Her devirde kavim Resulleri var. Her devirde veli mürşitler var. Her vekil mürşitler var ve var oğlu var. E Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde ayetlerde bunu tek mesele. Şu anda Kur'an-ı Kerim ayetlerine geçen mürşidin 19 tane ismi. Yani kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsa zaten görecek. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 ayrı ismi. Allah'ın peygamberlerinin nebi olarak mürşitlerdir. İmam olarak geçen mürşitlerdir. Mesela Enbiya 73, İsra 71, Secde 24. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Halife hangi ayette bunların hepsinde geçiyor? Mürşitlerdir. Veli Resulü Alimden 81'de mürşitlerdir. Nezir mürşittir. Bu ayetlerin hepsinde geçiyor. Veliyün nesir mürşittir. Veliyün şefi'i mürşittir. Veliyün hamim mürşittir. Veliyün mürşide mürşittir. Veliyün vak koruyucu mürşittir. Veliyün müminin mürşittir. Veliyün hamid mürşittir. Ehli zikir. Belki veliyün hamid. Hamim ve hamid. Ehli zikir mürşit. münadi mürşit Mehdi, sadık mürşit, salih mürşit, alim mürşit, hikmet sahibi alim mürşit. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde geçiyor ve mürşit olarak her devirde var. Rahman 33'te Ya maşerel cinni vel insi in istetatu min tenkuzu min aktır semavati vel ard fenfusu la temsu le bi sultan. Ey cin insan topluluğu, semavatın aktarı sırat-ı müstakimi çıkmaksanız çıkın, la temsu çıkamazsınız illa bir sultan. Bir mürşit olmadan 19 isimden bir tanesi, herhalde onu göremedik, sultan olarak geçmemesi lazım. Evet, buna da ilave edeyim. Sultan yok şu anda. Bunu bir yere sultan olarak da mürşit olarak geçiyor. Onu bir yere ilave edelim inşallah. Evet. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen şeyler insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluşturduğunu görüyoruz. Hiç bir devre Allah insanları mürşitsiz bırakmamıştır. Ama birçoklarının zannettiği gibi Resul demek, peygamber demek değildir. Bütün peygamberler Resul'dür ama her Resul peygamber değildir. Bütün devirlerde insanların arasında mevcut olan insanlar Allah'ın mürşitleridir. Allah'ın hidayetçileridir, hidayete vesile olanlardır. Allah Resulleri için, mürşitleri için, hidayetçileri için tam birbirine ayrı tam 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. İşte Bakara 151 كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولَ مُنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. وَيُزَكِّيكُمْ. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. وَيُعَلِّمْكُمُ الْكِتَابِ. O size kitabı öğretiyor. وَالْحِكْمَةَ. O size hikmeti öğretiyor. وَيُعَلِّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Öyleyse birinci etapta ruhun teslimi bir. İkinci etapta nefs tezkiyesi iki. Üçüncü etapta kitabın öğretilmesi üç. Dördüncü etapta hikmetin öğretilmesi dört. Beşinci olarak hikmetin ötesinin öğretilmesi beş. Allah razı olsun. Altı veya yedi, yedi devrin imamı altı da Allah'ın indirdiği şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, size bir sualımız var. Mutluluğun ulaşması için bir şeyler olarak yapılan gayretin aslında tüm topluma pozitif etkisi olarak söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Evet. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluğa ulaşmak için bireysel olarak yapılan gayretlerin aslında tüm topluma pozitif etkisi olacağı söylenebilir mi? Evet, %100 söylenebilir. Neden? İşte Osmanlı'da tekrarlanan bir söz. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eğer kubur. Eğer kendisi mutluysa etrafındaki insanları da mutlu eder. O zaman mutlu olan bir insanın etrafındaki insanları mutlu etmesi topluma olan bireysel pozitif etkisi demektir. Tersi de söz konusu, mutsuzluk yani bireysel olarak yapılan mutsuzluk olayları, mutsuzluk şeyleri topluma da negatif tesir edebiliyor. Yani mutlu olan insan topluma da pozitif mutluluk veriyor, pozitif tesir ediyor. Mutsuz olan insan etrafındaki insanları da mutsuz ediyor. Mutluluk eşittir zikir ve başkaları için yaşamak. Sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşta. Kaos ortamını vücuda getirecek en büyük unsur Allah'tan uzaklaşmaktır. Her geçen gün Allah'a daha yakın bir toplum olmak, Kur'an-ı Kerim ve sahabeyi örnek almak suretiyle gerçekleştirebilmektir. Bireysel olarak, kişisel olarak şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Mutluluk toplum halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır. Onlar da size güzel davranışlarla döndükleri zaman birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala iç dünyamızda, insanlarla ilişkilerimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde huzur ve mutluluğa ulaşmak için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bizi yaratana bir şükür borcumuz var. Çünkü o kadar çok şey var ki, yani hangi noktadan şükretsek az olur. O yüzden şükrettiğimiz zaman, etrafa baktığımız zaman zaten onunla manevi olarak bir aramızda çok güzel bir bağ oluşuyor.
4: Çok büyük faydaları var uzun. Zikir.
0: 10. basamağı. Kur'an-ı Kerim'in 1., 2. ve 4. ruhu.
4: Siz Müslüman olmaz.
3: Her şey Allah'a bence zikrediyor. Ama bazı insanlar bunun farkında değil.
1: Sizce zikir yapan bir insanın kesintisiz mutluluğu yaşaması mümkün mü?
2: Tabii, zikir dediğimiz zaman Allah'ı anmak. Zaten Allah her dakika kendini anmamız için mutlaka bize sabretmemiz gereken konular veriyor, sıkıntılar veriyor. Onunla zaten Allah'ı her an anıyoruz. Zaten Allah'ı anmak dilden olmuyor, kalpten oluyor.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı var mıdır?
4: Tabii var, var uzun. Zikir... hiçbir karşılık beklemeden Cenab-ı Hakk'a yakarmak çok temiz bir ibadet. Ben öyle biliyorum.
3: Ya Allah'ı anmak, Allah'ı her an yanında olduğunu hissetmek sana büyük bir güç veriyor.
2: Zikrin anlamını her şeyden önce bilmek lazım. Zikir tefle tüfle yapılan bir şey değil. Zikir Allah'ı anmaktır. Benim Kur'an anlayışım, din anlayışım, Allah anlayışım, zikir Allah'la aranızdaki bağdır. Onun haricinde zikrederken tabii ki giderken bir bismillah demek, bir tövbe etmek, bir şükretmek, bu da zikirdir. Bana göre zikir budur.
0: Misafirimiz her şey Allah'ı zikrediyor ama bazı insanlar bunun farkında değil. İnsanların dışında olan her şey Allah'ı kendi iradesiyle mi zikreder? Tesbih ederler. Kendi iradesiyle değil. İsra 44'te 7 kat gökler ve yerler, bunun arasındaki olan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Gayri idadi varlıkların Allah'ın isminin tekrarını Allah tesbih ediyor. Serbest irade sahibi cin ve insanların Allah'ın ismini tekrar etmesini Allah-u Teala zikir diyor. Bizim Allah'ı zikretmemiz Allah Allah Allah diye sessiz sessiz veya kalp sesiyle gerçekleşir. Kendi irademizle zikrederiz. İrademizi Allah'a teslim etme noktasına ulaşmamız halinde ise Allah irademizi kendi iradesine bağlayarak yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Bunun adı tesbihtir. Kainatta da her şey elektronlardan ve karşı elektronlardan oluşur. Tüm elektronlara Allah katına her an nötronlar gelmekte ve her dönüşlerinde bir ses çıkartmaktadırlar. Çıkarttıkları bu ses kendi lisanlarınca Allah kelimesidir. Allah ismini tekrar etmeleri zikir değil, tesbihtir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mutluluk için yola çıktığımızda yolda başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Sizleri kalpten seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursam, mutluluk için yola çıktığımızda yolda başkalarından beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır. Çoğumuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindeyiz. Bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğiz. O zaman sıfırladığımız gün mutluluğu yaşamaya başlayacağız. Başka insanlardan bir şey bekleyemeyeceksiniz. Siz onlarla bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdiyse şu anda elinizde bulunan her neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır vaziyette bekliyor. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Evet, veren el alan elden üstündür. Yani başkalarıyla olan ilişkimiz vermektir, almak değil. Onun için dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz her an Kur'an, her an mutlulukun sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dini konuda arayış içindeyim. İnternette Allah'a yaklaşmak için araştırma yaparken şöyle bir yazıyla karşılaştım. Ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri de diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri, dostlarını halkın içinde saklar. Kimdir onları bulan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, 99 esmanın sahibi Rabbimiz mutlaka onun rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamakta tecelli, beşinci basamakta Allah'a açılan kapalı sistemlerin açılması. Yani baş gözündeki hicabın mesulünün alınması ki Enfal 29, eğer Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. İşte birinci furkan ve ikinci furkan baş gözündeki hicabın mesulünün alması, basar hasretin üzerindeki kışavet perdenin alması. Altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semi hassasına açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hassasına açılması ve ihbatın korunması. Bu yedi furkanla o kişi ameni oluyor. Bu yedi furkanın sahibi olan kişinin kalbine Allah mutlaka mürşid sevgisini koyuyor. Nasıl yapıyor Allah Teala bunu? Tekabın 11'e göre kalbine hidayet de ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nöronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi. Nasıl 4 kalp şartı? Allah kalpteki ekineti almış. Kalbi kendisine çevirmiş. Ve kalbe giden nöronunu açmış. Yani ekineti aldıktan sonra ihbatı koymuş. Bir ki kalbi kendisine çevirmiş kafası 3 ve nöronunu açmış 4. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse kişinin zikir yapmaya başlaması Zümer 22. O zaman Allah'ın katından gelen bir çift nur, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişi huşu sahibi kılar. İşte Hadis 16'ya göre 12. basamakta kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep ederse ki huşu sahibi olan kişilerin talebine cevap veriyor Allah Teala. O zaman Allah Teala 13. basamakta mürşid gösterir. 14. basamakta kişi gidip o mürşide tabi olur. İşte ya Rabbi, dostlarımı, evliyanı öyle gizledin ki bunları bulan sana kavuşuyor. Evet, Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşıyor, evliyaya ulaşıyor. Ve ulaşan kişi mutlaka ruhu kendisinden ayrılıyor. Yedi kademedeki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Çünkü Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ulaşmayı dileyen kişi mürid ama Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi de tabi olan kişi. Kim mürşidine tabi olduysa onun ruhunu mutlak surette Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Ve Allah'a kavuşuyorsunuz. Ama sana kavuşmayan onları tanımıyor. Yani ulaşmayı dilemeyen kişi onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet inşallah. İkinci sual, Gümüşhane'de bir kardeşim, Muhterem Hocam, İnşirah 7. ayetinde öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et buyuruyor. İntisap ne demektir? Kimler intisap etmelidir? Açıklar mısınız? Mürşidine tabi olan kişi. İntisap mürşide tabiyetle gerçekleşir. Devrin imamına biat edilir. Vesile olanlara intisap edilir. Çünkü kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. İnşirah suresine 7. ayet kelimesine bakacak olursa ne görüyoruz? İnşirah 7'de feyza ferakla fensep. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Yani zikre başla. Allah razı olsun. Üçüncü sual Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Biz insanlar aciz varlıklarız. Teslimlerimiz konusunda ve her konuda her zaman Allah-u Teala'dan yardım isteriz. Teslimlerimiz konusunda Allah'a yardımcı olmamız nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mıdır? Elbette Allah'a yardımcı olmak, Allah'ın hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Ama Allah insanların hepsinin mutlu olmasını istiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine tabi olan bir kişi, mürşidinden almış olduğu Allah'a ulaşma dileği, Allah'ın ipi, mürşide tabi o insanlardan bir ipi başka insanlara anlatırsa, onların hidayetine vesile olursa, o zaman Allah'a yardım etmiş oluyor. Çünkü bizim insanlara yaptığımız her şey Allah kendisine kabul ediyor. Yani onları mutlu ettiğin zaman Allah kendine kabul ediyor. Allah'a yapılan bir yardımdır. Ama onları mutsuz ederseniz Allah Teala bunu kendisine yapılmış kabul ediyor ve cezasını veriyor. Dolayısıyla her olayda muhatabımız daima Allah'tır. İnsanlar diğer insanlarla değil, Allah'la devamlı bir hesap içindedirler. Allah Teala sadece diyor ki vazifeniz tebliğ. İnsanları Allah'a davet edin. Ama hesap benim işim. Sonra girmeyin. Öyleyse kim bir iyilikte bulunursa Allah ona yardım ediyor. Kim bir kötülükte de bulunursa onu cezalandırıyor ama bu kendisine kötülük yapanı da bizim yardım etmemiz söz konusu. Bir nevi nasıl olabilir? Kötülük yapan, bize kötülük yapan kişi derecat kaybediyor, biz derecat kazanıyoruz. O bizi kazanacak ama bizim de ona kazandırmamız gerekiyor. Kazan kazan üstünü gelince belki bu ters gelebilir ama olay bu. Eğer biz yardım edersek o zaman hedefimize daha kısa zamanda ulaşmış oluruz. O zaman Allah'ın yardımcı olmamız nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mı? Evet, Allah'a yardımcı olmak davetle gerçekleşir. Allah'ın bize yardımcı olması konusunda da yine biz insanlara mutluluk ulaştırdığımız zaman Allah Teala onu bize ulaştırıyor. O yardımda biz insanlara ilkte bulunuyoruz. Fransa'da min kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmanın önemi nedir? Tabi olan ne kazanır? Tabi olmayan ne kaybeder? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan Allah'ı kaybeder. Mürşide tabi olan da Allah'ı bulur. Hani halk Arap'ın bir sözü, Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Çünkü mürşit arayan birisi değil, Allah'ı temsil ediyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an ruhunuz onunla Allah'ı buluyorsunuz. Kimdir Allah'ı bulan? Mürşide tabi olan kişi. Başınızın üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Kalbinize iman yazılıyor. Bütün günahların sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, sabahtan akşama kadar hiç çıkmayın. İşlemiş olduğunuz günahlar sebebiyle Allah-u Teala'dan af talebinde bulunun. Allah-u Teala'nın bir kabul garantisi yok. Ama Allah-u Teala kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa 15 yaşından o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Öyleyse mürşide tabi olmak arada bir olay değil. Nefs ezgisi sabahtan akşama kadar zikredin. Kalbinize iman yazılmasa nefs ezgisi olmaz. Yine mürşide tabiyetle kalbinize iman yazılıyor. Sabahtan akşama kadar ibadette bulunun. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelmedikçe ruhunuz vücuttan ayrılmaz. Görüyorsunuz ki mürşide tabiyet çok önemli. Tekrar ediyoruz. Nefs ve şeytan bizim düşmanımız. Düşman olan nefsimizin dost hale gelebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla, nefs ezgisi iman yazılmasıyla başlıyor. Ama mürşide tabi olmayan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mücadele 22. Günahlar, kaybettiğimiz dereceler, günahlar kazandığımız derece fazlaysa sonsuz hayatı cehennemde geçiririz. Ama mürşide tabi olduğum zaman bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Ruhumuzun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması. Ancak devrin imamının ruhunu, tabiyetle devrin imamının ruhunun başımızın önüne gelmesiyle ruhumuz vücuttan ayrılıyor. Görüyorsunuz ki bunların hepsi tabiyette gerçekleşiyor. Peşinden ne oluyor? Peşinden yine fizik vücudumuz şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz şeytanın pençesinden kurtulmaya çalışıyor. Nefs ezgisi ve irademiz güçleniyor. İrade ki nefsin afetlerine karşı koyan güç. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Aydın'dan Melih Çağlar. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? İnşallah Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle, gül kukla ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, herkes, evet bir daha suali tekrar edecek olursak, herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? Herkes mutluluğu dünya hayatında arıyor. Ama mutluluğun adresi Allah, yani Allah'ta bulmamız, Allah'ta aramamız. Evet, şu anda slaytta, ekranda slaytımızı görüyorsunuz. Kasa, Masa, Nisa dediğimiz olaylar, yani herkes zenginlikte, makamda ve güzel kadın evlenmesinde mutlu olacağını sanıyor. Bunlarla zevkleri yaşayabilir ama mutluluğu asla. Mutluluk Allah ile olmaktır. O zaman kişinin yapması gereken şey ne? Mutlu olmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek, zikre başlayacak, namaz kılacak, oruç, yani Allah'a ulaşma dilemi, mürşide tabiyet, zikir, oruç, namaz, zekat ve hac, bunları yerine getirmesi halinde Allah'ın onlar için garanti ettiği mutluluğu yaşayabilir. Mutluluğun da üç alemde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Üç alemde olmalıdır. Daimi olmalıdır. Ve sulh sükun halini ifade etmelidir. Evvela insanlar neden mutsuz? Onu övüyelim. Şu an bu ikinci slaytımıza, bu slaytımıza dönelim. İnsanlar başlangıç noktasında iç dünyalarında nefs ve ruh arasında kavga var. Daha sonra başka insanlarla kavga halinde ve Allah'la olan ilişkilerinde devamlı olarak Allah'ın emrine isyan eden, yasakları işleyen bir yapı içerisinde nefslerini ilah edinmişler. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse %51'lik kalbin nurlanmasıyla fizik vücudun teslimi %81, ruhun teslimi, nefsin teslimiyle %100 mutluluğa ulaşır. Bu başka insanla olan ilişkilerinde de %51'liklere her zaman uzlaşma af, %81 ile paylaşma ve en sonunda da yardımlaşma noktasına ulaşır. İşte Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesi yarı yarıya %51'e ulaştığı zaman %81'de ise kalbin %81 nurlanmasını ifade ediyor. Fizik vücut teslimi ve daha sonra %100 nefsin teslimiyle kişi mutlu oluyor ve mutluluğu, gerçek mutluluk nedir, nasıl? Şimdi ikinci slaytımıza geçelim. İkinci slaytımızda nefs ve ruh arasındaki kavga. Evet. Tamam, iki slaytı yan yana gösterebilirsek daha güzel olur. Nefsle ruh arasındaki kavgada, evet, kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Başka insanlarla olan kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işlemeyen durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ın garantisinde %51 mutluluğa ulaşırız. Fakat nefsimizi Allah'a teslim edersek %100 mutluluğa ulaşırız. Ve daimi bir mutluluk, iç dünyamızda kavganın bittiği sırf ve sükun hali, dış dünyamızda kavganın bittiği dostluk hali, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Mersin'den bir karşı muhterem hocam, Kamer 22 ayetini açıklar mısınız? Kamer 22 tefsir, muhterem hafızın tefsirinde Kur'an-ı Kerim'in zikredilmesi önce tilavet açısından değer taşır. Ayrıca zikir özellikle Kur'an'daki Allah kelimesinin kullanması yoluyla o kişinin kalbine Allah katında rahmet, fazıl ve selavat nurları ulaşmasını ve kişinin nefsini afetlerden temizlenmesini halinde bu tatbikatın adı da zikirdir. Allah'ı zikretmektir ve Kur'an'daki en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah'ın ismini arda arda tekrar etmek. Şimdi Arapça لَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمِ الْمُدَّكِلِ. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Demek ki herkes, ne diyor Peygamber Efendimiz? Kolaylaştırmayın, zorlaştırmayınız. Yani demek ki bu ayet-i kerime gelinceki 5 kere tekrarlanıyor. Ne kadar önemli olduğu. İnsanlar diyorlar ki çok zordur Kur'an'ı anlamak falan şu bu. Allah Teala da yemin ediyor. Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Yani tezekkür eden, ibret alan kimdir? Öğüt alan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. 6. sual Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. 4 mukaddes kitaptan Zebur, Hazreti Musa'dan önce mi indirilmiş? Şu anda dünya üzerinde bu kitap var mı? Var tabii sevgili mukaddes kitap. Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Zebur, Hazreti Davud'a verilen mezmurlar olarak zikrediliyor. Mukaddes kitabın içerisinde üçü de var. Yani mukaddes kitap Yahudiler Tevrat'ı arkasına Hazreti Davud'a verilen Zebur'u ve daha doğrusu evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Davud Aleyhisselam'a verilen Zebur ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil söz konusu. 4 kitaba göre de gidebiliriz. Mesela 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'a göre 1. safa, Zebur'a göre 1. safa, senden neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hep 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelin diyor. Tanrı yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler. Ve İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelme. 2. safa mürşide tabiyet. Tevrat'ta, İncil, Zebur'da, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Mezmurlarda, Zebur'da yukarıdan elini uzat, kurtar beni. Bu devrin imamının biatını çıkar derin sulardan, al el oğlunun elinden. Kurtar bizi sahiline, yardım et sevdiklerine, özgürlüğe kavuşalım. Vesaire. Ve 3. safa ruhun teslimi, sevinsin sana sığınan herkes, mab olan. Sevinç çığlıkları alsın. Mab, Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı. Ama altın sürekli kanat, ger üzerlerine sevinç ol, coşsun. Adını sevenler sende. Öyleyse görüyorsunuz ki 4 kitap, 3 kitabın 3'ü mukaddes kitap olarak zikrediliyor. Bütünen var. Mukaddes kitabın içerisinde dışında kalan Kur'an-ı Kerim. Aslında mukaddes kitaplar deyince Kur'an-ı Kerim eklemesiyle 4 kitap olarak ifade edilmesi söz konusu. 4 kitaptaki şeriat da aynı şeriat. Mukaddes kitaptan Zebur Hazreti Musa'dan önce mi indirilmiş? Hayır. Önce indirmedi. Sonra. Şu anda dünya üzerinde bu kitap var mı? Var inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kardeşlerimizin maddi yardım yaptıkları kardeşlerimizin yanında verdim hala veriyorum. Verme demiyor gibi söylemlerde bulunmaları doğru bir davranış biçimi mi? Böyle durumlarda bizim davranış biçimimiz ne olmalı, nasıl olmalıdır? Bunu etrafa yaymamak, onu bizimle Allah arasında olmasını sağlamak inşallah. En güzel olan budur. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vesvese şeytan kaynaklı. ondan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, evham da mutlak surette doğru düşünme alışkanlığına ulaşmak. Devamlı Kur'an-ı Kerim'i ya hakkı konuştunuz ya susunuz. Düsturuyla hareket etmek inşallah. Allah razı olsun. İşte ayetler vesvesenin kaynağı şeytan ve nefs. Şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen tezekkür ederler. İşte o zaman basar ederler. Yani mürşitlerine sorarlar. Süratuz şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a son zikret. Kafon altı biz ona en yakınız ve vesaire bunlar hep zikrediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farkı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farklı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim,

yakbelu tevbete an ibadihi. O kullarının tövbelerini kabul eden ve ya'fu an seyyati ve seyyelerini, günahlarını affedendir. Şimdi tövbelerini kabul ediyor ve seyyelerini affediyor. Ne zaman? Devam edersek 26'da, Şura 26. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amin nefs etkisi işleyenlerin dualarına icabet ediyor. Onlara fazlından arttırıyor. Demek ki Allah Teala kimin duasına icabet ediyor? يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Ama Allah Teala aminu olup salih amel işleyenlerin davetlerine icabet ediyor. Ve kendi fazlından da arttırıyor. Görüyoruz ki müşriklerin tövbeyi Allah Teala kabul ediyor. Nisa 64. Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse görüyorsunuz bir kere daha Resul'ün bizim için mağfiret talebi, mürşidine yapılan tövbeyi ifade ediyor ki Allah onu kabul ediyor. Mürşid önünde kabul edilen tövbeyi, mürşid önünde yapılan tövbe. İster Nebe 38-39, ister Mumin 7, ister Nisa 64, ister 112, Asap 73, Mümtehine 12 ve Furkan 70. Bütün bunlar hepsi mürşidine yapılan tövbenin kabul edildiğini ifade ediyor. Ama diğerinde bir kabul garantisi yok. Şura 30'a bakalım inşallah. Şura suresinin 30. ayet-i kerimesi. Mesela مَا سَاقُ مُسِبَتِنِ فَبِمْ مَا كَسَبَدَ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَسِرِ. Musibetlerin çoğunu affeder. Gerçekleştirmez. Yani tövbeyi kendi kendimize yaparsak Allah'ın bir garantisi yok. Ama öbür taraftan mürşidi önünde bunu gerçekleştirirsek قُلْ يَا اِبَادِيَ اَلَّذِي اَسْرَفَ عَلَى اَنْفُسِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ زُنُوبُ جَمْيَعًا. Bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Ne zaman diyor bunu Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz? Mürşid önüne yapılan tövbede. Kimdir o? Mürşid'e yapılan tövbeyi Allah'ın kalbine mürşid sevgisini koyduğu kişi, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. Bir on kazanır, irade güçlenmez. İşte mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu yok. Sevaba çevrilme yok. İman yazılması yok. Vücudun ruhunun ayrılması yok. Ve nur gelmiyor sadece. Kabul ederse derecat kazanır. Kazandığı derecat 1'e 10'dur. Ve irade güçlenmiyor. Yani bu kendi kendine yapılan tövbe sadece bir sevaptır, 1'e 10 kazanır. Onun dışındakilerin hiçbirisi yok. Ama mürşid önünde yapılan tövbede ise tövbe eden kişi 1'e 700 kazanıyor ve olmayanların hepsi de devrin imamın ruhu başımızın önüne gelip yarışıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücudu terk ediyor. İki çift nur gelmeye başlıyor ve irade güçleniyor. Birbirinden çok farklı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha maassara var.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allahü Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz engeller. Birinci sual, Allahü Teala'nın engellerine muhatap olanlar kimlerdir? Bütün insanlar Allah ile olan bütün ilişkileri kapalı ve kilitli olarak doğarlar. Hem gözleri görmez, kulakları işitmez, kalpleri idrak etmez, hem de hastaları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala'nın engelleri almadığı bütün insanlar küfürdedirler, aynı zamanda delalettedirler. Kısacası doğuştan doğar doğmaz herkes 19, 12, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Evet. Ayetlerden gafildir. Ameli boşa giden hüsrandadır. Gideceği yer cehennemdir. Şirktedir, küfürdedir. Delalettedir. Şeytanın kulu dostudur. Sağır, dilsiz ve kördür, ölüdür, fısktadır, isyandadır, sefihtir, zalimdir, cahildir. Bütün bu negatif özellikler başlangıç noktasında herkeste var.

0: Ve bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taizülmüşte kâle bitâ cemiyan ba'dikum ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa vela yedülü vel aşka. O deratta kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olmak delaletten kurtulmayı ifade ediyor. Bakara 38'de de aynı şey söz konusu. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar ya tebliği kabul ederler, ya ilgisiz kalırlar veya yalanlarlar. Tebliğ kabul edenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama tebliğ kendisine ulaştığı zaman ilgisiz kalanlar, Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hasaları engelli olanlar, اِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O kafirler, onları uyarsan da uyarmasan onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Öte yandan tebliğ yalanlayanlar var. O zaman da huzurlarına engeller konuluyor. İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hasalarına ama ruhunu Allah'a ulaştırmayanların da huzurlarına engeller konuluyor. Baş gözlerine icabın mesulüne, kulaklarına vakra, kalplerine kinet konuluyor. Ve bu insanların hepsi Bakara 18'e göre sümmün bükmün umyun Femla yercaun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar irci emrine icabet etmezler. Öyle olunca bu irci emrine icabet etmeyenler, bunlar faydasız ilmin sahipleridirler. Câsiye 23. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَعِلْمٍ وَخَدَمَ عَلَى سَمْيَا قَلْبِهِ. O hevasını kendisine ilah edeni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları derelete bırakmıştır. Kalplerini kulaklarını mühürlemiş, başarının sonunda gışaltı perde yerleştirmiş. Bunlar yalanlıyorlar. Bütün insanlar bu şekilde üç gruba ayrılıyor. Yani kısacası Allah Teala engelleri Allah Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere izah ediyor. Hepimizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliğ edilir edilmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda topluyor. Davete icabet edenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki Allah'a ulaşmayı dilemek teslim talebidir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Başında herkesin mutlak surette bu talebin sahibi olması lazım. Evet. İşte Nem 81 ve Rum 53'te وَمَا تَهْدِي الْاُمْيَا وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا. O ama olanları, Delaletteki amaları hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Yine aynı şekilde وَمَا اَنْتَ بِهَادِهِمْ يَعَنْ دَلَاتِهِمْ اِنْ تِسْمُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere iştirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. İkinci sual, insanlardaki engelleri kaldıran unsur nedir? İnsanlardaki engelleri kaldıran unsur bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Engeller hani fıtratın bir gereğidir. Mutlaka Allah-u Teala tarafından yok edilir. Allah ile aramızdaki bütün engelleri kaldıracak olan Allah'ın rahim esmasıdır. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dileyen herkese tecelli eder. Furkanların verilmesi, hasalar ve uzuvlar üzerindeki engellerin alınması sadece bununla mümkündür. Öyleyse davete muhatap olduğu zaman davete icabet edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması ile tecellisi ve beşinci basamakta baş gözlerdeki icab-ı mesrurunun alınması, basar asası üzerine kışavat adı perdenin alınması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması ve semih hasasının açılması, yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hasasının açılması ve ihbatın konulması ile o kişi Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha ce'alnakum furkanen ve yukeffirankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte bu 7 furkan furkanların verilmesiyle o kişi İrşad kademesini işaret kademesi olarak görüyor. Ama tebliği kabul etmeyenler, Allah-u Teala onlara mürşid, onlar mürşidi mürşid olarak görmüyorlar. Arada bir insan olarak görüyorlar. Öyle olunca da Allah-u Teala onlara işittirmiyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala işittiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye Allah-u Teala işittirmiyor. Örneğin Araf 146-147'de biz yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Bütün ayetleri gören, iman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Ayetlere iman etmeyenler hastalara engelli olan insanlar. İrşad, mürşidi kabul etmeyenler huzurlara engelli olan insanlar. Ve faydası ilmin sahipleri de kalbi engelli, kalbi tabi edilmiş olan insanlar. Üçüncü sual, yapılan tebliğe karşı çıkan insanlar daha sonra bu engellerden kurtulabilirler mi? Muhtevayı derinleştirirsek hep görüyoruz ki tebliğ yapıldıktan sonra kişilerin davranış biçimleri muhtevayı tayin ediyor. Tebliğ yapılmasına rağmen kibirleri onların rüşt yoluna kabul etmelerini engelliyor ve bu sebeple gay yolunda, deralet yolunda kalıyorlar. Böyle bir insan sonradan aklını başına toplayıp Allah'ın yoluna girerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama her kişi üçüncü defa hidayete erdikten sonra bir defa daha fıska düşerse artık o kişinin kalbini Allah-u Teala mühürlüyor. Bir daha hidayete ermesine müsaade etmiyor. Allah'ın dizaynı bu. Araf 146'da Seyasrifan ayatel lezine ellezine tekebbine filerdi bi gayri hakkın ve en yere ukulli ayetin la yumini biha. وَاِنْ يَرَوْ سَوِيلَ رُشْتُ اِلٰى يَتَغْزُ سَوِيلَ وَاِنْ يَرَوْ سَوِيلَ غَيْ تَغْزُ سَوِيلَ. Öte yandan Allah'ın kalplerini tabi ettiği kişiler de var. Nisa 137'de اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا آمَنُوا سُمَا كَفَرُوا سُمَا ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنُوا لَوْ لِيَغْفِرْ لَهُمْ. İşte amin olup küfür edenler, sonra amin olup tek tek küfür edenler ve üçüncü de küfürlerini artıranlar. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları sabire ulaştırmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tüm insanlar hayata bir takım manevi engellerle başlar. Allah'a göre ölüdürler ama Allah'a ulaşmayı dileyerek dirilirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an arıyorum, anlıyorum. Her şey ibadet. Ne diyebilirim? Dua diyebilirim yani.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz? Vallahi hiçbir şey aklıma gelmedi. Aslında kendimden utandım şu anda. Ne diyeyim yani? Bir ipucu verebilir misiniz?
4: Allah'ın kurallarına uymak. Onun emirlerine uymak, haram yememek, büyük günah işlememek, Allah'a şirk koşmamak. Allah'a ulaşmanın yolu budur yani.
1: Peki Allah-u Teala'ya bu dünyadayken ulaşabilir miyiz?
2: Vallahi ibadetine şeyine ulaşamayız herhalde, ancak ölünce.
3: Zannetmiyorum.
4: Ben yıllardır namazımda kılarım, şükürler olsun, ama olabiliyor muyum acaba? Allah beni kulluğuna kabul ediyor mu acaba, bilmiyorum ki.
3: Ulaşmak çok kolay, fakat biz insanlar bazı gerçekten yapamıyoruz. Çok kolay aslında. Hiç zorluk yok.
1: Aslında Rabbimiz de kalpten isteyin diyor.
3: Evet, iste, Rabbim yorulmaz verirken. Yeter ki istemeyi bil.
1: Allah Teala isteyelim mi birlikte?
3: Söz verin ama verirse
1: isteyelim. Zaten vereceğini söylüyor. Ayet-i kerimesinde öyle söylüyor.
3: Rabbim bizleri en beğendiğin, razı gelen kullarından eyle yüce Rabbim.
5: Allah'ım, ben seni çok seviyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştır.
1: Mutlu oldunuz mu?
5: Oldum, bakalım, bekleyeceğim. Bir de tarih verseniz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ibadetle ulaşamayız herhalde, ancak ölünce de. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Evet, Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'ın kendi zatına üfürdüğü ruh emanetini hayattayken ona ulaştırmasını istiyor. İster Âl-i İmrân 73, ister Bakara 120'de Allah-u Teala hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tarif ediyor. Nevdallâhi ve levdâ, diyor ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Kul önnel hüdâ hüdallâh, hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayetten de hidayetin Allah'ı, insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu zikrediliyor. Ve Allah-u Teala gönderdiği bütün tebliğciler vasıtasıyla tebliğe muhatap olan herkesin Allah'ın emrine uyarak emaneti sahibinin Allah'a iade etmesi, teslim etmesini Allah-u Teala farz kılıyor. Şura 13'te Allah yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi menim. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırır. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. İnsanoğlu bir ruhun sahibidir ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defaatçe farz kılmış. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişinin eğer hayatta kalsa mutlaka ruhunu sağken Allah'a ulaştırmışsa Allah-u Teala'nın her kesinleşmiş bir teminatıdır, garantisidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri için iblis hep engeller koymuş. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılmazdır. Allah hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Safsatasıyla insanların Allah'la ilişki kurmasına, emaneti hayattayken ulaştırmasına engel oluyor iblis. İşte bu söylenenler hepsi hürafe, bidat, Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuşmuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a göre ölüyken dirilmemizi sağlayan davetin Resuller, Mürşitler aracılığıyla geldiğini açıklıyor ve o davete icabet etmemizi istiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'ın elçisi, kulu ve elçisi olarak.
4: Tabii ki onlar Allah dostudur yani. Ne güzel onlar gibi olabilsek keşke.
3: Ya tabii ki güzel örnekler onlar. Yani onların yolundan gitmek, onların çizgilerini takip etmek çok güzel bir şey. Rabbim herkese nasip etsin.
1: Ki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Elbette vardır. Yani ben değilim ama vardır.
4: Vardır tabii, vardır. Vardır ama gizlidir. Onlar açığa çıkmaz, çıkar mı?
3: Vardır ya. Mutlaka vardır. Yoksa bu dünya, yeryüzü sizce kalabilir mi ayakta?
1: Ki onlardan dinimizi öğrenirsek bize ne gibi katkıları olur?
4: Ne gibi katkıları olur? Sana cennetin yolunu gösterir, kapısını açar. Ne dedi o gün? Ayet okudu hoca mesela. Oruç tutanlara reyyan kapısı açılacak. Oruçlular hadi kalkın girin cennetime. O kapı kapanacak, bir daha da açılmayacak dedi.
1: Peki nasıl bulacağız onları?
3: İnanırsak, o yola azmedersek zaten bulmak çok kolay. Onlar o yolda zaten. Atarsan adımını onlar karşına çıkacak zaten. Çok kolay.
1: Hacet namazı kılarak istersek rüyamızda göstereceğini açıklıyor.
5: İsterim. Bazen yani yatarken bile düşünüyorum, hani bir şeyler göreyim, bir şeyler edeyim diye bazen. Ama hiç olmadı şimdiye kadar.
0: Bir misafirimiz oruç tutanlara reyhan kapısı açılacak, Allah'ın cennetine girecek dedi. Oruç tutmak insana cennet kapısını açar mı? Oruç vasıta emirlerden bir tanesidir. Hedefler var ve vasıtalar var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetleri bize, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse cennetin aliyetin, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa cennetil firdevs, kim ruhunu Allah'a teslim ederse cennetil huld, kim fizik ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse cennetil gurafa, kim nefsini Allah'a teslim ederse cennetin meva, kim irşada ulaşırsa, İhlasa ulaşırsa cennetin ayım, kim iradesini teslim ederse cennetin ad. Yedi cennet Allah-u Teala ayetlerle bu şekilde açıklıyor. Ama bu hedeflere ulaşabilmek için de yedi tane vasıtayı farz kılmış. Bu vasıtalardan bir tanesi de oruçtur. Ama iblis hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirlere işi bağlamış ve hayati önemi haiz olan iki tanesini de yine devre dışı tutmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Öyle olunca ne yazık ki geride kalan İslam'ın 5 şartıyla kimsenin hedefe ulaşması söz konusu değil. Allah-u Teala Kehf suresinin 103-405. Ayetlerinde kul hennü bikum naksarine amel. Amel bakımından en sürende olan insanın sana haber vereyim mi? Ellezine dalle sen fil hayatı dünya. Onların dünya hayatındaki amelleri boşa gitti. Ve yahsebune enem yüzsünü amele. Onlar çok güzel amel yaptıklarında. Ulaike lezine kebir ve ayet Rabbim. İşte bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdi. Onların da amelleri böyle bir sebeple boşa gitti. Kim Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Lik Allah'ı inkar edenler, onlar da mürşide tabi olmayanlardır. Öyleyse ilk iki safayı devre dışı tutanlar, onların amelleri boşa gidiyor. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, harca gitmekte, kendimi inşaat etmekte farzdır. Ama Allah-u Teala'nın cennetleri, dizme sırasına baktığımız zaman bunların hepsi bir şeyi ifade etmediğini görüyoruz. Temel faktör onlar değil, onlar yardımcılar. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölen kişi ikinci kat cennete girer. Yedi sava cennet, insanların bunun dışında hangi gayretin sahibi olurlarsa olsunlar bu hedeflere ulaşamazlar. Rivayet edilen bir hadis, cennete reyhan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü o kapıdan ancak oruçlar girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Onlar bu kapıdan girince o kapı kapatılır ve bir daha o kapıdan kimse giremez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle bir kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim metiyle inşallah. Muhterem hocam, izninizle sualimi arz etmek istiyorum. Bakara suresi 224. ayet-i kerimesinde Allah'ı kendimize engel kılmak ne demektir? Arz ediyorum inşallah. Efendimiz ümmetiyle gül kokan ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Bakara suresinin 224. ayetinde geçen Allah'a kendimize engel kılmak ne demektir? Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanlar arasında ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'a engel kılmayın. Allah'a kendisine siper etmeyin. Allah semidir, enişten alimdir. Bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki size yardımcı olmam diye söylediğini düşünün. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali. Bu ayetle Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Bu bizim davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir baraj. Hatamızı, suçumuzu hafif göstermeye çalışan aslında kendi kendimizi aldatmamız. Allah Teala diyor ki sakın bu tövbelerinizdeki yemini kendinize siper etmeyin. Allah Teala'nın buna rızası yoktur. Öyleyse her halükarda yeminlerimizi yemin ederek kendimize bunu engel kılmamak, mutlak surette ebrar olmak, takva sahibi olmak, insanların arasını ıslah etmek hedef olmalı bizim için. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz bizi takva sahibi kılıyor. Rum 31'e göre. Yine mürşidimize tabi olduğumuz zaman ebrardan oluyoruz. Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesine göre Rabbena innena semina muladiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Bizi ebrarla birlikte mütevaffa kıl. Ruhun vücudumuzdan ayrılmasıyla ebrar olmamız. Ve yine insanlar arasını ıslah etmemiz. Hakkı tavsiye ederek yani Allah'a ulaşmayı dilememize, mürşide tabiyette ve hakkı tavsiye etmeye yeminleri yapmak suretiyle Allah'a engel tutmayın deniyor. Mutlaka bunları gerçekleştirin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala üzerindeki bütün engelleri kaldırdığı kişilerin Allah yolunda ilerlemeleri için zikir yapmalarını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
5: Ben mesela herkes anne der, ben Allah derim. Bazen kızım bana diyor, ne çok diyorsun diye. Ayağımı kapıya çarpsam Allah derim bir.
3: Zikretmenin faydaları bedene, vücuta, ruha çok büyük faydaları var. Rabbimizi zikir edenlerden eylesin.
4: Zikir meclislerine mesela melekler iniyormuş. Rabbim soruyormuş, bugün benim kullarım ne yaptı? Seni zikrettiler ya Rabbi. Peki ben ne yapacağımı biliyorlar mı ki de zikrettiler? İşte bilselerdi o zikirden hiç kalkmazlardı. Zikir meclisleri Allah'a anmak, zikretmektir yani.
1: Bizi değiştirir mi zikretmek?
5: Değiştirir, daha olumlu yani, daha mutlu olmamızı sağlar.
4: Değiştirmez, tabii ki de değiştirir. Şimdi sen kumar masasına gidip kumar oynasan mı rahatlarsın? Zikir meclisine gidip zikir yapar mı rahatlarsın?
3: Kalbin değişir en azından. Mesele diyor ki namaz kılan bir insanın gerçekten oturduğu zaman Allah'ın huzuruna zaten tek çıktığımız yer namaz. Oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor. İstesen de kötülük yapamıyorsun.
4: Nasıl ki Hazreti Ali şey yaptı, kılıç yarasın, ben namaza durayım da ondan sonra çekin dedi. Çektiniz mi dedi, haberi bile olmadı. Niye? Allah'a ulaştı o an o. E biz ne yapıyoruz? Göstermelik namaz kılan var.
1: Herkes zikretseydi nasıl olurdu?
5: Hayrasını bilemeyeceğim. Toz pembe bir ülkede yaşardık.
0: Bir misafirimiz Allah'ın huzuruna tek çıktığımız yer. Namaz oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor. İstesen de kötülük yapamıyorsun dedi. İnsanın manevi tekamülünü sağlayan şey kıldığı namazlar mıdır? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam, direği namaz, doğruk noktası ise cihattır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bununla en kıymetli ibadetin zikir olduğu buyuruluyor. Namaz dinin direği midir? Evet. Ama zikir de bu direğin çadırı. Çadır olmadan direğin bir sonuca bizi ulaştırması söz konusu değil. Manevi tekamül merkezini kalp teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Ve insanlara gösterilen hedef nefsin bütün afetlerinden kurtularak afetlerin yerine faziletleri yerleştirebilmektir. Bunun da temelinde zikir vardır. Bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her halükarda zikir, çok zikir ve daimi zikirle hedefe ulaşmalıyız ki Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bu ikisinin dışında Allah'ın ismini zikretmek en büyük zikirdir. Ve Fatır Suresi 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe innema yetezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezki olursa kendi ikisi için tezki olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nefsin tezkiyesi ancak zikirle de mümkündür. Şems Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde kad aflaha men zekâ, tezkiye olan felah bulur. Tezkiye olan felah bulur. Veskur ismi rabbike ve tebettileyi tebtile. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Berekatü Cebbar hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle sizi çok sevdiğimi söyleyip hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum Cebbar hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Allah razı olsun Cebbar hocamız. Size çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Mutluluğun vesilesi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek, kendini başkalarına adamaktır. Şeytan ise buna mani olmaya çalışacaktır. Engelleri açıkça koyar. Allah neyi emretmişse onların yapılmaması için içinizden bir ses devamlı size telkinde bulunur. Şeytanın tesiri sadece nefsin afetlerindedir. Afetleri %100 yok ettiğiniz gün meseleyi çözdünüz demektir. İşte daimi zikir sizi oraya taşıyacaktır. Allah Teala daimi zikre ulaşan insanlardan bütün engelleri kaldırır mı? Hayır, engeller gene vardır ama artık engel hüviyeti taşımazlar. Her zaman insanlar aynı şekilde davranacaklardır ama sizin umurunuzda bile olmayacaklardır. Dolayısıyla daimi zikre ulaştığınız zaman başlangıç noktasında kim kalben ulaşmayı dilerse Allah buna, şeytan buna mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakime oturmanın temelinde o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiz. Yani birinci safa itibariyle engel oluyor. Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. Ve iblis diyor ki, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer insanları buna inandırabilirse o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ulaşmayı dilemeyen kişiye Allah-u Teala mürşit göstermeyecektir. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin de dini yaşaması, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün değil. İşte iblis bu şekilde engel oluyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ama ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Fakat ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Şeytan nefsin afetlerine davetiye çıkartıyor. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. İcabet ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Bu iki düşmandan azılı olan nefsimizdir. Eğer nefsimizi tezkiye ve tasfiye edebilirsek, şeytan hep vardır. Ama artık onun bizim üzerimizdeki negatif telkinleri sıfırlanır. Öyleyse her halükarda biz kendimizi değiştirmekle yükümlüyüz. Nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyerek 19 faziletin sahibi olursak şeytanın bize negatif tesiri sıfır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Hidayetçiler kimlerdir, vasıfları nelerdir, açıklar mısınız? Hidayetçiler en alt seviyede ruhun hidayetini gerçekleştiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ama en üst noktada da daha sonra fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim eden, fizik ucunda hidayetini sahip olanlardır. Daha sonra nefsini Allah'a teslim eden, nefs hidayetini gerçekleştiren, en son iradesini Allah'a teslim eden, 7 sabah 4 teslim inşan hidayete erenlerdir. Bulunduğu hangi seviyedeki hidayeti gerçekleştirmişse o seviyenin yardımını Allah'tan alır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler iradesini de teslim eden 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Karaman'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bereket ile zikir arasında bir ilişki var mıdır? Bereketi artıran faktör nedir, açıklar mısınız? Zikretmek şükretmektir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ve eğer diyor şükrederseniz İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi arttırırım diyor. O zaman bu işin bereketli olmasını da Allah-u Teala sağlıyor. Rabbiniz size bildirmiştir ki eğer şükrederseniz nimetimizi artırırız. Eğer küfrederseniz o zaman azabım şiddetlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalpte iman kelimesinin etrafına yapışan fazlalar, nurları ne yaparsak veya neyi eksik yaparsak kalpten ayrılırlar. Üç çeşit nur Allah'ı zikretmeye başladığınız an üç çeşit nur geliyor. Bu üç çeşit nurdan rahmet taşıyıcıdır. Fazılları Allah'ın katından getiriyor. İman kelimesine yapışanlar da fazıllardır. Ve selavat da bağlayıcıdır. Karanlığın manyetik gücüyle selavatın manyetik gücü birbirine ters. Dolayısıyla aynı güçler manevi planda birbirini çeker. Zıt güçler birbirini iter. Bu makro alem standardı içinde konuşuyorum. Eğer karanlığın manyetik gücü ile selavatın manyetik gücü birbirini itiyorsa o zaman karanlıklar tekrar kalbe girmeye başlayınca selavat bunu itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında ancak fazlalar iman kelimesine yapışıyor. Bu da Allah-u Teala'nın otomatik bir sistemi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ibadetler açısından gece kaç saat uyumak En ideal üçlerde de açıklayabilirsin. Allah-u Teala açıklamış. Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olan da kime hitap ediyor? Peygamber Efendimiz'e. Muhakkak ki Rabbin Peygamber senin ve seninle beraber olanlar. Peygamber Efendimiz ve onunla beraber olan sahabenin bir toplum gecenin 3'te 2'si 8 saat. Daha azında 6 saat. Bazen onun yarısında 6 saat. Bazen de onun 1/3'ünde. Kur'an okumak, zikri yapmak, kanaat olmak, teheccüd namazı kılmak kalbini biliyor. Öyleyse geceyi şöyle düşünelim. 12 saat gece, 12 saat gündüz eşit olarak kabul edelim. Ve 3'e bölersek 4 kere 3 12. O zaman gecenin 1/3'ü 4 saat. Yarısı 6 saat. 1/3 ise 8 saat oluyor. En çok 8 saat gece ibadetiyle geçirmek söz konusu. Bu şu manaya geliyor işte birçok evliyanın meziyetlerinden, hasretlerden bir tanesi işte yatsı namazı ile sabah namazını kılmak. Çünkü yatsı namazı ile sabah namazı arasında 8 saatten daha az bir süre var. Eğer kişi yatsı namazını kılarsa ve geceyi 8 saat ibadette geçirdiğini kabul eder, o zaman otomatikmen yatsının abdestiyle sabah namazını da kılabilir. Veya yarısı veya 1/3. Azerbaycan'da Müzey Muhterem Hocam, fizik vücut teslimini açıklar mısın? Ölünce fizik vücudumuz teslim etmiş olmuyor muyuz? Elbette ölünce her şey Allah'a teslim oluyor ama Allah Teala bunu hayattayken yapmamızı istiyor. Cennet-i Hurafa'yı kazanmak hayattayken fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim edenlerle edenlerin mükafatıdır. Ölünce fizik vücudu teslim ettiğin zaman onun mükafatı Cennet-i Hurafa değil. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin fizik vücudu ölümle Allah'a teslim oluyor. Herkesin ruhu ölümle Allah'a teslim oluyor. Herkesin nefsi ölümle Allah'a teslim oluyor. Ama Allah Teala sizi mükafatlandırabilmesi onun emir ve nehirlerine itaat etmenize bağlı ve hayattayken bunu gerçekleştirmeniz lazım. Burası amel yeri, hesap yeri değil. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüzde İslam toplumu bölünmüş ve tevhid zarar görmüştü. Tevhidin oluşmasında tasavvufun rolünü bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların tek bir toplum oluşturmasını istiyor. Vahdet, teslim ve tevhid. Tek Allah ve hepimizin bu tek Allah'a teslim olması, ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi ve böylece teslimlerini yapışan tek bir toplumu vücuda getirmesi. Nitekim Allah sahabeye emrediyor. Alimane 104'te وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتْنِنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُنُونَ اَمْنِ الْمَعْرِفِ يَنْهَوْا لَا الْمُكَرِ. Sizin içinizden bir topluluk olsun. Maruf emrine mükerden ne eden? Hayra davet edenler. İşte onlar felaha erişenlerdir. Ama Alimane 110'da onun oruçluğunu buyuruyor. Kündüm hayrin ümmetin hurucetliler. Siz işte insanlar içinde çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. En hayırlı kişilersiniz. Maruf emreden mükerden ne edersiniz? ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. İşte kitab-ı elit elbette onlar için iman etseler de dair oldu. Bunlardan bir kısmı mümindir, diğerleri de çoğu fasıktır diyor Allah Teala. Yani tek bir toplum oluşturmamızı istiyor. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Osmanlı aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyaya örnek olan adalet ve hoşgörüyle nasıl yaşamıştı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da her padişah mutlaka mürşide tabiydi. İşte Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, II. Murad'ın mürşidi Hacı Bayramveli, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin, Kanuni Sultan İhsan'ın mürşidi Yahya Efendi ve onun gibi bütün padişahlar mürşidlerine tabi olmak suretiyle tebaanın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyordu. Saray-ı Ekan'ın çoğu Mevlevi'ydi. Askeriye teşkilatı Mektaşi'ydi. Esnaf sınıfı A'iydi. Kısacası hepsi Kur'an'ın bütününe tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardı. 7 sabah 4 teslimi yaşayanların en birinci özelliği adalet ve hoşgörünün sahibi olmasıydı. Dolayısıyla onlar tıpkı sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Osmanlı sahabe gibi yeryüzünde adaletin temsilcisi oldular. Hoşgörüyü bütün boyutlarıyla yaşadılar ve bizler de aynı şekilde şu anda elimizde mucize-i baki Kur'an var. Sahabe gibi, Osmanlı gibi 7 sabah 4 teslim biz de yaşarsak, biz de adaleti temsil eden, hoşgörüyle davranan bir toplum oluşturabiliriz. Bu toplum ahir zamanda sabikun el ahirinden oluşan ve saadeti bütün boyutlara yaşayan bir toplum olur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu promosyonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Salihlerin Yolu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insandan istediği şey, herkesin bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederek salihler zümresine katılmasıdır. Hazreti Ali şöyle buyuruyor, bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'ya baktığımız zaman 7 ayetten oluşan Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesi Sırat-ellezine en'amte aleyhim üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Allah-u Teala'nın üzerine nimet verdiklerinin kişiler kimlerdir diye baktığımız zaman karşımıza Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesi geliyor. Nisa 69'da men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'lesine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. O zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinden başlarsak 5, 6, 7 İyâke na'budu sadece sana kul oluruz. Ve iyâke nestaîn istihaneyi sadece senden isteriz. Namaz kılan herkes günde 40 küsür namazda, rekatta Fatiha'yı okuyor. Ve Fatiha'da Allah'ım yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden İstihane mürşidimizi isteriz. İstihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede istihanenin mürşidin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah-u Teala bize beyan ediyor. İşte Fatiha 5 mürşidimizi senden isteriz. Mürşidimizi hacet namazıyla Bakara 45-46'da Allah'tan istiyoruz. Maide 35'te yine hacet namazıyla vesileyi Allah'tan diliyoruz. Bakara 153'te sabır ve namazla Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. Allah'tan yardım isteyin, istihane isteyin ve sabredin. Enbiya 105'te ise yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Şimdi tekrar Fatiha'ya dönecek olursak mürşidi Allah'tan istiyoruz. Neden mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim bu istihaneyle yani bize göstereceğin mürşidle bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Ve bu Allah'tan İstihaneyle istediğimiz mürşidin bizi sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakime ulaştırılan sırat-ı müstakimin de üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Yani sırat-ı müstakimin nebiler yolu olduğu, sırat-ı müstakim sıddıklar yolu olduğu, sırat-ı müstakimin şehitler yolu olduğu, sırat-ı müstakimin salihler yolu olduğunu görüyoruz.

da salihler olduğunu görüyoruz. Maruf ve emredilen münkerden nehyedilen hepsi bunlar salihlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı salih kullar. Maide 84'te biz Rabbimize talepte bulunuyoruz. Rabbimiz bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve onun Resulüne iman edelim diye. Bu olay ne zaman tahakkuk ediyor? Firavun Hazreti Musa'nın karşısına çıkarttığı sihirbazlar var ve Hazreti Musa'nın mucizesine karşılık bunlardan bir kısmı ona tabi oluyor. İşte bu tabi olanlar Allah bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve onun haktan bize gelen Kur'an ve Resulüne iman etmeyelim? Demek ki açıkça kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Salihlerin yolunda olanlar kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edenler. Ben İsrail'den Allah Teala bahsederken yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihler, bir kısmı da bunlardan başkalarıdır. Salih olmayanlar, onlar hasenat ve seyyiat ile imtihan ettik. Allah'a dönsünler diye. Demek ki Allah Teala yeryüzündeki insanları hasenatla ve seyyiatla imtihan ediyor ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Ve Ankebut suresinin 9. ayet-i kerimesinde amin olup salah makamına ulaşanları, salih amel, nefs zekesi yapanları mutlaka salihler arasına dahil edeceğiz. Salihlerin arasına girebilmek, salihler yoluna itibar etmekle gerçekleşir. Cinlerden de şöyle söylediklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'de cin 11. Gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında ayrı ayrı yollarda bulunanlarız. Öyleyse her devirde kurtuluşa ulaşanlar, onlar salah yolunu tutan, salihler yolu üzerinde bulunan insanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide muhtevaya baktığımız zaman başlangıç noktasında herkeste 19 tane negatif özellik var. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah'ın katından gelen hidayetçilere, davetine muhatap olanlar, daveti kabul etmedikleri takdirde, ki daveti kabul etmeyenler ayetlerden gafil olanlardır. O zaman onlar daveti kabul etmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dizisi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, sırat-ı cehimdedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, hepsinin gideceği yer cehennem. İşte daveti kabul etmeyenler, şeytanın da onlara tesir etmek suretiyle, şeytanın da tesiriyle, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği hakikatleri, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bildirdiği hakikatleri iblis unutturarak
onların yerini

0: insanları tesir etmek suretiyle yanlışlarla, zanlarla doldurmuş. 19 tane zan, 19 tane hürafe geleneksel din tatbikatına girmiş durumda. İşte bütün peygamberler, bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez vesaire. 19 tane hürafe. Din tatbikatından kutsal kitaplarda yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram da iblis tarafından unutturulmuş. Böyle olunca gereksel din tatbikatı içerisinde olanlar, onlar sırat-ı müstakime ulaşmayanlardır. Salihlerin yoluna girmeyenlerdir. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Olayların değerlendirilmesi, sonuçta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere insanlar iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, Kur'an'ın ayetlerinde bahsedilen 5 grup insan söz konusu. Bunlar sırat-ı cehim üzerinde olanlardır. Bunlar fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler, bunlar insanları %10'dan fazlası seçilmiyor. Allah kendilerine hayır görmüyor ve sırat-ı cehim üzerinde zebil gayde bulunanlardır. Geri kalan insanları %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alanlar, seçilenlerin %90'dan fazlası söz konusu, ders alanlar %10'dan azı, geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, delalet üzerine hak oluyor. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek önemli? Allah Teala bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti insanlar için zatını hedef olarak göstermiş. Yani her şey insanlar için ama insan Allah içindir. İnsan Allah'la diğer bütün varlıklar arasında bir köprüdür. Ve hepimizin hedefi Allah'ın zatına ulaşmak bir, Allah'ın zatını görmek iki. Ama hedef değişmiyor. İşte hedefi bilmek yetmez. Hedefe giden yolu bilmek gerekir. Allah'ın veçini dileyenler o slaytımızı görebilirsek, görüyoruz ki her devirde daveti kabul edenler onlar, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, nefs tezkiyesiyle daha sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama hedef aynı. Allah'ın veçini, zatını dileyenler. Yani hedefi tespit edenler. İşte Rum 38, Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Rum 39, Allah'ın veçine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir o zaman Allah-u Teala derecatını artırıyor. Kehf 28'de Allah-u Teala sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek, Enam 52'de sabah akşam Allah'ın zatını dileyenlerle beraber, Rad 22'de sabırla Rabbinin zatını dileyenler. İnsan 9'da biz sadece Allah'ın veçi için sizi doyuruyoruz. Allah'ın zatını dileyen. Leyl 20'de Rabbinin zatını dileyenler. Bakara 115 hangi tarafa dönerseniz dönün Allah'ın zatı işte oradadır. Bakara 272 sadece Allah'ın zatını ulaşmayı dileyenler onlar infak ederler, kurtuluştadırlar. Secde 4 keza öyle. Rahman 27 sadece celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Alimen 28'de dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. Yunus 26 Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Görüyorsunuz ki hedef Allah'ın zatıdır ve Allah'ın zatını hedef ittihaz edenler, onlar aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a giden, Allah'a ulaştıran salihler yolu üzerinde bulunanlardır. Ne demiştik? Hedefi tespit etmek yetmez, hedefe giden yolu bilmek gerekir. Hedefe giden yol, salihlerin yolu sırat-ı müstakimdir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmak bir yol üzerinde gerçekleşecektir. Allah-u Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor o kişiye ve peş peşe o kişide mevcut olan engelleri varsa Allah-u Teala kaldırıyor. Gözünden icab-ı mesureyi kaldırıyor, kulaklarından vakrayı kaldırıyor, kalbinden ekiniti kaldırıyor ve böylece o kişi Allah'ın Rahim esmasıyla yedi furkanın sahibi oluyor. Ama Allah-u Teala onu halde bırakmıyor. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesinde hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah-u Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an zikirle birlikte zikir bir şifre, Allah ismini tekrar bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet henüz açılmamış mühürün kenarlarından içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. İşte bir kere daha istihaneyi, 7 ayet-i kerimede geçen istihaneyi, mürşidi Allah'tan nasıl istiyoruz? Kimler isterse Allah onlara mürşid gösterir, kimler istemesine rağmen Allah onlara mürşid göstermez. İşte Allah Teala bunun cevabını veriyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimlerdir bu huşu sahipleri? Huşu sahipleri, onlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Yani ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına kesin iman edenler. Eğer olay buysa, davete muhatap olan insan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman ediyorsa, ki Allah'a inanıyor bir, yetmez. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, yetmez. Farz olduğuna inanıyor, yetmez. Ancak ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani kalbine bakıyor. Onun kalbinde ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak varsa, o talebi Allah kimin kalbinde görüyorsa, Allah-u Teala'nın verdiği söz Şura 13, Berat 27'de mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki kişinin salihlerden birisine kavuşabilmesi mutlak surette 4 tane inanç şartının sahibi olmasına bağlı. Allah'a inanacak 2, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak 2, farz olduğuna inanacak 3 ve ulaşmayı dileyecek. Bu 4 inanç şartı varsa, o kişinin kalbinde bu talep varsa, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe o 7 furkanı veriyor ve 12 tane ihsanla o kişiyi onun kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle hacet namazı kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte bir kere daha Fatiha'ya gelelim. Ne diyoruz? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin istiyoruz mürşidimizi? İhdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırsın diye. Bu sırat-ı müstakim nasıl, işareti ne? Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu bütün müminler için bir nimettir. Allah-u Teala Al-İmran 164'te bunu söylüyor. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زِبَعَ سَافِيَنْ رَسُولِهِ مِنْ اَبْسُمْ Kavim Resulü var, dört görevi var ama bu dört görevle vazifeli olan kavim Resulü'nü Allah-u Teala devrin imamı olarak seçerse artık o devrin imamı beş görevin sahibi olduğu gibi aynı zamanda ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Al-İmran 164'te. İşte üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O zaman mürşidine tabi olup ruhu vücudundan ayrılan sırat-ı müstakim ulaşan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak var. Allah Teala bunu tarif ediyor. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Diğerleri ulaşmayı dilemedikleri için dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde insanların çoğu dinde fırkalara ayrılanlar olarak şeytana tabi oluyorlar. İşte Sebe 20 لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblis, andolsun iblis onlar üzerindeki hedefini, zanını yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ve gerçekten de En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde ben nehaza sirat-ı müstakim işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu ona tabi olun. Sirat-ı müstakim salihlerin yoludur. Sirat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sirat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sirat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Ama ister ayet-i kerimeden ise 69'da nebilerin, sıddıkların, şehitlerin desin, sonunda salihler var. Bu ayet-i kerimedeki sırat-ı müstakimi salihler parantezine alırsak sırat-ı müstakimi salihler yolu olarak da tarif edebiliriz. Konferansımızın ismine uygun düşer. Salihlerin yolu Allah'a ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ve fizik yol Kur'an-ı Kerim'de geçen fizik yol sırat-ı müstakim salihlerin yolu olarak ifade ediliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Evet. O slaytımıza bakacak olursak zaten ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibi olmuştu. Göğsünden kalbinin yolunu açmıştı. Mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin mürşide tabi olmasından dolayı günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden, mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, her devirde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Şu an dünya üzerinde kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmuşsa veya Allah kime hangi mürşidi göstermiş de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa mutlak surette o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, sırat-ı müstakim ulaşmış ve devrin imamının ruhu o tövbe eden mürşidine tabi olanların başının üzerine gelip yerleşmiş bir nimet olarak. İşte bu sebeple salihlerin yolu üzerine nimet verilen yerin yoludur. Salihlerin yolu sıddıkların yoludur. Salihlerin yolu şehitlerin yoludur. Salihlerin yolu salihlerin yoludur. Bunların hepsini tek tek ifade edebiliriz. O zaman Allah'ın garantisinde Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdığını garanti ettiğine göre hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah-u Teala onun kalbini nefsini 7 kademede tezkiye ediyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezkiye kademelerini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Çünkü söz vermiş. Ben onların ruhunu kendime ulaştıracağım. Nefs tezkiyesi olmadan ruh Allah'a ulaşmadığına göre Allah-u Teala onların nefsini tezkiye ediyor. Emmare neyle tezkiye ediyor? yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişi zikre başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emareyi geçiyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülyeme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye ile ruh da 7 tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, fiziki sırat-ı müstakim 4 bölümden oluşuyor. Birinci yatay bölüm sevil, tövbe aldığı noktadan devrin imamın ana dergahına ulaşan yatay sevil, sevil araşat. Devrin imamın ana dergahından Levh-i Mahfuz'un kapısına kadar olan kesim tarik-i müstakim. Üçüncü bölüm sırat-ı müstakim, dördüncü bölümde sırat-ı rabbike müstakim diye ruhun fizik yolu 4 bölümden oluşuyor. Ama aynı zamanda fizik vücudun üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim var. Yasin 60 ve 61'de zikrediliyor. Nefsin üzerinde bulunduğu imajine sırat-ı müstakim var. Hicr 41'de zikrediliyor. Ve iradenin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim. Diğerleri imajiner ama fizik olan sadece ruhu Allah'a ulaştıran yol, zahirlen yolu. Kişi ermiş evliya olduktan sonra ondan sonraki Allah'ın zatını görmek için harekete geçerse o zaman fizik vücut ve nefs teslimini de irade teslimini de yapması lazım. İşte kim ben senin zatını görmeyi istiyorum ya Rabbim derse, Allah'ı ve kendisine vekil tayin ederse o zaman zikri artacaktır. 3-4 saat zikirden züht kademesinde 13 saat zikre ulaşacaktır. Fizik vücut teslimini yapabilmesi için zikrini mutlaka 18 saat zikre ulaştırması lazım. 18 saat zikre ulaşan herkes, sosyal bir varlık olan başka insanlarla birlikte yaşayan bu kişi, başkasından kendisine ulaşan her ne varsa zulüm noktasında onları affediyor. O kişi zalime de mazluma da yardım eden. Mazlum olması hasebiyle sabrediyor ama zalime de yardım ediyor, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın herkesten istediği nefsin teslimi. Ne diyor Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, ihlas kişinin nefsinin de Allah'a teslim olduğu bir noktayı ifade ediyor. Nefsin Allah'a teslimi nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Şeytan sadece afetlere tesir edebiliyor. Şeytanın faziletlere tesir etmesi söz konusu değil. İhlasa ulaşan insan 19 afetin yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insandır ve içi dışı pür nur olan insandır. Yunus'un ifadesiyle Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. İşte bu içi ve dışı nur olan bu insan seher vaktinde Allah tarafından tövbe-i nesuha davet edilir. Talim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Salahın birinci kademesinde o kişinin mürşide tabi olduktan o noktaya gelene kadar işlediği günahları Allah örtüyor. Daha sonra salah nurunu veriyor ve salah nurunun ona verilmesiyle de dışı da nurlanıyor. İhlasa ulaştığı zaman içi tamamen nurla doluyor. Ama salahın ikinci kademesinde Allah-u Teala salah nurunu da kendisine verdiği için içi de dışı da pür nur oluyor. Sonra üçüncü kademesinde günahları Allah-u Teala bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve dördüncü salahın dördüncü kademesinde Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. İşte mürşit olarak iradesini Allah'a teslim eden kişi beşinci kademesinde teslim-i külli ile Allah'a teslim oluyor ve irşada memur ve mezun kılınıyor. İşte Allah-u Teala'nın yeryüzünde vazifeli kıldığı en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. Her devirde ister asaletten ister vekaleten devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olanlardır. Ondan sonra ardı arkası kesilmeksizin yine salah makamında olan kavim resulleri var ve daha sonra 7 sabah 4 teslimi yaşayan irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi dalalete bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Resul'ün davetini kabul etmezse uyarılmasına rağmen o kesinlikle gideceği yer cehennem. İster Resullerini yalanlayanlar söz konusu ve ister daveti kabul etmesin, ister Resulü yalanlasın, her iki halde de o kişinin kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, yedi sabah davetten bahsedebiliriz. İster devrin imamı, ister kavim resulleri, ister veli mürşitler, ister muhlisler, ister ulelbab, muhsinler, zahitler, hepsi Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin varisleri. Ama daveti kabul edenler yedi safa sırat-ı müstakimle salihler yolunu takip edip Allah-u Teala'nın insanlardan istediği en üst seviyedeki kemalata ulaşmak için gayret içindeler. Ve Allah'a davet edenler, yedi safa davet, aynı zamanda yedi safa sırat-ı müstakim de söz konusu. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse birinci safa sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine tabi olan kimce ikinci safa sırat-ı müstakimde. Ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü safa sırat-ı müstakimde. Fizik vücut teslim yapan dördüncü safa sırat-ı müstakimde. Nefs teslimi beşinci safa sırat-ı müstakim. Altıncı safa sırat-ı müstakimde ve din safa iradenin de Allah'a teslim edildiği, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kullarını Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nitekim Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu slaytı tamamen büyütebilirsek şunu görüyoruz. Lehedeynâm ilâ sırat-ı müstakim. Onları mutlaka sırat-ı müstakim ulaştıracağız. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdığı kişi kim? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişi. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin 4'te sen muhakkak sırat-ı müstakimdesin. Yetmez. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde muhakkak sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Muminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bütün bunlar bize Kur'an'ın bütünü içerisinde salihlerin yolunun Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatını görmeyi bize nasip eden yol olduğunu görüyoruz. İşte sen sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakime davet. 73 sen sırat-ı müstakim davet ediyorsun. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben ve bana tabir olanlar görerek, Allah'ın zatını görerek davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu bizim yolumuzdur. Ve Fatiha suresinde bize istaneyi nasip et ki biz onunla sırat-ı müstakime ulaşalım. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. İşte bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Hemen bir kere daha söyleyelim. Yanlışlar, iblisin uydurduğu 19 tane hürafe. Hemen ekrana getirelim. Bu da kalsın, bu slaytta kalsın. 19 tane hürafe. İşte 19 tane hürafe burada yer alıyor. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbe ulaşmasıyla nefs eskesi yok. Kullarla arasında kimse gibi müşrede tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de sirat-ı müstakimiz doğru yoldur. Bütün 19 tane hürafe iblisin uydurduğu. İşte bunlar yanlışlardır. Doğrular nedir? Doğrular da Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ehli, zikir ehli, teslim, mürşid, ihlas, hikmet, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim vesaire. Bunlar da hepsi kutsal kitaplarda yer alıyor. İşte kutsal kitaplarda yer alanlar, Allah'ın salih kulları, Allah'ın mürşitleri, nebileri, resulleri hepsi bunlar salihler yolunun bütün özelliklerini ayetlerle bizlere açıklıyorlar. Ve salihler yolu Allah'a ulaştıran, kemalata ulaştıran yol olarak tarif ediliyor. Ama iblis ise, iblis evvela Kur'an-ı Kerim'in 19 tane kavramını unutturuyor. Ve iblis insanların nefsine, 19 tane afeti sahibi olan insanların nefsine tesir etmek suretiyle uydurduğu, din tatbikatına soktuğu 19 tane hürafe söz konusu. Bu 19 hürafeyi, yanlışları, unutulan Kur'an kavramlarının yerine koymuş. Boşalan kavramların yerine onları unutturmuş ve yanlışları da onun yerine koymuş. Ve insanlar, yanlışa davet eden bir takım şeytanlar din adına ne yazık ki insanları Allah'a ulaşma yolundan men ediyorlar. Nisa 167, 168, 169'da bildirildiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Bütün kutsal kitaplarda salihlerin yolu tarif ediliyor. Bütün kutsal kitaplarda hepimize Allah-u Teala'nın tayin ettiği en üst seviyedeki hedef salihler zümresine girebilmek ve salihler yolu olarak Allah'ın nasip ettiği bu konferansın sunuş konuşmasını burada biz tamamlıyoruz. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla hepinizin üzerine olsun. Her zaman olduğu gibi eğer siz de salihlerden biri olmak istiyorsanız bunun giriş kapısı bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. İkincisi ise Allah-u Teala'nın salihler zümresine kattığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmanız da mümkündür. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup salihler yolu üzerinde kamil insan olmak, salihlerden biri olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz.
1: şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua etmenin önemi. Birinci sual, dua etmek neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Bizler de fakirleriz. Fatır suresinin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu entumul fukarau lillahi vallahu vel ganiyul hamid. Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır. Hamittir. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz her şey, her şeyin sahibi Allah'tır. Neye ihtiyaç duyuyorsak, onu Allah'tan istememiz lazım. Allah'tan talep etmenin adı duadır. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Öyleyse Allah katında bir yerde olabilmek mutlaka Allah'tan talep etmemiz de mümkündür. Örneğin Allah'ın dostu olmak için de Allah'a dost olmayı dilemek lazım. Cennet sahibi olmak için de yine Allah'a dilemek lazım. Kısacası neye sahip olursak olalım Allah'tan talep etmemiz lazım. Bakara 186'da İzâ se'âleke ibâdî annî fennî karîbun ucibu dâveti dâizâ dâni fellestecibulî vellûmini billâlem yâşidûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. İhtiyacımız olan maddi nimetler var, ihtiyacımız olan manevi nimetler var. Ama her ikisinde de Allah'tan talep etmemiz gerekir. Maddi nimetler için dua etsek de, dua etmesek de Allah-u Teala verendir. İşte 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz. Ama onun ahirete bir nasibi yok. Fakat manevi nimetler için Allah'tan alabilmemiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah ile onun en kıymetli yaratı olan insan arasında en büyük ilişki vasıtası duadır. Dua yoksa Allah'ın yanında biz insanlar da yokuz demektir. Dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Allah Rab'dir, bizi yaratandır ve kulların yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek, Allah bizi o kadar çok sever. Her zaman ona dua etmek, tazarru etmek, niyaz etmek suretiyle ona yalvarmak bizim temel görevimiz olması lazım. Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Bana dua ettiği, beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Bir başka hadis, dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah, kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte manevi dua, mutlak surette kalben ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Kalben ulaşmayı dilemeyenlerin manevi istikametteki dualarını Allah icabet etmiyor. Bakara 186 bunu söylüyor. Ben kulumun beni zikrettiği gibiyim. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içinden gizlice zikrederse ben de onun içinden gizlice zikrederim. Kulum beni halk ve topluluk içinde zikrederse ben de onu da hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Kısacası görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın üzerimizdeki tecelliyatı bizim hareketimize, Allah'a doğru yönelmemize bağlı. İkinci sual, dua etmenin bir adabı var mıdır? Bir insan saatlerce Allah-u Teala'ya dua etmek imkanının her zaman sahibidir. Ne kadar uzun dua ederseniz, o kadar üst seviyede Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizle dua etmediyseniz, sadece dua ettiyseniz, bu Allah katında bir değer ifade etmez. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Ama hadis-i şerifte siz kendinizi acıyın, siz ne kadar sağır ne de gaybe olan dua ediyorsunuz. Sizi gören işiten zata dua ediyorsunuz. O zat sizinle beraberdir. Üçüncü sual, dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü var mıdır? Elbette. Bir sözlü dua var. Bunun kalpten olması söz konusu. Bir de fiili dua. Ama sözlü dua niyet daima amelden üstün. Eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsak bunun gayretinde olmak mecburiyetindeyiz. Gayret, himmet, nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. Yani biz gayret edeceğiz. Mürşidimiz himmet edecek ve Allah'ın nusratı bu şekilde geliyor. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de birinci üçlü bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. İştiyak sahibi olan kişi Allah-u Teala devamlı duada bulunur. Bu iştiyak bizi gayrete ulaştırır. İşaret makamı gayretimizin artması ve Allah'ın bize yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua eder. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sözünü hareketle, onun da duası devreye girdiği zaman sonuca, Allah'ın yardım sonucuna ulaşırız. Bu dua kabul edildiğinde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakatı yükselir. Mutlaka liyakat, mutlaka onun paralelinde mükafatı arttırır. Allah'ın üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır ve insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak temel dua Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunları, biz buna kısaca Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye uygulamaya çalışacaksın. Kur'an'a göre yaşadığınız zaman Allah'a ulaşmış olacaksın.
1: Burada en büyük de Allah'a inanmak. Allah'a inandığın zaman farzlarını yerine getirdin mi Allah seni bunaltmaz.
3: Beş vakit namazı kılmak ve farzları yerine getirmek. Hacca gitmek, umre yapmak, zekat vermek, bunun gibi şeyler yaparsak Allah nasip ederse cennete gitmeyi nasip edebilir.
4: Attığımız adımda olsun ya da herhangi bir süreçte. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak.
2: Nefsini yeneceksin. Nefsi bir tarafa koyacaksın. Cenab-ı Hak senden ne istiyorsa, Allah Celle Celaluhu ne istiyorsa o yolda yaşadığın zaman eninde sonunda Cenab-ı Hakk'a ulaşacaksın.
4: Allah-u Teala Allah'a dost olmamızı küçücük kalbi bir dileğe bağlamış. Siz de Allah'a dost olmayı dilemek ister misiniz? Tabii, evet.
2: Dua müminin miracı diyor Cenab-ı Allah. Duanız olmazsa neye yarardınız? Demek dua çok önemli. Cenab-ı Hak'la iletişimi sağlayan dua.
1: Kalpten Allah'a inanmak, kalpten dua etmek.
4: Birlikte yapalım mı bu duayı? Evet, olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce
2: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak, senin dostun olmak istiyorum.
3: Ne olur Allah'ım, beni de dostluğuna kabul eyle.
4: Amin.
0: Bir misal-i Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a göre yaşadığın zaman Allah'a ulaşmış olacaksın diyor. Kur'an-ı Kerim insanlara temel emirleri nelerdir? En temel emir, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Gerçekten de Bütün kutsal kitapları incelediğimiz an Allah'ın hedef emirleri vardır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah'ın bizler için tayinli müşrikliğinde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, ve zikir yapmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlara yapılacak olan nasıl yapılacak da mutluluk elde edilecek, bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den anlatıyor. Aslında reçete açık ve kesin, detaylı düşünmeye gerek yok. Allah'a ulaşmayı dilersek mutlaka Allah'ın cennetine Allah Teala bizi alır. Dilemediğimiz zaman da gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Sonra ne yapacağız? Sonra mürşidimize ulaşacağız. Üst seviyede bir cenneti ve dünya saadetinin birazını elde edeceğiz. Allah Teala'nın dizayna uygun standartlarda onun emrini, reçeteyi tatbik ettikçe mutluluğumuzun kesinlikle arttığını göreceğiz. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın emirleri var. İtaat etmemiz lazım. Allah'ın yasaklarına girişi ifade eder. Burada ilmel yakin var. Ona uymamız lazım. İşte bu noktada bunları hangi oranda yerine getirirsek o oranda iki cihan saadetine ulaşırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
4: Allah Teala müminlerin duasına icabet edeceğini buyuruyor ve gerçek mümin olmamız için Allah'ın tayin ettiği hak mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyük insanlara bakıyoruz, velilere, Allah dostlarına tamamen takva üzerine yaşıyorlar. Nefsi yendin mi, kendini bildin mi, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşıyorsun. Bazı şeyleri geriyorsun. Geriyince yani amacın hakka ulaşmak.
3: Mürşid öğretmen olabilir aslında. Onun yoluna gidersek, Allah'ın kurallarına, emirlerine uyarsak doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
5: Peygamberi ifade ediyor. Peygamberimizin sünnetlerine uyduğumuz zaman Allah'a da yaklaşıyorsun. Allah'a nasıl dua edeceğini, Allah'tan ne, nasıl isteyeceğini zaten söylüyor Hazreti Peygamberimiz.
2: İslam diyor ya, cem olun, ayrılmayın. Ayrıla düşünüz mü nifak çıkar. Bir olun, beraber olun. Bu anlamdan devam edersek cem olmak olayı var burada. O zaman mürşid de bu cemin başıdır. Bunda bir sakınca yok.
6: Yol gösterici biraz. Onlara örnek almamız gerekiyor. Sizin de yol gösterici bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Bizim mürşidimiz var.
6: Tabii evet. Aynen. İsterdim.
3: Şu ana kadar olmadı ama olsun ister miydim? Olabilir. Peygamber Efendimiz var gerçi. Onun örnek alabiliriz yani.
5: Allah'la kulun arasına hiçbir mürşittir, şudur budur giremez. Allah'a sen kendi kalpten duanı edip kalpten inanırsan bu sana yeter. Mürşitlere, aracılara gerek yok.
0: Misafirim İslam, cem olun, ayrılmayın, bir olun, beraber olun diyor. Mürşit de bu cemin başıdır dedi. Gerçekten de insanların cem olmasında mürşidin nasıl bir fonksiyonu vardır? İnsanların cem olmasına mürşitle bu olay gerçekleşir. Evvela Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in şu hadisini hatırlatmakta fayda var. Setefirku min ümmeti selase ve sebeyne fırkaten kullâ finnâri ile vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. İşte o fırkaya inerce kimlerdi ya Resulullah deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her şeyden evvel Allah yolunda olmak lazım. Allah yolunda olmak bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Ali İmran 103'te وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte fırkalara ayrılmamak sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ama cem olmak bir sonraki safa mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde minübine iyiliği ve takuhu Allah'a emine böylece takva sahibi Allah'a ulaşmayı dile. Sakın müşriklerden olma. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Enam 153'te en haza sirat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sirat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sizi sirat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Mürşid nasıl sirat-ı müstakim Allah'ın ipi ise, Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipi ise, mürşid de insanlardan bir iptir. Hanif dinin muhtevasında tek Allah'a inanmak ve Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek, tek bir cemaat oluşturmak vardır. Tek Allah'a inanmak tevhidin birinci cephesidir. Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması tevhidin ikinci cephesi. Demek ki Allah'a inanmak, Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması birinci cephesi. Tek bir fırkayı vurucuna getirmesi ise ikinci cephesi. Hangi açıdan bakarsak bakalım, mürşidine ulaşamayan bir insanın tevhide adım atabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü tevhid sırat-ı müstakim üzerinde olanların topluluğudur. İnsanlar mürşitlerine tabi olmazlarsa hidayete eremezler, sırat-ı müstakim üzerinde olamazlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde La teşte mi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Öyleyse 10 mürşidine 10 ayet-i kerime tabi olmayanlar delaletteyse bu delalette olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama fırkalara ayrılanlardan kurtulan, fırka-i naci içinde yer alan onlar kesinlikle sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır ve müşriklerine tabi olanlardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Öyleyse Allah'ın müşriğimize tabi olduğum zaman katından bize gönderdiği devrin imamın ruhu başımız üzerinde yer aldığı zaman o bir nimettir ve biz de nimetlenen, kurtulanlardan oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cakbur Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî ve annî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz, Allah'tan talep etmemiz, Allah'a tevekkül etmemiz demektir. Evet. Kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah Teala da bunu kalbimize gördüğü an bizi mürşidimize ulaştırıyor ve duamızı kabul ediyor. Her zaman Efendimiz Baba Erenler'in yağmur kıssasını anlatıyor. Köylüler yağmur duasına çıkmışlar ama bir türlü olmuyor. Baba Erenler deyince diyor ki o iş bana ait diyor. Sen diyor ne yaparsın? Şimdi ne yapacağımızı göreceksin diyor. Şalvarını ıslatıyor ve güneşe kuruması için koyuyor. Ve yağmur şakır şakır yağıyor. Buradan Baba Erenler neyi düşünüyor? Allah'tan yağmur yağmasını istiyor ama bir de bir şey yapıyor. Ona öyle bir inanıyor, öyle bir iman ediyor ki ben şalvarımı ıslatıp güneşin önüne koyarsam mutlaka Allah-u Teala yağmur yağdırır. İşte onun için duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi Allah'ın tevekkülünün kanununu bildiriyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah'ın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusudur. Tevekkül kanunu bu. Yani tevekkülü sağlayan Allah ama kişi bu konunun talebinde olursa, kim Allah'tan ulaşmayı dilerse Allah Teala onun kendisini tevekkül etmesini sağlıyor. Allah Teala'nın sözü var. Bizi vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrademizin Allah'a teslimini de ihata ediyor tevekkül kanunu. Her birinin tevekkülü Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. İşte hadis-i şerif de ifade ettiğim gibi mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanın duasını kabul etmez. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde diyor ki hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz. Sabahleyin aç karınla yuvanızdan çıkardınız. Akşamleyin tok karınla hem kendinizin hem yavrularınızın karnını doyururdunuz. Yani rızkı veren daima Allah'tır. Allah Teala bunu garanti sağlıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
4: Allah'ın duamızı kabul etmesi bizim ona layık olmamıza bağlıdır. Liyakatimizi arttıracak en önemli unsur ise Allah'ın ismini zikretmekten geçiyor. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Namaz da bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Sen Cenab-ı Hak zikrettiğin sürece zikir yaptıkça içinde bazı şeyler değişiyor. Bakış açın değişiyor. İslam'ın getirdiği güzellikler var. Bunlar zikirle kazanıyor.

0: İçindeki sıkıntılar gidiyormuş gibi hissediyorum. Ferahlık geliyor böyle.
1: Sürekli Allah'ı anarsak bence yanlış yollara sapmamayı önlemek için sürekli Allah dememizi istemiştir diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ı hatırladıkça ahireti hatırlayacağız. Ahireti hatırladıkça cehennemin olduğunu bildiğimiz için kötü yollara düşmemeye çalışacağız.
2: Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yeme, o yeter. Allah ne diyor zaten? Kul hakkı yemeden bana gel. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şey olursun.
3: Misafirimiz Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yememek. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şey de olursun. Kul hakkı yememek Allah'ın indinde bu denli önemli bir konu mudur? Yani Allah Teala'nın insanla insan arasındaki ilişkide üç davranış biçimini öngörüyor. Kısa saf, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama İşte bu şu andaki slaytımızda, tokatma slaytımızda A, B'ye tokat atıyor. A zalim, derecat kaybediyor. B de mazlum, derecat onu kaybediyor, derecatı kazanıyor. Ama bu sefer B kısas tatbik ederse, kötülüğe karşı kötülükle takip ederse o zaman kazandığını kaybediyor. Ama kötülüğe karşı sessiz kalmak, affetmek, Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluruz. Ama Allah Teala o kişinin, o derecat kaybeden kişinin o kadar kaybettiği derecat miktarı kadar ona azap ediyor. Ruh da fizik bedene azap ediyor. Öte yandan Allah'ın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evet, ne yapmıştır o kişi? Tokat atmıştır. Biz tokatla cevap vermediğimiz gibi ona bir iyilikte bulunuyoruz. Bu sefer bir kere daha kazanıyoruz. Kul hakkı insanlar tarafından hep yanlış anlaşılan bir meseledir. Allah Teala kul hakkıyla gelmeyin falan diye bir şey söylemesi söz konusu değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a seri hesap diyor. Allah hesabı derhal görendir. Birisine başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar ama doğan kul hakkı derhal Allah tarafından ödenir, adaletle gerçekleşir. İnsanların derecat kaybetmesi veya derecat kazanması kul hakkının doğması ile birlikte derhal tahakkuk eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sorum olacaktı. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Evet. Allah'a havale etmek bedduadır, intikam almaktır. Ama Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Taif'e gidip tebliğ yapmaya başlayınca oradaki insanlar tarafından taşlanıyor ve atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe onu bu halde görünce çok üzülüyor ve diyor ki ya Resulallah onlara beddua et ki Allah onlara günün göstersin yani intikam al. Allah Resulü el açıyor diyor ki ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar bilselerdi bunu yapmazlardı. Ve Allah beni beddua için değil dua için gönderdi. Yani bir nevi kişi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor. Havale ettiği zaman, bedduada bulunduğu zaman. Eğer Allah'a havale ederse, Allah Teala o kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin o sebeple de kazandığı derecat da yok olur. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine biz bunu tavsiye etmiyoruz. Talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Tam tersi, bize karşı kötülük yapanı dua etmeliyiz. Onu bağışla ya Rabbim diye Allah'tan talepte bulunmalıyız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği

Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz. Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali günümüz din öğretisinde Kur'an-ı Kerim'in hapsedilerek okunması, hitabet sahibi olunması, icazet alınması ile ahlaklı nesille yetiştirilmesi hedefleniyor. Allah-u Teala'nın kısa kitaplardaki öğretisinde ahlaklı nesille yetiştirilmesi hedefiyle bugünkü din öğretisinin hedefi arasında farklılık var mı? Evet sevgili kardeşim, 180 derece farklı. Tüm kısa kitapları incelediğimiz zaman zaten deliller elimizde, ayetler elimizde. Tevrat'ı inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Tevrat ayetleriyle. Hemen onu gösterelim. Tevrat ayetleriyle 7 safa ve 4 teslim. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Ve tabi evet. İncil ayetleriyle ve Kur'an-ı Kerim inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Birinci safa şu anda ekranda. İkinci safaya girelim. Mürşide tabiyet. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safa fizik ucun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa ihlas ve irşat. Yedinci safa iraden teslimi. Şimdi Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı yedi safa ve dört teslim kutsal kitaplarda yer alıyor. Allah'ın emirleri bu. Ama şimdi günümüze bakalım, insanlar bu güzel ahlaklı nesile yetiştirmek için ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar, hafızediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle bu ayetleri öğrendikten sonra hayatına tatbik etmek hiçbir zaman birbiriyle uyuşmuyor. Hitabet sahibi olması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hepiniz Kur'an-ı Kerim'i hafızedin diye bir ayet yok. Hepiniz hitabet sahibi olun diye bir ayet de yok. İcazet alınması olayı ise tam tersi, yedi sabah dört teslimi yaşayanların seher vaktinde Allah'ın davetiyle gerçekleştirilen ve iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın ona izin vermesi, bu konuda yetki sahibi kılmasıdır. Öyleyse ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak ve ancak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ama günümüz öğretisinde dikkat ederseniz Kur'an ezberleniyor, kıraatla okunuyor ve Kur'an'ın ezberlenmesi, kıraatla okunması hiçbir zaman bu yedi sabah dört teslimi yaşayan kişinin Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmasıyla bir ilişkisi yok. Allah Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinde ise ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak yedi sabah dört teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Evet, din ahlaktır. Din güzel ahlakın tamamlanmasıdır. Ama güzel ahlakın tamamlanması kişinin ahsen-i takvime ulaşması ancak yedi safa ve dört teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insane fi ahsen-i takvim." Biz insanı bir takvim zaman dilim içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Ruh ahsendir ama ahsen olan ruhun Allah'a ulaşması teslimi isteniyor. Fizik vücudun ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. Nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. En son olarak iradenin de ahsen olarak Allah'a teslimiyle güzel ahlakın sahibi olunuyor kişi. Güzel ahlak mutlak surette bu standart içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse geleneksel din tatbikatının içerisindeki öğretiyle Allah-u Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinin arasında farklılık var mı? Evet. ne yok geleneksel din tatbikatının içerisinde yer alan, ne yok Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşat yok, iradenin teslimi yok. Yani hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden ne haber diyeceksiniz? Vasıta emirlerden de sadece İslam'ın 5 şartı var. Burada da Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler yok. Allah'a ulaşma dileği yok, teslimler yok. Sadece ne var? Sadece sevmu selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet var. Kelime-i şehadet de kişinin kendi kendine yaptığı bir şey. Halbuki burada da şey yok. Belki de vasıta emirlerin içerisinde 3 şey yok. Allah'a ulaşma dileği yok, zikir yok ve mürşid önünde kelime-i şehadetin söylenmesi yok. Çünkü bir insan kendi kendine kelime-i şehadeti söylediği zaman derecat kazanıyor ama hiçbir zaman onun kalbine iman yazılmıyor. Onun günahları sevaba çevrilmiyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Ancak mürşid önünde bunu gerçekleştirirse bu olaylar tahakkuk ediyor. İkinci sual, Allah-u Teala nebilerine indirdiği kutsal kitaplarda diğer kitap indirdiği nebilerden bahsetmesine rağmen insanlar diğer kutsal kitaplardaki hakikatleri tam bilmedikleri için mi Yahudiliği, Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı daha üstün olarak görüyorlar? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Ulul Azm nebilerinden bahsediyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm nebilerindendir. Hazreti Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam Ulul Azm nebisi. Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Ulul Azm nebisi. Ama Adem Aleyhisselam da bir nebi resul olmasına karşılık Adem Aleyhisselam'da da ne yok? Allah Teala Taha 115'te biz ondan ahd aldık ama o unuttu ve onda azim bulmadık buyuruyor bakın. Andolsun Adem Aleyhisselam'a ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Öyleyse onlar arasında da bir farklılık var. Şimdi eğer olay buysa Allah Teala nebilerini kendilerine verdiği kutsal kitaplar itibariyle farklı kılmış. İsra 55'te وَلَقَدْ فَدَلْنَا بَعْدَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْدٍ لَقَدْ فَدَلْنَا بَعْدَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْدٍ. Yani and olsun ki biz kısım nebileri diğerlerinin üstüne üstün kıldık. Davud Aleyhisselam'a zebur verdik. Yani ise nebiler arasında bir farklılık var. Ama öbür taraftan bir nebi resul var. Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği. Diğeri de veli resul var. O nebinin şeriat kitabıyla amel eden. Ama her devirde mutlaka Allah Teala'nın kutsal kitapların tefsirini kendisine verdiği tasarrufta olan bir ya nebi resul imam var veya veli resul imam var. Onlardan biz hakikatleri öğreniyoruz. Örneğin Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala 25 tane peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 tanesi de farklı. Uzeyr Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve diğeri. İşte laqad ersalna rasulen min qablika. Andolsun senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Bir kısmını da sana anlatmadık. Yani bir kısım resullerden mesela Allah-u Teala, Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyene orada hüsrana uğramışlardır. Yani Allah veli resule de, Allah nebi resule de ayet indiriyor. Ama Allah'ın veli resullere indirdiği ayetler şer'i hüküm taşımıyor. Fakat nebi resule indirdiği ayetlerin hepsi şeriat hükmündendir. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Yunus suresi 35. ayetle Haç suresi 6. ayet arasında bir zabıtası var mıdır? Yunus 35'e bakıyoruz. Ve Haç suresinin 6. ayet-i kerimesi. Kul hel min şurekâikum men yehdi ilal hak. Kul Allahu yehdi ilal hak. Fe men yehdi ilal hakki hakku en yetubâ em la yehdi illa en yuhte. Fe ma lekum keyfe tahkumun. Zalike bi enne Allahu vel hakku ve ennehu yuhyum mevte ve ennehu ala kulli şeyin kadir. De ki sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek kimse var mı? Yani sevgili kardeşlerim, sizin ortaklarınızdan olsa olsa diğer mesela açık şirk içinde güneşten bahsediyor, aydan ve yıldızlardan ve elleri yontukları putlardan bahsediyor. O ortaklardan Hakk'a hidayet edecek. Yani insanın ona alavlaştırıcı kimse var mı? De ki Allah Hakk'a hidayet eder. Yani Allah ruhu kendisine ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olmaya layıktır? Yoksa hidayete erilmedikçe kendisi hidayete ermeyen kimse mi? Elbette Allah. İkisinin arasında bir rabıtası var mı? Tabi. Allah-u Teala insan ruhunu kendine ulaştırıyor. Ama hiçbir zaman diğeri buna muktedir değil. Niyet rabıtası var mı? Evet, Allah'ın kudreti açısından, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olması açısından bir ilişkisi var inşallah. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üst kat cennetlere kalplerinin rahmeti, merhameti, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertliğiyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 134'te muhsinlerin özellikleri olan af, öfkelerin yutabilmeleri ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve af özellikleriyle af, öfkelerin yutabilme ve infakla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Allah muhsinleri sever. Yani üst seviyedeki cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, üst kat cennetlere kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 130'un muhsinler özellikleri olan af, öfkeni tutabilme ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Almanya'dan bir kardeşim Buterem hocam, 6 afet bende ağırlıklı olarak var. Bu durumda afetlere göre belirlenen esmaları çekmek istiyorum. Fakat her bir afet için okunması gereken esmaların sayısı çok geliyor. Zikrimin yanı sıra hepsini yapamıyorum. Bu durumda her afet için gereken esmaları 50 defa okusam olur mu? Hayır sevgili kardeşim. Efendimiz neyi bildirmişse o şekilde yapman lazım. Mesela nedir? Öfke ve gayze ilgili afet. O afet sende varsa ne yapman lazım? 269 kere Allah esması, 535 kere el-mesir, 689 kere et-tevab, 458 kere en-nur ve 250 kere el-halim çekmen lazım. Öfke ve gayze ile alakalı. Yani burada hangi afet varsa Efendimizin o afetle bildirdiği ne varsa onu yapman lazım. Yani ben onu yapmayayım da bir kere defa diyeyim. Hayır, öyle bir şey yok. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhtar hocam. Hürmetle haset ve gül kokulu ellerinizi yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir soru arz etmek istiyorum. İnşallah Allah razı olsun. Başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Tekrar ellerinize hürmet ve hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala Bakara 155'te وَنَّبْلُ اَكُمْ مِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوحِ وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتْ وَبِشِرِمْ مِنَ السَّابِرِينَ. Şimdi buradan sizi korkuyla açlıkla mal ve can ve ürün eksikliği imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Her zaman zühd için musibet, musibetsizlikten iyidir. Şimdi biz insanlar sosyal varlıklarız, başka insanlarla birlikte yaşarız. Çevremizdeki insanlardan incitici davranışlar bize ulaşabilir. Ama çevremizdeki insanlardan bir hediyeleşme de olabilir. Herhangi birisinin almış olduğumuz bir hediye bizi bir faydaya ulaştırıyor. O dünya hayatında bir ihtiyacın giderilmesidir, bir faydaya ulaştırıyor. O hediye alan kişi derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama o kişiden hediye değil de nefsi incitici bir tokat geldi. O tokat atan kişi derecat kaybediyor ise biz de derecat kazanıyoruz. O zaman bu açıdan bakıldığı zaman musibet, musibetsizlikten daha iyidir. Derecat kazanmak mı yoksa bir faydaya ulaşmak mı? Derecat kazanmak çok daha güzel bir şeydir. Öyleyse başımıza gelen musibetleri ders almalıyız ve o musibetlerden gerekli dersi çıkartabilirsek zikrimizi arttırmalıyız. Mutlaka daha evvel nefsimize uyarak bir yanlışı yapmışızdır ki onun aksümeli, onun kefareti bu şekilde bize geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Musibetlerden ders alanlar var. Musibetlerden ders almayanlar var. İşte Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Bakara 26 değil, 126 değil. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Demek ki Allah-u Teala'nın oradan muradı tövbe etmemiz ve zikre başlamamız. Yani mürşide sahip olup zikre başlamamız. Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Yani gerekli musibetlerden ders çıkartmıyorlar. Ama Bakara 155'tekiler gerekli musibetlerden ders çıkartan kişilerdir. Ve Allah-u Teala oradan bize bu mesajı veriyor. Öyleyse başımıza gelen musibetlere nasıl değerlendirmeliyiz? Ders çıkartmalıyız ve o musibetlerden aldığımız derslerle her gün biraz daha zikrimizi arttırmalıyız. Zahit olan kişi bir lokma bir hırka ile geçinen birisi değil. Zahit olan kişi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren, Allah'ı kendinden öne geçiren kişidir. Burada da musibetlerin çok rolü var. Nitekim Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Yunus 12'de. İnsana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman, dokunduğu zaman yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder. Demek ki musibetlerde kişi sıkıştığı zaman kul sıkışmayınca hazır yetişmez olayıyla hemen dua etmeye başlıyor. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi dönüyor. İşte bunlar musiflerdir. Bize düşen ders alıp o aldığımız derslerle Allah'a daha fazla yaklaşmamız, mukarreb kullardan olmamız lazım. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, İhlas'ın 7 kademesi nedir, açıklayabilir misiniz? İhlas'ın 7 kademesi, talepsizlik, düşüncelerimizden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin güçlenmesi inşallah. 7 tane kademesi var ihlasın. Allah'ın izniyle. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetin zikrinizi arttırın, zikrinizi arttırın, ihtare boşa değildir diye buyurmaktadır. Bu konuda ne buyurursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, her gün zikrimizi arttırmamız lazım. Eğer Allah Teala bir dilekle garanti tahtında bize 3 saatlik zikri ikram etmişse, vermişse, ondan sonra da bizden ne istiyor? Zikrimizi arttırmamızı istiyor. O 3 saat zikri 4'e, 4'ü, 5'e, 5'i 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye ve 13 saate zikrimizi arttırmamız lazım. Yani 3 saatlik zikri 6 saat ilave etmemiz lazım. 6 kere 3, 18. Biz hadi onu 12'de 13'te bitirdik. Yani 6 kat daha zikrini arttırması gerekir. Nitekim Allah-u Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 78'de وَجَاهِدُ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Allah'ta hakkıyla cihat edin. Ne demektir Allah-u Teala hakkıyla cihat edin? Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş ama nefsimize karşı cihadımız bitmemiş. O zaman ne yapmamız lazım? Hakkıyla cihat, hakkıyla cihat zikrimizi arttırmaktır. 3 saati 4'e, 4'ü 5'e, 5'e 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a ve 18 saat zikre ulaşmak. 18 saat zikir fizik ucunun teslimi. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in dinidir. O sizi daha önce Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda Kur'an-ı Kerim'de ve size, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Gerçekten de tövbemizi gerçekleştirdiğimiz zaman şahit olan kimdir? Şahit olan Allah'tır, devrin imamıdır, devrin imamının ruhudur, aşıktan meleklerdir, mürşidin kalp gözüdür ve diğerlere bakın. İşte burada Allah şahit, Resul size şahit olsun, devrin imamın ruhu şahit olsun, aşıktan melekler ve mürşidin kalp gözü şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Siz de dediği, siz de mürşid olun ve kalp gözünüzde bu olaya şahit olun. Kiramen kâtibine ve amel defteri. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, uzun zamandır Allah'a ulaşmayı diliyorum. Fakat kalben ısınamıyorum. Hacet namazlarımda mürşidimi göremiyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, evvela bu dileği kalbinize nakşetmelisiniz. Yani bilmelisiniz ki Allah-u Teala'nın zatından üfürdüğü ruh sadece insanda var ve ancak bu ruhla kişi hayattayken Allah'a ulaşabilir ve bunu gerçekleştiren de Allah'tır. Allah'ın bizden istediği sadece kalbimizde bu talebin olması. Eğer siz de anlatılanlardan gerekli dersi çıkartmış, evet gerçekten Allah ruhu bana üfürmüş, bunlar bende bir emanet, bana ait değil, Allah'a ait. Bu emaneti hayattayken onun emrine uyarak teslim etmek durumundayım. 12 kere Allah farz kılmış. Bu dileği Allah-u Teala kalbinde görürse ondan sonrası kesinlikle Allah'ın rahim esmasıyla sana tecelli etmesi ve seni 12 tane insanla mürşidine ulaşıp ona tabi olman lazım. Ancak ondan sonra bütün yaşananlar, mutluluklar, güzellikler oluşur. Ama uzun zamandır Allah'a ulaşmayı diliyorum fakat ısınamıyorum, kalbim ısınamıyor diyorsan belli ki onu kalbinde indirmemişsin, diline söylüyorsun. Diline söylediğin zaman da Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? Vestahinu bi sabri ve salati. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi kişi? Yani Allah mürşidi kime gösteriyor? Huşu sahibi olan kişiye. Evvela namazlarınızı huşu içinde kılın ve huşu içinde kılınan bir hacet namazında Allah mürşidi gösteriyor. Ama huşu sahibi kişi kimdir? Huşu sahibi kişi Bakara 46'da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Şimdi kişi kalbinde bu dilek yoksa, sadece dilde varsa o kişi huşu sahibi değildir. Huşu sahibi olmayan kişi de asla Allah-u Teala mürşit göstermez. Gösterebilmesi için mutlak surette o kişinin huşu sahibi olması lazım. Allah'ın izniyle. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, berzah alemi hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Biz insanlar bu zahiri alemde yaşıyoruz. Ama zahiri alemin karşıtı berzah alemidir. İnsanların berzah alemi. Cinler gayb aleminde yaşıyorlar. Cinle gayb aleminin karşıtı karşıt zahiri karşıt gayb alemi, o da cinlerin berzah alemi. Ve melekler emr aleminde yaşıyor. Onun karşıtı ise karşıt emr alemi, şeytan ve avanesinin olduğu alem. 3 asıl ve 3 de karşıtı olmak üzere 6 tane alem. Ama bütün bu 6 alemi de rahmetiyle ve ilmine kuşatan Allah'tır. 6 alemin 6'sında. İşte bu da 7. alem, yokluk oluyor. O halde berzah alemi hakkında benim. Şimdi berzah alemi bu zahiri alemin devamı. Sadece bir takım farklar var. Orada enerji bedenimiz yaşıyor. Enerji beden olması hasebiyle bir yararlanma yok. Enerji beden olması hasebiyle bir ölüm yok. Enerji beden olması hasebiyle bir yaşlanma söz konusu değil. Vesaire. Mesela burada yine kişi öldüğü zaman akrabasıyla beraber, bunun sevdikleriyle beraber olur. Mesela cehennemlikler cehennemliklerle, cennetlikler cennetliklerle ve aile ortamında aynen olduğu gibi devam eder. Dediğim gibi biz bu alemde zahiri alem, fizik beden alemi olduğu için bir yerden bir yere düştüğü zaman yaralanma ve bir takım ölümler olabiliyor. Ama istediğiniz kadar hangi yükseklik olursa olsun berzah aleminde düşerseniz bir yaralanma yoktur. Bir boğulma olayı yoktur. Çünkü oradaki yaşadığınız bedeniniz enerji bedeninizdir. Topraktan yaratılan bir beden değildir. Yaşlanma da yoktur, ölüm de yoktur. Nefsler, berzah aleminde olan nefslerimiz sadece ölümü tadar. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin radyodan sohbetlerini dinliyoruz. Sohbetler görüntüsüz olduğu için yine de feyz nurunu alabiliyor muyuz? Elbette. Önemli olan mürşidin söylemesi. Mürşide ulaşan o güzellikler onun başının üzerinden ihtiyaç sahibi insanların kalbine o feyz nuru ulaşıyor. Hangi şartlar altında efendimizi dinlerseniz dinleyin, olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama derecesi aynı olur mu? Hayır. Yani en yakın efendimizin çevresindeki sohbetlerden bizzat fiziki olarak dinleyenle bu şekilde görüntüsüz veya sesle dinleyen arasında fark var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili hocam, size çok ama çok seviyorum. İslami konularda insanların birbirlerine farklı düşünmeleri, itirafların sebepleri nelerdir? Açıklar mısınız? Size çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İslami konuda insanların birbirinden farklı düşünmelerinin, ihtilaflarının sebepleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Bütün devrin imamların ifade ettiği hakikat aynı. Sayın Nursi Hazretleri 13. asrın müceddidi ve bu devrin 3 tane temel hastalığından bahsediyor. Birisi cehalet, diğeri de ihtilaflar, üçüncüsü de zaruret. Şimdi biz cehaletle ihtilaflara bakalım. Cahil olan kişi kimdir? Kalben ulaşmayı dilemeyen kişi. O zaman İslami konularda insanların birbirinden farklı düşünmelerinin sebebi. Kimler birbirinden farklı düşünür? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mesela Yahudilerden 70 fırka. 70 fırkanın 70'i de kalben ulaşmayı dilemiyor ve bu 70 fırkanın 70'i de birbirinden farklı düşünüyor. Hristiyanlardan 71 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve bunların her birisi birbirinden farklı düşünüyor. Müslümanlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu 72 fırka da birbirinden farklı düşünüyor. Allah Teala bunların hepsinin şirkte. Yahudilerden 70 fırka şirkte, Hristiyanlardan 71 fırka şirkte, gizli şirkte, Müslümanlardan 72 fırka gizli şirkte. Ve bakın şirk söz konusu olduğu zaman Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ كُلُّ حُزْمٍ. Yani onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar, grup grup oldular her birisi. Bütün gruplar kendilerinde olan fırkalar. Yani her grup bir düşüncenin sahibi, o istikamette bir yapının sahibi. Halbuki Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, fırka inacı. Bunlar sırat-ı müstakimde, onlar aynı konuyu aynı şekilde düşünüyor. Yani bugün Yahudilerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aynı düşüncenin sahibi. Diyor ki ben mürşidime tabi olacağım, ayetler belli. Ben ruhumu teslim edeceğim belli. Ben fizik vücut teslim. Bunların hepsi düşünceleri aynı. Gelelim Hristiyanlardan da aynı şekilde 71 fırka birbirine farklı düşünüyor. Ama fırka inacı, onlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler, aynı düşüncenin sahipleri. Birbirine farklı düşünmüyorlar. 7 safayı düşünüyorlar. Müslümanlardan da aynı şekilde 72 fırka birbirine farklı düşünüyor. Ayrı düşüncenin sahibi, ama fırka inacıya ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, onların hepsi Peygamber Efendimiz'i nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyorlar. Çünkü din, İslamiyet Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak mürşide, mürşit de Allah adına teslim alıyor. Dolayısıyla bunlar aynı düşünüyor. Nitekim Şems'ten bahsedildiği zaman Mevlana, ne zaman Şems'imi buldum aklımı bir kenara koydum. Niçin? Akılsız mı oluyor? Hayır, artık mürşidin aklıyla hareket ediyor. Emri ondan alıyor ve emri tatbik ediyor. Öyleyse İslami konularda birbirinden farklı düşüncelerin, ihtilafların sebepleri Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa şirk vardır. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa dinde fırkalara ayrılmak vardır. Resulullah'ın lisanıyla fırkalaşma, Sayın Hüseyin Hazretleri'nin lisanıyla ihtilaf. Nitekim Allah-u Teala Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulema itaat edin, ama bir konuda nizaha düşün, ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resul'üne arz ediniz. Dikkat edin, o ihtilafa düşenler kendi kafalarıyla hareket etmiyorlar. Hemen konuyu Allah ve Resul'üne arz ediyorlar ve o ihtilaftan hemen Allah onları kurtarıyor. Öyle olması lazım, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa zaten ulaşmayı dilemeyenler müşriki kabul etmeyenlerdir. Öyle olunca o fırkalaşma kıyamete kadar devam ediyor. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam Mehdi Aleyhisselam döneminde bütün bu bidatlarından hepsi din temizlenecek. Evvela insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Mesela Yahudiler benim dinim, Hristiyanlar benim dinim, Müslümanlar benim dinim. Halbuki dinler yok. Ama şeytan orada da devreye girmiş, farklı farklı dinlerin mensubu olduklarını onlara zannettirmiş. Gelelim aynı din içerisinde bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman Katolik, Protestan, Ortodoks vesaire. Müslümanlara geliyoruz. Müslümanlarda da inanç itibariyle Eşari, Maturidi diye ikiye ayrılmış. Ameli mezhepte itibariyle Sunniler ve Aleviler diye ikiye ayrılmış. Sunniler keza içinde bölünmüş. Yani bütün bu bölünmelerin arkasında kutsal kitaplarda ona dair bir delil yok. İnsanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar ve ne yazık ki iş çağırından çıkmış. Bütün mesele Allah'ın dinini, ezeli evvedi tek dini İslam'ı yaşamak istiyorsak, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki hakikatlerle yaşamak lazım. Bu da her devirde devrin imamının tefsiriyle, açıklanmasıyla ancak gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zekat ve bir. Birinci sual, Allah-u Teala neden zekatı farz kılmıştır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala zekatla namazı beraber kullanıyor. Ve Rabbimiz Hücurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillah. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ettiler. İşte mal ile cihad rükünlerinden bir tanesi zekat ve birdir. Yani birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala zekat ve biri zikrediyor. Her devirde mutlaka zenginler oluyor. Mutlaka fakirler oluyor. Fakirlere yardım üzerimize Allah-u Teala'nın farz olarak kesinleşmiş bir hükmüdür, borcudur. Onun için Allah-u Teala zekatı ihtiyaç sahibi kullara vermeyi farz kılmıştır. Tabii ki Allah-u Teala her istese herkesi eşit parada kazandırabilir. Ama böyle yapmıyor, herkese dilediği kadar para kazanmak imkanı vermiş. Bu para kazananlardan kim fazla kazanıyorsa onları başkalarına dağıtarak insanlar arasında sosyal adaletin gerçekleşmesini istiyor. Allah'ın adaleti insanların düşündüğünden çok daha ötede en üst boyutta mükemmel bir şekilde oluşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malınızın zekatını veriniz. Biriniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Evet. Demek ki dinin temelinde mal ile cihat var, zekatın verilmesi var. Ben vergi veriyorum, zekat vermem diyenler bir hürafe inancın içindedirler. Hatta Hz. İsa döneminde aynı emir İncil'de de var. Zekatını istediği zaman biz zaten vergi olarak veriyoruz diyenlere Sezar'a veriyoruz vergi olarak. Hazreti İsa diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse hepimiz Allah'ın emrettiği biçimde malımızın 1/40'ını, %2,5'unu zekat, %2,5'unu bir, toplam %5 olarak vermeliyiz. Allah Teala ayetlerde bunu emrediyor. Aşağı yukarı 30 küsur ayette Allah Teala namaz ile zekatı bir arada zikrediyor. Ve akimus salate ve atu zekate. Vakimüsselate ve atü zekate, yani namazı kılınız, zekatınızı veriniz. Evet, görüyoruz ki bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 43'te, Bakara 83'te, Bakara 110, Bakara 177, Bakara 277, Nisa 77, Nisa 62, Maide 12, Maide 55, Tövbe 5, Tövbe 11, Tövbe 71, Meryem 31, Meryem 55, Enbiya 73, Hac 41, Hac 78, Nur 37, Nur 56, Neml 3, Lokman 4, Ahzab 33, Mücadele 13, Müzzemmil 20 ve Beyine 5 olmak üzere toplam 30 küsur ayet Kur'an'da yer almış vaziyette bize neyi, zekatı vermeyi farz kılıyor. İkinci sual, bir denilen kavram neyi ifade ediyor? Kazancımızın %2,5'u zekat bize haramdır. %2,5 da paranın kiri. Bir zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Allah Teala Bakara suresi 177. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kişiyi ebrar yapan birin evvela inanç şartlarını saymış. Sonra paraya müteallik olan şartları saymış. Bunları tamamladıktan sonra birin diğer şartlarına geçmiş. İşte malı çok sevmenize rağmen Allah Teala akrabaya bir, yetimlere iki, miskinlere üç, yolda kalmışlara dört, dinlenenlere beş, altı ve yedi, köle azadına ve esirlere verilmesi. Allah Teala zekat ve bir Allah'ın huzurunda bizi paklayacak, aklayacak ve bizi huzura ve mutluluğa götürecek olan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın, ebrar yani birlerin sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Bütün sahabe zekatlarını ve birlerini beraberce veriyorlardı. Allah Teala dört tane yedili basamaktan oluşan İslam'ın bütünü, birinci yedili basamakta zekatınızı verin, Allah sizi hırsızlıktan korusun. İkinci yedili basamakta biri verin, Allah sizi rüşvetten korusun. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin, Allah sizi faizden korusun. Dördüncü yedili basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin, Allah sizi israftan korusun. Tüm bunların hepsi Allah-u Teala'nın mutlu huzurlu bir insan hayatı için elzem olan Allah'ın malla ilgili emirleridir. Üçüncü sual, vermemiz gereken zekat ve biri nasıl hesap etmeliyiz? Gerçekten ekonomi profesörlerinden bir kişi Mehmet Yazıcı'nın yaptığı araştırmada zekat vermeyenlere savaş Hazreti Ebubekir tarafından gerçekleştiriliyor. Eğer diyor insanlar zekatını verselerdi ekonomik açıdan İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmazdı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Nur 56'da Allah Teala bunu açıklıyor. Ve Zuruf 32'de mal sahibi, sermaye sahipleri yatırımları gerçekleştirsinler ve işsizlere iş sahası açsınlar diye Allah'ın bir emir var. Zuruf 32. Evet. Öyleyse zekat Allah Teala'nın temel emri olarak karşımıza çıkıyor. Hanefi mezhebi 40'ta 1 diyor. Şafii mezhebi 10'da 1 diyor. %2,5'u da 1. Toplam %5 ediyor. Eğer bir ticarethane işletiyorsanız, bir şirketin sahibiyseniz, yani yaptığınız şey profesyonelse, o zaman elbette masraflarınız çıktıktan sonra elinizde kalan para üzerinden bu hesabı yapmak durumundasınız. Yani kazancınızı %2,5, %2 zekat. Ama eğer maaş alıyorsanız aldığınız ücretin bütününü gelirinizi ifade eder. Öyleyse böyle bir hesap yapmak durumundasınız. Ayrıca zamanımızda herkesin büyük borçlarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve borçlar taksit taksit ödeniyor. Elbette borca da bir miktar para ayıracaksınız ama birinizi de elinizi de geçen para üzerinden ödeyeceksiniz. Bizim ölçülerimizde yapılması lazım gelen şey itidali davranmaktır. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Cimri kişi zekatı vermeyendir. Ama her şeyde veren kişi israf eden kişidir. O dairesiyle mal ile cihat noktasında tefrit ve ifrat yoktur. Tefrit cimriliktir. İsraf ifrat da israftır. Ben her şeyi vereceğim dediğin zaman bu da kesinlikle ifrata giriyor. Yani ifrat ve tefritte yer yok. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kazandığımız parada başka insanların da hakkı olduğunu açıklıyor ve bizlere zekat vermeyi farz kılıyor. Sizce zekat vermenin faydası nedir?
2: Zaten dinimizce paylaşmak güzel bir şey.
3: Zenginlerin yaşadığını, garibanlar almak istediğini alamıyor, yaşamak istediğini yaşayamıyor. Onun için paylaşmak bence çok güzel bir şey. Hele de bu ayda.
4: Mesela kazalardan, belalardan korunmak, ailemizin bereketinin artması olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce herkes kazandığı paranın zekatını verse dünyada fakir insan kalır mı?
5: Fakir insan illaki olur. Fakirler de perişan olmaz yani.
6: Benim eşim 11 yıl hapiste yattı bundan 6 sene önce. O verilen fitreler, zekatları asla unutmam. Unutmam yani, unutmuyorum da Allah'ım onların birini bin etsin.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda severek, isteyerek zekat verenlerin en önemli vasfının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Ya ibadet.
7: Cenab-ı Allah'la direkt irtibat kurmak.
4: Allah'la birlikte hani ona yakın olmak.
1: Sahabenin hepsi yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
5: Her şeyde Allah'ın mucizesini istiyoruz tabii her duada.
4: Ya evet, benim annem de rahatsız. En çok o yönden bizi görmesini, ya kabul etmesini dualarımızı çok istiyoruz.
8: Bende olan emanet ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
4: Bende emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum inşallah.
8: Seni çok seviyorum. Kurban olduğum Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyde Allah'ın mucizesini istiyoruz dedi. Allah'a atayken ulaşabilmek bir mucize midir? Allah Teala gerçekleştirmesi hasebiyle evet. Şura 13'te ve Rahat 10:27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah dinini de rahatta bırakır ve وَيَاتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنُبْ yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te, Rahat 27'de ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine ulaştırması hasebiyle bir mucizedir. Allah Teala 19 fille tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Allah Teala insanlardan bir kısmını seçeceğini ve seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaşacağını söylemektedir. Bu Allah'ın bize bir garantisidir. Bu garantiyi Ankebut 5'te veriyor. Men kâne yercu lika Allahi fenni acelâ ilâhat. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka onun vakti gelecek ve Allah'a

0: Allah'a ulaştırırlar. Rum 31'de, Lokman 15, Sümer 54 vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zekatı kabul edilenlerden olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da söylüyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes İslamiyet'i bir oturduğun yerde yorum yapıyorlar. Artık bu yorumlar yapılmaması gereken bir şey. Yani İslamiyet tartışılmamız bir şey. Çünkü kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için.
3: Yol, yani Allah'a giden yol.
2: Tabii belli bir dergahımız yok ki bağlı olduğumuz yani şu anda. Ama nedir ki işte camilerimizi, İslamiyet'imizi bu şekilde gözetiyoruz yani.
4: Alimli insanlar, bilgili insanlar o yöndeki insanları bana anımsatıyor.
2: Ama işte Peygamber Efendimiz gibi güzel bir mürşit bulmak o bambaşka. Yani o insanı zaten cennete götürür Allah'ın izniyle.
1: Allah Teala bunun için işte Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılıp sabırla istaneyi mürşidinizi benden sorun diyor. Siz de düşünür müydünüz?
2: Tabii ki onlara gidip duada bulunmayı, yani bir şekilde Allah dostlarından dua almayı çok isteriz.
5: Ama araştırırım iyice, bakarım. Onlardan zarar geleceğini düşünmüyorum ki ne. Çünkü Allah yolunda insanlar yani.
4: Ya tabii ki de düşünürdük. Hani kim insan bunun için gece namaza bile hani kalkıp namaz kılıyor, şükür namazları falan. Ama çoğu insan yapmıyor. Şahsen ben de yapmıyorum ama inşallah yaparsak da çok güzel olur.
3: İsterim tabii ki. Her şeyi bilemeyebiliyoruz. Yol göstericinin arkasında yol öğrenmek çok güzel bir şey.
0: Misafirimiz hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes oturduğu yerde yorum yapıyor. İslamiyet kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için tartışılmamalıdır dedi. Din yoruma açık mıdır? İnsanlar ayrı ayrı kaynaklardan feyz alabilirler, ilim alabilirler. Ama doğrular ve yanlışlar değişmez. Yapılması lazım gelen şey Kur'an kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği emirler var. Yapılması lazım. Allah'ın koyduğu yasaklar var. Ona da uyulması lazım. Emir ve yasaklara uyulması halinde herkes aynı huzura ve mutluluğa mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Öyleyse Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan 3 grup insanın kalbi yapısı ifade ediliyor. Kalbinde zey olanlar, yani kalbi hasta olanlar, bunlar Kur'an'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyorlar. Rasihun, ilimde kökleşme, onlar da muhkem müteşabihatlar, hepsi Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulelvab. Ulelvab tezekkür edebilir. Kimdir ulelvab? Ulelvab, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler. Ve Allah-u Teala bilmiyorsanız ulelvaba zikir eline sorun. Neyse insanlar zikir elinden Kur'an'ı öğrenebilirler. Sahabe zikir ehli olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'den Kur'an'ı öğrenmiş. Havariler zikir ehli olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dan öğrenmişler. Rabbaniyün zikir ehli olan Hazreti Musa'dan öğrenmişler. Her devirde Allah'ın dinini yaşayanlar Allah'ın tayin ettiği zikir ehlinden kutsal kitapları öğrenenlerdir. İnsanlar dediğim gibi ayrı kaynaklardan feyiz alabilirler ama Allah'ın doğruları, Allah'ın yasakları aynı olarak geçmektedir. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Can Kuvvetler, saygıyla, sevgiyle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz diyor kardeşim.

0: kardeşimiz?
1: Allah-u Teala Rum 39'da ve Bakara 261'de ne buyuruyor? İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir, işte onu Allah Teala kat kat artırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra verdiğiniz mal artıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir Allah katından nurları kalbimize taşıyor. Bakara 261'de ise وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. Bereket, paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir, para vardır, bereketsizdir. Bu o parayı kullananın durumuna göre değişir. Mutlaka herkes kazandığı helal paradan ihtiyaç sahiplerine vermek mecburiyetindedir. Allah-u Teala bunun için zekatı mutlaka farz kılmıştır. Eğer kişi tasavvufta ise infakına karşılık 100 katından 700 katına kadar mutlaka ona Allah-u Teala veriyor. Ve o evde mutlaka bereket oluşuyor. Ancak zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden mutlaka çıkacağınızı da bilin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala zekat verdikçe davranış biçimlerimizde bir güzelleşme olacağını, ancak bunun kalıcı olabilmesi için mutlaka zikir yaparak nefsimizi temizlememiz gerektiğini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sürekli dilimizde şey yapmak hem günahlarımızı azaltıyor, hem de kalbi nurlandırıyor. Daha çok Allah'a bağlıyor. Daha çok imana bağlıyor. Güzel oluyor. Zikir çok güzel bir şeydir yani.
4: Kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yönelmektir.
5: Ruhumuzu dinlendiriyor.
6: Allah'a ulaşmak yine. Yani direkt aranda herhangi bir şey olmadan direkt Cenab-ı Allah'la irtibat kurmak.
2: Zikir yapan bir insanın mutluluğu da artar mı?
4: Tabii ki artar. Mutlu olurum. Yani benim ailemde var öyle.
7: Kalbimizin daha temiz olması, hani her Allah'ın adını andıkça kalbimiz daha çok temizleniyor. Hani Allah'ı bilmek, daha çok yakın olmak anlamına geliyor bence zikir. Her seferinde Allah'ı anıyoruz çünkü.
2: Allah'ın ismini zikret, her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Ard arda Allah Allah diye zikretmek bize ne sağlar?
6: Herhalde kalbimizi temizler, direkt Allah'la irtibat kurdurur, yolumuz açar herhalde.
2: Ortalama ne kadar günde, kaç saat zikrediyorsunuz?
4: Günde demeyelim de arada. Yalan olmasın.
1: Misafirimiz zikir kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yöneltmektir dedi. Zikrin kalp temizliğine ve ruh temizliğine etkisi var mıdır? Zikrin nefsin manevi kalbini arındırması %100 doğru. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا nefsini tezkiye eden vela bulur. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُوبٌ بِذِكْ زِكْرَ اللّٰهِ Onlar ki amin olmuşlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُوبُ Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsimizin manevi kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Zikir nefsimizin kalbindeki afetleri yok edeceği yegane ilaçtır. Zikir yaptıkça afetlerin azalması, karanlıkların kalpten atılıp dışarıya atılması, yerine Allah'ın katındaki nurların, faziletlerin gelip yerleşmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir hadisi şerifte Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
1: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah Teala'nın peygamberler vasıtasıyla kendilerine verilen şeriat kitabının hepsinde orucun farz kılındığını Allah Teala beyan ediyor. Bakara 183'ten nitekim Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum leallekum tettekun. Ey amen olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Birinci sefat takva Rum 31'de münibine ileyhi ve takvuhu ve akimusela. Öyleyse ancak Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleri oruç tuttuğu zaman orucun güzelliğine ulaşır. Ama kişi takva sahibi değilse, oruç tutuyorsa, oruç onun için açlık ve susuzluktur. Kişi takva sahibi değilse gece ibadeti bir uykusuzluktur. Kişi takva sahibi değilse bunların hiçbirisinin geçerliliği söz konusu değil. Allah-u Teala'nın oruçtan burada her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Oruç tutmak bir ay boyunca midenin bağırsaklarının dinlenmesini ifade eder. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmeli. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Allah-u Teala insan vücudunu o şekilde vücuda getirmiş ki bir ay boyunca kişinin oruç tutması Allah'ın ona verdiği fizik vücut için zaruridir. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır. Ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Tekim bir bedevi grup Resulullah'tan İslam'ı öğrenmek üzere geldiğinde birisi devamlı oruç tutacağım, devamlı namaz kılacağım, diğeri hiç evlenmeyeceğim dediğinde Resulullah onları yanıma getirin. Beyler diyor, kendinize gelin. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Evlenmeyen bizden değildir. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Ve devamlı oruç tutan hiç tutmamış gibi. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın ölçüleri var. Allah'ın ölçülerinde ifrat ve tefrit yoktur. Her şeyin zekatı bedeninde zak var. Zeybenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'a zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha'ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Allahu velihüllezine aminu yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyahımı tağute yuhrucu mine nuri ile zulümat. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Her zaman biliyorsunuz ayetin arkasından bu ayetle örtüşen hadisi de açıklıyoruz. Nebi Resulü'nün Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetten de şeytanın körüklemesiyle, tetiklemesiyle dünyaya bizi götüren, dünyaya rağbet eden götüren yollar var. Allah kalbini bütün bu yolları açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Yani bir gün bunlar herhangi birisinde bu kişi helak olacak. Ama kim Allah'a güvenirse, Allah'a tevekkül ederse Allah onu o arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Yani nefsimizin 19 afeti var. Bu 19 afetin dünyaya talepleri dünyaya dönük. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Adeta 19 tane arzu, 19 tane afet, 19 tane şeytanın etki ettiği negatif unsur. Eğer Ademoğlu diyor bu arzuların peşinden koşarsa Allah bunların hangisinde onu helak edeceğini Allah için hiç önemli değil. Ama kim ki Allah'a güvenir, Allah'a tevekkül ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu bu arzuların keşmekeşliğinden kesinlikle kurtaracaktır. Öyleyse bu dünya hayatının esaretinden kurtulmak, mutlak surette kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi İbn-i Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü bir ara bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Bir de bunun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. 19 tane yol düşünün. 19 tane negatif şeyi tesir ediyor. Ve bunların hepsini de iblis kullanmak suretiyle insanları yanlışa davet ediyor. Bir tek doğru var. Allah'ın yolu. Bir de bu yoldan sapan 19 tane negatif özelliğin tesir alanı içerisinde diğer yollar. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Allah Teala ne buyuruyor Enam 153'te ve enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakim sahipleri ötekilerinden çok farklı bir statünün içerisindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidine tabi olanların, tabi olmayanların ilmi faydasız ilimdir. Hadis-i şerifte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunlar şeytanın kendine tesir ettiği ve emaniye denilen
kitaplar muhtevasını içeriyor. Yani insanlara bir fitnedir. Şeytan insanlara kitap yazdırır mı? Eğer Bakara 78, 79, 80'e bakacak olursak onu görüyoruz. اَمِنْهُمُ الْاُمِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَانِ Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler. Sadece emaniyeyi, yanlara insanların yazdığı kitapları bilirler. فَوَيْلٍ لَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ اَيْدِيهِمْ وَيْلٍ elleriyle kitap yazanlara. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّٰهِ Sonra derler ki bunlar Allah'ın katındandır. Öyleyse hem Allah'ın kitabını bilmez, hem de kitap yazdığı zaman bu Allah'ın katındandır derse, o zaman ona vahyeden, ona yazdıran kimdir? İblis. Allah'ın katındandır. لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلٍ Az bir dünyalık satın almak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. Sonra Bakara 80'de bu kişilerin yazdıkları şeyine emaniye bilgiler. Yani bidatler, yani fitne. İşte sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Allah Teala da buyuruyor ki siz bu konuda Allah'tan bir söz mü, ahd mı aldınız? Eğer Allah söz vermişse sözünden caymaz. Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Öyleyse Allah'ın ilminde olmayan bir şeyi söylemeler zanları, bidatleri oluşturuyor. Allah'ın ilmi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir şeyi söylemek o bir bidattır. Nereden biliyoruz? İşte hadis-i şerifte kulu enne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnari. Öyleyse bunlar emaniyeyi ifade ediyor.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuzdan teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kastamonu'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bir kalpte İmanın bulunup bulunmadığının alameti, işareti var mıdır? Varsa bu alamet nedir? Açıklar mısınız? Allah Teala Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde "İnnemel mu'minellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum izâ tülyet aleyhim âyâtunâ zâdetum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn." Allah Teala iki işaret veriyor. Hak müminler, gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Birisi cezbe, tahkiki imanın başlangıcı. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını arttırır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. İşte ayetleri tilavet eden Allah'ın mürşidi. Belli ki onlar mürşitlerine tabi olanlardır. Bunlar tabiyetle birlikte 7 kalp şartının sahibidirler. Bu 7 kalp şartından bir tanesi Allah kalplerinin mührünü açmış, küfrü dışarıya almış ve yerine imanı yazmıştır. Öyleyse gerçek müminler kalplerine iman yazılanlardır. Gerçek müminler Allah'ı zikrettiği zaman kalpte titreyenlerdir. Gerçek müminler ayetler tilavet edildiği zaman imanları artan kişilerdir. Yani kalplerindeki nur artışı sağlayanlardır ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Şimdi biz bunları söylediğim zaman bir kişi diyor ki benim tabiyetim var. Her türlü görevimi de yapıyorum. Ama cezbem yok. O zaman benim kalbimde iman yok mu? Elbette var sevgili kardeşim. Yani kalplerine iman girenler, iman yazılanlar, Allah onlara zikri de, namazı da, orucu da hepsini sevdiriyor ki bunlar kolaylık içerisinde onu yapabiliyorlar. Dil ve kalbin beraberliği akletmeyi ifade ediyor. Dolayısıyla dil, kalp tasdik ediyor, dil de tekini söylüyor, ikrar ediyorsa o zaman o gerçek bir mumindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkese aklı ölçüsüne hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Akledebilmek kalb ile bir idraki sağlamaktır. Eğer o yoksa akletmeyen birisidir. Bunlar kaybedenlerdendir. İkincisi olan Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam, bir günah işliyoruz yine işleriz diye tövbe etmiyoruz. Tövbeyi geciktirmenin mahsuru var mıdır? Tövbe ettim demek yeterli midir? Tövbeyi geciktirmenin mahsuru vardır tabii. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yapacağım diyen ziyandadır. Sonra tövbe ederim. Daha gencim, vaktim var diyen kişi, hiç kimsenin hayat garantisi yoktur. Her an Allah'a emanetini alabilir ama Osmanlı daha mürşit edilen bu tövbe yaptıklarında artık ölürsek gam yemeyiz. Öyleyse hayatta olmanın gayesi mürşidinde tövbe etmektir. Çünkü mürşidinde tövbe olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik ucunun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti başlar. Mürşidinde tövbe gerçekleşmiyorsa hidayet yoktur. Hidayet yoksa din yok. O sebeple onlar bu tövbeyi gerçekleştirdikleri zaman hayattaki asıl hedefi yerine getirmiş oluyorlar. Bu tövbeyi yapmayanlar ölünce Ne diyorlar? Bizi tekrar dünyaya geri gönder, tövbe edelim. İşte bizi tekrar dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim olayı bunun ifadesidir. İşte Enam 77'de o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Arap 53'e baktığımız zaman veya dünyaya döndürmüş olsaydık yaptıklarımızdan başkasını işlerdik. İbrahim 44'e baktığımız zaman Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edin, Resullere tabi olan. Veya terk ettim salihamı hepsinin gayesi beni dünyaya geri gönder. Mürşid önüne tövbe ederim. İslahidici amele başlayayım diye. O halde Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Ve daha sadece dille tövbe ettim demekle tövbe geçerli değil. Mevlana bu konuda aklı tövbe eder, nefse 100 kere tövbeyi bozar. Aslan kalpten yapılan bir tövbe. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bir Müslümanın nefsinin İslamiyet'in dışına çıkmaması, azgınlık yapmaması için ne yapması gerekir? Sevgili kardeşim, İblis ayetlerde beni azdırmana yemin ederim. Onun da nefsi var ve nefsi azgınlığa düşmüş. Allah'ın emirlerine isyan etmiş. Ama bizim azgınlığa düşmemiz için ne yapmamız lazım? 7 kadem eden nefsimizi tezkiye, daha sonra tasfiye etmemiz lazım. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Peygamberlerin 5 görevine baktığımız zaman bunlardan birincisi ayetlerin tilaveti, ilk 14 basamak bir hazırlık devresidir. Ama ondan sonra nefsin tezkiyesi bir, kitabın öğretilmesi iki, hikmetin öğretilmesi üç, hikmetin öğretilmesinin şeyi dört. 4 görevimiz var. Bu 4 görevden nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesiyle fizik ucunun Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesiyle nefsin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesiyle de iradenin Allah'a teslimini Allah-u Teala hedeflemiş. 7 safa ve 4 teslim. Bir Müslümanın nefsinin İslamiyet'in dışına çıkmaması, azgınlık yapmaması için daimi zikre ulaşması lazım. Daimi zikir nefsin Allah'a teslimidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin men arife nefsehu, nefsine arif olan. Ne zaman insan nefsine arif olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Arkasından da Rabbine de arif olur. Öyleyse azgınlığa düşmemek mutlaka daimi zikirle mümkündür. Balıkesir'den bir izleyicimiz Muhterem Hocam, çoluk çocuğun ihtiyaçları için çalışmak, para mal kazanmak da dünyaya gönül bağlamak sayılır mı? Çoluk çocuğun ihtiyaçları için çalışmak, para kazanmak, bunu zikirle yapman halinde, hayır, tabii ki hedefin Allah'la ilişkilerde hedefin ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bunları yaptığın zaman otomatikmen çoluk çocuğun ihtiyaçları içinde bunu gerçekleştirmek durumundasın. Çünkü Necm 39'dan evvel insan yine masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu ahiret çalışmasıdır, bu dünya çalışmasıdır. Ama her halükarda çalışmak durumundayız. para kazanabilirsin, mal kazanabilirsin. Ama o parayı, malı Allah'ın emrettiği ölçüler içerisinde Allah'ın emrinin yerine getirirsen Allah-u Teala helal hoş olsun diyor ve hiçbir engel bu konuda söylemiyor. Dünyaya gönül bağlama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ruhunu Allah'a teslim etmeyenlerin, zikrucu teslimi yapmayanların, nefs teslimi yapmayanların, irade teslimini yapmayanların işidir. Görüntülü bir sualimiz var. Dinliyoruz inşallah.
1: Allah'a ve berekatü ve muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Zikri, namazı, orucu sevmeyen ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah-u Teala bütün ibadetleri sevdirecek midir? Sizleri çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselamu rahmetullahi ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Zikri, namazı, orucu sevmeyen ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah ibadetini sevdirecek midir? Evet. İşte bir bedevi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum. İşte namaz kıl, oruç tut, zekat ver, zikir yap diyor. Ulan hiçbirisini yapamıyorum. O zaman ne yapıyorsun diyor. Ben seni çok seviyorum. Ve herkes sevdiğiyle harcamıyor. İse Allah'ı sevmenin alamet-i farikası Allah'ın bize ibadetleri sevdirmesidir. Kim Allah'ı seviyorsa mutlak surette Allah-u Teala ona ibadetleri sevdiriyor. Allah'ın dizayn içerisinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah ibadetleri sevdirecek midir? Evet. Allah ibadetleri sevdirir ve onu mutlak surette kendisine ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Bolu'dan bir izleyici Muhterem Hocam, işlerimizin dağınık olması çeşitli düşüncelere yol açıyor, sıkıntı veriyor, ibadetlerimizi etkiliyor. Bu konuda ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah'ın bizler için yapmamızı istediği hedefler. Allah Teala diyor ki, ruhunu bana teslim et, ben senin işini yapayım. Allah diyor ki, fizik ucunu bana teslim et, ben senin işini yapayım. Allah diyor ki, nefsini bana teslim et, ben senin işini yapayım. Öyleyse bize düşen kesinlikle teslimleri gerçekleştirmek. İşte kimin derdi ailese Allah onun gönlünü zengin kılar, dağınık vaziyetini bir araya getirip toplar, dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin derdi dünya ise Allah onun fakirliğini iki gözünün arasına bırakır. İşlerini dağınık hale getirir. Kendisi için takdir edilen şeyler dışında dünyadan ona bir şey gelmez. Öyleyse bu açık hadise-i şerife rağmen bizim dünyaya gönül vermemiz, işlerimizi dağınıklıktan kurtarmamız neye bağlı? Kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala bizi anlıktan kurtarır, fakirlikten kurtarır, en güzele bizi ulaştırır. Aydın'dan bir izleyici Mütem Hocam, teheccüd vaktinde ve diğer zamanlarda vakti müsait olan bir kimsenin ne ile, hangi ibadetlerle ve bu arada meşgul olması daha faydalıdır. Sevgili kardeşlerim, Zemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları açıklıyor. Diyor ki, muhakkak ki Rabbin seninle beraber onlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünden daha azında, bunun yarısında, onun 1/3'ünde, gecenin 1/2'si, yarısında veya 1/3'ünde. Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak kalktığını biliyor. Geceyi gündüz Allah'a takdir eder. Onun sözü, sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sefer sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolaylıklarını okuyun. Sizlerin bir kısmınız hatta olacağını, diğerlerin yeryüzünden alan fazlından rızık isteyerek savaşacaklarını ve diğer bir kısmın alan yönünde savaşacaklarını bildi. Artık Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin, Allah için bir şekilde borç verin. Nefsiniz için hayırlar, hayır olarak ne takdim ederseniz onu Allah'ın izniyle daha hayırlı, daha büyük bir ecirle olarak bulursunuz. Allah razı olsun. Samsun'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, mahal okuyorum. Ancak kafayı üşütmek üzereyim. Fasık, kafir demek midir? Evet sevgili kardeşlerim, her fasık kafirdir, her kafir de fısıktadır. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmetin helaki fasık alimlerle cahil abidler sebebiyledir. Fasık alimler kişi başlangıçta fısıktadır ama ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ikinci fıska düşer de tekrar tövbesini gerçekleştirmezse artık o kişi fasık bir alimdir. Cahil abidler, cahil kimdir? Tüm insanların Kur'an'la röntgenini çekecek olursak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cahiller, ulaşmayı dileyen ilim verilenler ve 7 safa 4 teslimi yaşayan, 7 safayı yaşayan ilim sahipleri. O halde mehal okuyarak bir yere varılmaz. Mürşit, asıl Kur'an mürşitten öğrenilir. Tüm mürşitlerin görevine baktığımız zaman birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. Siz ayetleri tilavet ediyorsunuz demiyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinize çekiliyor. O size kitap öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. İşte Allah'ın mürşitleri ruhun tesliminde, fizik vücut tesliminde, nefsin tesliminde, iradenin tesliminde hep farklı görevin sahipleridir. Allah razı olsun. Baktığımız zaman beş grup insanın da bu fasık alimler grubunda yer aldığını görüyoruz. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zülmanimlerle amel edenler. Bunlar hepsi fasık alimleri oluşturuyor. Ama cahil abidler de seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlar da delalet üzerine hak olanlar. Allah razı olsun. Delalet ve azap sözü üzerlerine hak olanlar seçilmişlerdir. Ama seçilmelerine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yozgat'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, hakiki imana kavuşmak için ne yapmak gerekir? El-Hasr suresinin şerhinde şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka El-Hasr suresini okumuş bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başta imani hakiki geliyor. Sonra salah, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dördü sen birleşti mi yoktur sana hüsran artık. İman-ı hakiki lika Allah'tır dünya hayatını yaşarken. Bölümle birlikte ruhun Allah'a ulaşacağından emin olmaktır. Hem ölümle birlikte hem de hayattayken Allah'ın zatından bize üfürülen ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilek bize ait ama ulaştırma işi Allah'ın garantisinde. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili Cabbar Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Zamanın şeriat hükümleri içerisinde ruh ve nefse ait hiçbir farz göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ruh ve nefse ait farzlar var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tekrar sual bir kere daha okuyoruz. Zamanımız şeriat hükümleri içinde ruha ve nefse ait hiçbir farz göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzla alakalı farzlar var mıdır? Vardır tabii. Bir kere 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah hidayeti anlatıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bize örnek gösterilen sahabenin hepsi ruhun hayattayken Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala bahsediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ulaşması 12 kere farz ama nefs tezkiye olmadan da ruh Allah'a ulaşamaz. Ve mürşitlerin özellikle her devirde devri imamının ikinci görevi tövbe edip tabi olanların nefsini tezkiye etmek olduğunu görüyoruz. O zaman ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, fakat nefsin tezkiyesi de mürşide tabi olmaya, ama mürşide tabi olmak da mutlaka Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir emrini yerine getirmeye bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzla alakalı farzlar. Nisa 8, Allah emanetleri sahibi Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhumuzu bir yana etme, evet. Allah özellikle bağlarını misak yerine getirmenizi emreder. Allah'ın ahdini yerine getirin buyuruyor. Allah teslimli olan zatına davet eder. Rad 21. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rum 31. Allah'a yönelin, bana teslim olun. Lokman 15. Bana yönelin, yoluna tabi ol. Zümer 54. Şura 47. Rabbinize icabet edin. Zariyat 50. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Zemir 8. Her şeyden kesilerek ona ulaşın ve Rabbinize dönün. Bütün bunlar bize Kur'an-ı Kerim'deki ruhun hayattayken sahibim Allah'a ulaştırmasının farzını ifade ediyor. Ama nefs tezkiyesi olmadan ruh Allah'a ulaşamaz. Nefsin tezkiyesi de müşride tabi olmadan kimse nefsini tezkiye edemez. Ve ulaşmayı dilemeden de hiç kimse müşride ulaşamaz. Bunlar hepsini Allah-u Teala birbirine bağlı kılmış. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfonu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yani Fatiha, maaselam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

ediyor. Siz Allah'a bilmediği bir şey mi? Allah'ın bildiği ilim, Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim. Öyleyse insanların söyledikleri Allah'ın ilminde Kur'an-ı Kerim'de yoksa, o zaman o emaniyedir, o faydasız ilimdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden yakin derecelerinin zayıflamasından endişe etmiştir? Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde buyuruyor ki, ilimden ilk kaldırılacak şey huşudur, sonra namaz. Kimdir huşu sahibi olan kişi? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşırından emin olan. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاهُ رَبُّ وَنْمَا اِرَاجُونَ Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyleyse eğer ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman kesinlikle ilmel yakin söz konusu değil. İlmel yakin olmadığı yerde aynı yakin zaten muhakkak yakin olamaz. İşte Peygamber Efendimiz'in yakin derecelerinin zayıflaması. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ruhumuzun 19 hasretinin talebi nedir? Allah. Yani ruhun dünyaya talebi söz konusu değil. Ruhun ahirete talebi de söz konusu değil. Ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a dönecektir. Dolayısıyla ruhun tek bir talebi var. Allah. Ruh Allah'ı istiyor. Ama nefsin öyle değil. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetin her birini tesir eden şeytan var. Ve bu şeytanlar hep her noktada insanları yanlışa davet ediyor. Örneğin şeytan geliyor kişiye, ne diyor? Diyor ki, zekat verme, senin malın azalır, sen alın terinle bu parayı kazandın, ne diye başkasına vereceksin? Gelip bunu söylüyor. Gayesi ne? Gayesi iblis bizi Allah'ın hakikatinden ayırmak. Allah Teala emretmiş, zekatı farz kılmış, kul hakkıdır, vermemiz gerekir. Ama iblis öyle demiyor. İblis nefsimizin hırs afetine veya cimrilik afetine tesir etmek suretiyle ne yapıyor? Orada diyor ki, niye vereceksin diyor. Senin namaz vakti geliyor. Ne diye namaz kılacaksın? Hiç kimse o bir taraftan gelmişsin buraya. Sen kendi kendine şey ediyorsun. Bütün iblis insanları Allah'ın doğrularından yanlışa davet ediyor. Ve tabii eğer kişi bu davete icabet ederse, nefsin taleplerine uyarsa, işte Ademoğlunun kalbinden dünyevi isteklere, arzulara uzanan yollar var. Hangisinde Allah onu helak edecek, o bilinmez. Ama eğer kim Allah'a güvenirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala kesinlikle onu bu dünyanın keşmekeşliğinden kurtaracaktır. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Ebu Davud'dan rivayet ediyor. Saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka başka yönlere döndürmesin. Dikkat edersen ruhlar Allah'a doğru giderken saf saf uçarlar. Ruhların böyle bir ayakta yürüme şeyi yok. Tam tersi uçma şeyleri var ve saf saf uçarlar. İşte o saflarınızı düzeltin ki Allah kalplerinizi başka yönlere çevirmesin. Ne zaman bu gerçekleşir? Kişi mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren bu olay tahakkuk eder. Tabi Allah yolunda Allah Teala'nın ister zekat, ister bir, ister sadaka şeklinde ifade etsin. Mutlaka kazancımızdan dışımızda çalışamayacak durumda olan, yolda kalmışlar, dilenenler, köleler, esirler, onların da hakkı vardır ve mutlaka onlara bu hakkı vermemiz lazım. Ama insanoğlu
Eğer nefsinin cimrilik afeti galip gelirse tam tersi Kabil gibi, nasıl Kabil çiftçilik yapıyordu. Harman yerinde toprakla karışık, taşlarla toprakla karışık olan o hanvan dibi. Hatırlıyorum böyle. Dipte kalan bir şey onu verir. Biz şehirler, memurlar, maaşlı çalışanlar neyi veririz? Arabadan giderken kişi bardağını uzatıyor, sadaka istiyor falan. Biz de bozuk varsa veriyoruz, bozuk yoksa vermiyoruz. Ama Allah Teala ayet-i kerimede bakın ne buyuruyor. Bakara 267'de Ya eyyühellezine amenu enfikum minettayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızın temizlerinden infak edin. Mimma ahrajna lekum minel ard. Allah'ın size yerden çıkarttığı ama helal olan kesimden infak edin, başkalarına verin. La teyemmümül habise minhum tufikune. Size verildiği zaman kabul edemeyeceğiniz şeyleri vermeyin. Sakın onun kötüsünden, kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük esraflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin. Kalkışmayın. Allah ganidir. Hamid olduğunu bilin. Şeytan ne yapıyor? Şeytan işte burada devreye giriyor. 268'de yani 267'yi okuduk bu şekilde. 268'de Eşşeytanu yâdükümül fakra ve yâmürükümül fâhşâ. Şeytan fakirliği size söyler. Ben sen verirsen fakir olursun. Ve fuhşiyatı emreder. Vallahu yâdükümül mağfireten ve fakirliği.

Vallahu vesîn alîm. Şeytan size fakirlik vaat eder. Size fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendine mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Evet, demek ki şeytan fakirlik vaat ediyor. Fuhşiyatı emrediyor. Allah ise kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa, mutlak surette Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtüyor, sevaba çeviriyor. Zikre başladığı andan itibaren de iman kelimesinin etrafında kalbinde fazıllar birikiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen hadiste şeytanın bize nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cimrilik, ona tesir ederek diyor ki bütün bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır diyor. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olur,

hırs sahibi bir insan neye benzer? Susamış ama devamlı susuzluğunu gidermek üzere tuzlu deniz suyunu içen bir kişinin hali gibidir. Susamış olan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gider mi? Asla gitmez, daha da artar. İşte tıpkı bunun gibi mala hırsı olan insan da neye sahip olursa olsun ne yazık ki yeterli görmez. Ama Allah Teala ise diyor ki eğer siz kanaatkar olursanız, gönül zenginliği içinde başkasına verebilirseniz o zaman Allah Teala size malınızın bereketini verir ve ama siz hırsla mala sarılırsanız o zaman bereketi kaçar. Allah Teala'nın yolunda veren el daima alan elden üstündür. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinden ne diyor Allah Teala? Ellezîne yunfikûne fissarâi ve derâi. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Zenginlik fazla servete sahip olmak değildir. Yani çok mal sahibi olmak değildir zenginlik. Asıl zenginlik gönül ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesidir. Gerçekten muhterem Efendimiz de ne buyuruyor? Yaşadığınız sıkıntılar sahip olduğunuz şeylerin azlığı değil, isteklerinizin çokluğudur. Öyleyse malı tamah etmek, malı biriktirmek zenginlik değildir. Asıl zenginlik gönlün yani nefsimizin manevi kalbinin ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesidir. Mesela genellikle insanlar hırsla her şeye sarılırlar. Şu da benim ihtiyacım, şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım. Devamlı bir hırs sarhoşluğu içinde. İki tür sarhoşluk var. Normal madde bağımlısı içki içen sarhoşlar, sarhoşluğu 8-9 saattir, hadi bilemedin 24 saat. Ama gönül sarhoşluğu yani hırs afetinin tesiri altındaki bir sarhoşluk hali o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmadıkça devamlı eder. Her gün biraz artan oranda. Sarhoşluğu artar. Nasıl bu sarhoşluk? Dikkat ederseniz bu tip hırs sarhoşluğu etkisi altında olan insanlar uyku da uyuyamazlar. Hep kafalarında devamlı para var. Nasıl toplarım? Nasıl arttırırım? Ki Allah Teala da Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve tekasürün fil emvali ve evlat. Dünya hayatı mal ve evlat çoğalmasıdır diyor. Yani insanoğlu bu dünyada dünyanın peşine düşerse malını arttırabilir, çocukların sayısını arttırabilir. Bu dünya hayatıdır. Ama asıl dünya hayatı bizi mutlu eder mi? Hayır. Dünya hayatı değil, Allah bizi mutlu eder. Bizi Allah Teala dünya için değil, kendisi için yarattı. Ama dünyayı bizim için yarattı. İşte biz hangi oranda Allah içinsek, o oranda Allah Teala'nın emrettiği dünyadan istifade edebiliriz. Ama Allah için olmayanlar aslında dünyanın esiridirler. İşte Allah Teala dünyaya vahy ediyor. Diyor ki ey dünya kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. İşte hangi oranda Allah içinseniz o oranda bütün dünya sizin için çalışıyor. Çünkü dünya Allah'ın emrinde. Dolayısıyla eğer kişi mutlu huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa dünyanın peşinden koşarak değil, tam tersi Allah için Allah'ın emirlerine en üst seviyede itaat ederek, yerine getirerek bunu yapabilir. Allah razı olsun. Bir başka hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ölüyü yani ölen bir insanı mezara kadar üç şey takip ediyor.

0: eder.
1: Ailesi takip eder, malı takip eder, ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır, ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Demek ki bu dünyadan alabildiklerimiz nedir? Mal ve çocuklar, aile, bir de amel söz konusu. Mezara gidene kadar üç şey takip edermiş. Mal ve ailesi geri döner ama ameli devam eder, onda baki kalır. Nereye gidersen git, kesinlikle amel daima onun önüne gelir. Mesela şu anda bizler için de hayatımızın hangi saniyesine bakarsanız bakın, ameliz daima bizimle. Ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İlahi iradeyle oluşan, tesir eden olaylar kaderdir. Nedir? En yakın akrabayı, talukatımızdan, sevimizden bir tanesi vefat eder. Bu vefat olayı, bu ölüm olayı hangi iradeyle gerçekleşmiştir? İlahi iradeyle gerçekleşmiştir. Ama bizim için kaderdir. Ölen bir insan kaderdir. Öbür taraftan külli iradeyle oluşan, bize tesir eden bir olay söz konusu nedir? Evimizde oturuyoruz. 7-8 nokta şiddetinde bir deprem oluyor. Bu deprem külli iradeyle gerçekleşiyor. Yerin dengesini sağlayabilmek için. Ama bizim o sırada da evimiz ne oluyor? Yıkılıyor. Bu bizim kendi irademizle mi oluşmuş? Hayır. Kendi irademizle değil, külli iradeyle gerçekleşiyor. Bu da bizim için bir kaderdir. Evlilik. Evlilik çağına gelen herkes normal hayatını birleştireceği, o mutlu huzurlu yaşayabileceği bir eşle hayatını birleştiriyor, evlilik yapıyor. Evlilik nedir? Evlilik de bir kaderdir. Kader sebebiyle biliyorsunuz, kişi ne yapmaz? Derecet kaybetmez. Ya bir faydadır kader, veya bir hayırdır. İşte ister ilahi iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. İster külli iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. İster cüz'i iradeyle olsun, ya bir fayda ya bir hayırdır. Asla bir derecet kaybı kader sebebiyle oluşmaz. Şimdi gelelim bizim kendi irademizle. Biz de bir irade sahibi, serbest irademiz var. İrademizle oluşan olayın kader unsuru nedir? İşte burada olay devreye giriyor. Amelimiz önümüze çıkıyor. Yani bugüne kadar yapa geldiğiniz ameliniz şu anda sizinle beraber ve hangi olayı da ele alırsanız o amel kader unsuru olarak devreye giriyor. Niyet ve nasip. Ne diyelim? Siz cahiliye döneminde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de hayır hasenat yapan birisisiniz. Yani elinizden insanlara merhametle sadaka da veriyorsunuz, şu yapıyoruz, bu yapıyorsunuz, yapan birisisiniz. Ama Allah'ın sohbetine de gelip dinliyorsunuz. Şimdi o sohbete geldiğiniz zaman niyetiniz ne? Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. O evvelki hayırlarınız önünüze pozitif olarak devreye giriyor mu? Evet. İşte bu da sizin niyet ve nasip olayında. Yani şöyle misal vereyim, daha iyi anlaşılır. Cahiliye döneminde Allah'a ulaşmayı dilemeden ki dönemde kişi cömert bir insan. Etrafa infak eden cömert bir insan. Diğeri de cimri bir insan. İkisi de gelse, böyle bir sohbete katılsa, ikisi de Allah'a davetine muhatap olsa, burada hangisi daha kolay Allah'a ulaşmayı diler? Cömert bir insan daha kolay Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü niyet ve nasip olayında evvelki nasibin oluşabilmesi için ameli devreye giriyor mu? Yaptığı pozitif ameller devreye giriyor. Hatta Peygamber Efendimiz'e bu olay söyleniyor. Ya Resulullah, biz cahiliye dönemimizdeyken de bize bu söylediklerin bir kısmını yapardık. Eş dostu akrabamızı gözetirdik. Elimiz boldu, insanlara verirdik falan şu bu. Bunlar boşa mı gitti? İşte Allah Resulü hayır diyor. İşte onları siz, yani onlar sebebiyle siz buraya geldiniz ve yola girdiniz diyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala tutunursanız oraya gideceksiniz. Cömertlik dalına tutunursanız, infak ederseniz oraya, cennete. Cimrilik dalına tutunursanız o zaman gideceğiniz yer neresi? Cehennem. İşte Allah Teala bu sebeple üç şey onu takip ediyor, ölüyü. Bir, malı takip ediyor. İki, ailesi takip ediyor. Üç, ameli takip ediyor. Amel nereye giderse gitsin kendisiyle beraber. Bu dünyada da kendisiyle beraber mesele, kişi niyet ediyor Allah'a ulaşmayı dilemeye. Ameli hemen devreye giriyor. Daha belki hayatında cömert bir insansa Allah Teala bu niyeti ona nasip ediyor. Cimri ise bu niyet ona nasip olmuyor. Onun için hadis-i şerifte el-bakhilu aduvallah ve lev kâne âlimen, el-sahiyu habiballah ve lev kâne fâsikan. Yani cimri alim de olsa Allah'ın düşmanıdır. Cimri. Ama cömert, fasık da olsa Allah'ın dostudur. Niye? Cömert, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cömertlik alameti midir? Evet, kişi kendi, Allah'ın kendisine verdiği en üst seviyedeki emanet ruhtur. Ruhu tekrar ne yapıyor? Geri veriyor. Dolayısıyla ilk yaptığı şey onu Allah'a teslim etmek. Allah razı olsun. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zenginlik arazi ve mal çokluğundan ibaret değildir. Yani iki tür zenginlik var. Bir mal zenginliği, bir de gönül zenginliği. Asıl zenginlik kalp zenginliği, yani kanaattır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Herkes tabii kendi dünyevi ölçülerinde cevap veriyor. Fakir malı olmayan kişidir. Hayır diyor, bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan insandır. Zengin kimdir? Zengin malı çok olan değil. Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Öyleyse iki tür zenginlik var. Bir mal zenginliği var, bir de gönül zenginliği var. Zenginlik demek ki mal zenginliği değil, malı çok olan değil, kanaatkar olan kişidir. Kalp zenginliğidir. Ve sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi bir insan ya dünyayı ister, malın peşinden koşar vesaire, veya ahireti ister, o zaman da Allah yolunda hayır hasenatta bulunur. İşte dünyayı ahirete tercih eden üç şeye maruz kalır. Bir, ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir. Şayet kişi dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? Dünyayı ahirete tercih ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Yani dünyayı ahirete tercih ederse, kişi dünyanın talebi, dünyayı istiyor, ahireti istemiyor, bu kişinin birincisi üzüntüsü hiç eksilmez. İkinci şey, zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısını çeker. Üzüntü içindedir, fakirlik sıkıntısı çeker. Üçüncü, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Evet, demek ki tekrar ediyorum, dünyayı ahirete tercih eden bir insan. İki tür insan olabilir. Allah Resulü diyor ki hiçbir zaman öyle yapmayın. Aynı hayırlı kişi dünyası için ahiretini terk etmeyen ama ahireti için de dünyayı terk etmeyen kişidir. Dünyası için ahiretini, ahiret için dünyayı terk etmeyen birisidir. Ve eğer kişi dünyayı ahirete tercih ederse, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Nisa suresinin 77. ayet-i kerimesi, dünya metaı azdır. Ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Enam 32, dünya hayatı bir oyun eğlencedir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Araf 169, takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83'te, işte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35, bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Duha 4, ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından hayırlıdır. Yani ahiret dünya hayatından kesin hayırlıdır. Ve Ala 17'de ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir. Görüyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bize nasihat ediyor. Allah'ın kitabı nasihat ediyor. Allah'ın Resulü nasihat ediyor. Müslümanların idareci müşrikler nasihat ediyor. Ve bütün Müslümanlar nasihat ediyor ki ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Ama kişi bunları dinlemez de dünyayı ahirete tercih ederse o zaman üç şey hiçbir zaman kendisine eksilmez. Üzüntüsü hiç eksilmez. Devamlı fakirlik içerisinde kıvranır durur. Yani zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Hayatımızdan çıkıyor, her gün eskiliyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Ölümle ahiret kapısı açılıyor. Ama her gün biraz daha ölüm noktasına yaklaşıyoruz. Dünyadan uzaklaşıyoruz. İşte Allah Resulü onun için dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları vardır. Dünyanın da evladı var, ahiretin de evladı var. Siz ahiretin taliplerinden olmak, dünyanın evladından olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Çok zikretmeniz lazım. Evet, siz ahiretin taliplerinden olmak, dünyanın evladından olmak istemiyorsanız çok zikretmeniz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ve zikir, çok zikir. Şayet bu olmazsa, yani siz dünyayı ahirete tercih ederseniz, o zaman kesinlikle üzüntü sizden eksik olmaz, fakirlik sizden eksik olmaz, hırs sizden eksik olmaz. Devamlı bunların içerisinde kıvranır durursunuz ve hiçbir zaman mutlu olmanız mümkün değil. Kim dünyayı ahirete tercih ederse. Ama kim ahireti isterse o zaman Allah Teala ne yapıyor? Dünyayı ona bedava veriyor. Yani niyeti dünya olana Allah ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava veriyor. Allah Teala'nın kanunu bu. Eğer bakacak olursanız Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti asla vermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim demek ki ahiret hayatının giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kişi eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu hedefine ulaştıracaktır. İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider. Siz hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz belki de hayırdır. İşte bu nedir? Mal imtihanı. Hırsız geliyor, birisinin arabasını çalıyor. Hoşuna gidiyor. başarırsa hoşuna gidiyor. Yoktan bir araba sahibi oluyor. Hoşuna gidiyor ama kendisi için hayırlı zannediyor. Halbuki üşer. Derecat kaybediyor. Mal sahibi, arabanın sahibi de bir zarara uğruyor. Arabası çalınıyor, zarara uğruyor. Üzülüyor. Ama üzülmesine rağmen Allah'ın üçleriyle durum nedir? O derecat kazanıyor. Hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Allah'ın ölçüleriyle olayları değerlendirme bu şekilde. Hangi olay bize derecat kazandırıyorsa hayırdır. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ve insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. Bir insani değerlendirme daima dünyevi değerlendirmedir. Başlangıç noktasında bütün insanların dünyaya karşı gözleri açık. Dünyaya karşı kulakları açık. Dünyaya karşı kalpleri açık, devamlı olarak malın peşinden her gün biraz daha malını ve çocuklarını arttırmanın peşinde bir gayretin içinde. Ama ahirette olan kapıları nedir? Kapalıdır. İşte ahirette olan kapı ne zaman açılır? Bu musibetlerle imtihan olan insanlar, mesela şu anda mal sahibi için arabanın çalınması bir musibet midir? Evet. Bir musibettir. İmtihan olunuyor. Eğer imtihanı geçerse ki imtihanı geçmek neyledir? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ne diyordu Allah Teala? Başında hadis-i şerifte tekrar dönelim. Diyordu ki Adem oğlunun kalbinden bu dünyanın kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Yani kalbinden o kalbiyle neyi istiyor? Kini istiyor, küfrü istiyor, yalanı istiyor, haksız zulmü istiyor. 19 tane isteği var. Kalbinden devamlı bu dünyanın arzu ve isteklerine dolanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişi hangisinde helak eder, o Allah için önemli değil. Yani kalbi dünyaya açık olan 19 tane afetle kişi dünyaya saldırıyor. Dünyayı istiyor. Hangisinde helak olacağı o Allah Teala için önemli değil. Ama kim Allah'a güvenirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kendisine vekil tayin ederse o zaman Allah ne yapıyor? Allah bütün bu keşmekeşliğinden o kişinin kurtarıyor. Allah'ın izniyle. Demek ki iblisin sırat-ı müstakimden saptırmak üzere her afeti bir yol olarak kabul edelim. Şeytan o afetlerden hangi birisini körüklerse o yolda onu götürür ve o yolda onu helak eder. Mesela nedir? Misal verim cimriliği olan kişi. Şeytan cimriliğe tesir etmek suretiyle o yolda hep kendisine yanlış söyler. Ve gün birinde cimrilik afeti sebebiyle o kişi helak olur mu? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de helaktır. İnsan ne zaman helaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı kalben dilediği zaman. İnsan ne zaman kin ve nefretten kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği an. İnsan ne zaman küfürden kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Yani bu dilek işte Allah'a güvenme ve Allah'a ulaşmayı dileme, o kalbin dünyaya dönük olan arzu ve keşmekeşinden Allah bizi kurtarabilir. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki bu Allah'ın yoludur. Ama sahne sonra başka çizgiler çiziyor. Buna diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte 19 tane afet 19'una birden tesir eden şeytan. Bu şeytan hangi yolda onu helake götürüyor onu bilmiyoruz. Allah Teala diyor hiç Allah için önemli değil. Ama önemli olan eğer bu şekilde devam ederse ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse O zaman bu nefsin afetlerinin herhangi birisinde şeytanın davetiyle helak olabilir. Ve Allah Teala Bakara 267'de Allah'ın infak emri var. Bizimle Allah arasında her şey nedir? Rızıktır. Ama bizimle insanlar arasında her şey nedir? İnfaktır. Mesela şu anda ama olan birisi çalışacak durumda değil. Biz de onun komşusuyuz. Bize Allah Teala onun kazancını veriyor, cebimize koyuyor ama kime vermek üzere? Kazandığımız zaman o ama olan kişinin hakkını vermek üzere. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet. Bize Allah kazandırıyor ama ihtiyaç sahibi olan o amaya vermek üzere. Vermemiz gerekir. Ama ile Allah arasında bu rızıktır. Bizimle Allah arasında da bu rızıktır ama bizimle ama arasında bu nedir? Bu nafakadır, bu infaktır. İşte Allah Teala diyor ki infak ettiğiniz zaman kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarınızın temizlerinden infak edin. Yani temiz olanından infak edin. Sakın kötüsünden kendiniz için gönül kapalı olarak alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin. Bunun en güzel örneğini kim bize söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Habil ve Kabil. Habil koyun çobanı, Kabil çiftçi. Ve her ikisi de Maide Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Allah'a kurbanlar adıyorlar. Habil kötüsünden veriyor. Allah Teala ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Habil ise en iyisinden, sürünün en iyisini kurban olarak adıyor. Allah Habil'inkini kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor. Ve Kabil'inkini kabul etmeyince o zaman Kabil nefsani bir hayatın içine giriyor. Nefsin 19 afeti ve bu 19 afeti devamlı körükleyen şeytan. Ve şeytan Kabil'i ne yapıyor? Öz kardeşi olan Habil'in üzerine saldırtıyor. Yani sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmadığımız zaman kesinlikle onların arasında düşmanlığı, buğzu körükleyen kim? Daima şeytan var. اِنَّمَا يُرُّ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَى بَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَنْ سَلَاتِ İblis diyor, insanlar arasında kini ve buğzu, düşmanlığı sokuyor. Bizi niçin? Zikirden ve namazdan alıkoyabilmek için. Ne diyordu Allah Resulü? Zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir ve namazdan gafil olursanız ki bu gafleti bize veren kim? Şeytan. O zaman da şeytan devreye giriyor ve insanları birbirine düşürüyor. Halbuki zikir ve namazla biz insanlar birbirimize dost oluyoruz, kardeş oluyoruz, el ele gönül gönüle hep yardımlaşıyoruz ve hep mutluluğu huzuru yaşıyoruz. Ama iblis bunu biliyor. Tam tersi zikirden ve namazdan alıkoymak için bizi birbirimize düşman ediyor. Bizi devamlı kin ve nefretle doldurarak, körükleyerek karşı karşıya getiriyor. İşte Allah Teala Bakara 267'de sakın ha sakın kazandıklarınızın kötülerinden infak ettim demeyin. Allah'ın kabulü değildir. Yapacaksanız infak en güzelinden infak edin. Tekrar ediyoruz, en güzel infak. İnfak bizimle Allah arasında, kullar arasında bir ilişkidir. Ama bizimle Allah arasında daima rızıktır. Aile reisi ailenin maişetini kazanmak üzere bir şeyler kazanıyor, maişet söz konusu. Ama kendisiyle o ailenin reisiyle Allah arasında bu rızıktır. O rızkı ona veren kim? Allah. Öbür taraftan her bir ferde de onların rızkını veren yine Allah. Ama aile reisiyle diğer eşi, çocukları arasında bu olay nedir? İnfaktır. Çünkü kazanan kişi aile bireylerine infak edir. Onları nemalandırıyor Allah'ın izniyle. İblis ne yapıyor insanları? Fakirlikle korkutuyor. Ve fuhşiyatı emrediyor. Ama Allah ise mağfireti vaat ediyor. ve kesinlikle fazla insanlara öneriyor. Ve sevgili kardeşlerim, yine bu dünya mali, Hazreti Ali ne diyordu? Mal mi, ilim mi? Eğer mal diyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim diyorsanız ilim sizi korur. Allah Teala bu hadisle örtüşen bir başka ayette Al-İmran 14'te ne diyor? Ve zuyyine lin-nasi hubbu şehaveti minen nisa'i vel benuna vel qanatirul muqantarati min zahabi vel fiddati vel hayl musammati vel khas ve anam zalike meta'ul hayatid dunya. Bu ayette geçen sayılan şeylerin hepsi dünya hayatının metaidir. Kadın da dünya hayatının metaidir. Çocuklar da altın, gümüş de, salma atlar da, ekinler de, hepsi bunlar dünya hayatının metaidir. Ama dünya hayatının metaından güzel olan daha bir şey var mı? Evet. Allah katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Zalike meta'ul hayatid dünya derken vallahu ende husnul ma'ab. Allah katında en güzel sığınaktır. Yine dünya hayatının bir fitne olduğunu buyuruyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi nedir? Maldır. Her ümmetin bir fitnesi. Aslında ne demiş oluyor Allah Resulü? Her ümmetin fitnesi maldır. Hangi dünya üzerinde yaşarsanız yaşayın, İlk olarak Allah Teala sizi mal ile imtihan ediyor. Çünkü Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ve'lemu ennemâ emvâlikum ve evlâdukum fitne." Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. "Vallahu indehu ecrun azim." Ama Allah katında en büyük ücret Allah'ın katındadır. Yine Tekabül 15'te وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَى Benim ki mal ve çocuklar sizin için fitnedir. وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepimizi insan olarak yaratmış, serbest iradeyi bize vermiş ve Allah Teala önümüze hedefler koymuş. Hedefi dünya olanı Allah Teala veriyor. 7 ayet-i kerimede size dünyayı veririm ama ahirette nasibiniz yok. Ama eğer hedefiniz ahiretse, dünyaysa, ahiretse, o zaman Allah Teala size ahiret saadetini veriyor. Onun için bugüne kadar tecrübe sahibi Allah dostları, ehli dünya dünyada, bazı insanlar dünyayı istiyor. Eğer kişi dünyayı isterse ne olur? Bakın, ehli dünyayı isterse, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, onun için, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden daima üstündür. Ve Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah muhsinlerden bahsederken ne diyor? Allah muhsinlerden bahsederken diyor ki onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani varda da yokta da mutlaka yine ne yaparlar? Verirler. Doğrulukta darlıkta infak ederler. Ve asıl zenginlik malın çokluğu değil, zenginlik fazla servete sahip olmak değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Kanaatkar sahip olmaktır Allah'ın izniyle. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a tevekkül ettiniz, Allah Teala sizin kalbinizi o keşmekeşlikten kurtaracaktır. Ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ahirete kapalı olan gözünüzü ahirete açıyor. Ahirete kapalı olan kulağınızı ahirete açıyor. Ahirete kapalı olan kalbinizi ahirete açıyor. Aslında mürşitler nasıl insanlardır? Mürşitler ahirete mal olmuş insanlardır. Ahiret ölümle kapısı açılan bir yerdir. Kişi ölüyor, 3 güne kadar bir kordonla, nefsin başı ile fizik vücudun başı bir kordonla birbirine bağlı. O kordon çürüyor, fizik vücut toprağa gidiyor ama nefs berzah alemine gidiyor ve 40 günlük bir kabir azabı söz konusu. Sorgu sual sistemi Ondan sonra normal hayatına orada sabit olarak devam ediyor. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Kabir ya cennetten bir bahçe yaptığımız iyilikler sebebiyle, ya cehennemden bir çukur yaptığımız kötülükler sebebiyle. Kötülükler sebebiyle kabirde azap görüyoruz. Bu manevi bir azaptır. İyilikler sebebiyle inşirah duyuyoruz kabirde. Bu da yine bir güzelliktir. Yani ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Ama bu dünya hayatında her kötülük yaptığımız zaman mutlaka vicdan azabı yaşarız. Her iyilik yaptığımızda da mutlaka inşirah ve mutluluk duyarız. Bu öyle. Fakat cehennem durumu söz konusu olduğuna Allah Teala cehennem için ölçüyü şöyle veriyor. Ömrü boyunca kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazlaysa cennet, ömrü boyunca kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa gideceği yer cehennem ve orada sonsuz olarak, ebedi olarak orada hayatını sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyip ahiret hayatına başladığınız an Allah-u Teala'nın dizayn içerisinde dünyayı değil de malı değil de Allah'ı dilerseniz o zaman istisnasız size 7 Furkan veriyor ve sizi Allah-u Teala doğruyu yanlıştan ayıran Furkanların sahibi kılıyor. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor. Kalbinize hidayet de ulaşıyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi, Allah ismi kainatta bir şifredir. Kim bu şifreyi kullanırsa mutlak surette bir çift nur o kişinin göğsüne gelir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman rahmet kalbe sızar. Fazıllar içeri girmez, henüz iman yazılmadığı için. Ama kişi huşu sahibi olup da haccet namazı kılar, müşridini Allah'tan istese, ki bunu istemek onun üzerine farzdır. Biz istihaneyi müşridimizi senden isteriz. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Haccet namazı kıldınız ve müşridinizi Allah'tan istediniz. Allah-u Teala size müşrid gösterdi ve gösterilen müşride tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an 7 kalp şartının sahibisiniz, 7 nimetin de sahibisiniz. 7 nimetle ruhunuz gök katlarında yükselmeye başlıyor. Nedir? 1. nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşiyor. 7 kalp şartıyla da nefs eskesine başlıyorsunuz. 4 kalp şartının sahibiydiniz. Allah kalbinizin mührünü açtı. Küfrü dışarıya aldı, imanı yazdı. 7 kalp şartının sahibi oldunuz ve 7 kalp şartıyla nefs seskesine başladınız. Nefs seskesinin yegane vasıtası zikir. Allah, Allah, Allah. 15 bin zikirle nefsi emmayı bitiriyorsunuz. Ruhunuz 1. gök katında. 17 bin zikirle nefsi levameyi bitiriyorsunuz. Ruhunuz 2. gök katında. 19 bin zikirle nefsi mülleme, ruhunuz 3. gök katında. 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruhunuz 4. gök katında. 23 bin zikirle nefsi radiye, ruhunuz 5. gök katında. 25 bin zikirle nefsi marziye, ruhunuz 6. gök katında. 33 bin zikirle nefsi teskiye, ruhunuz 7. gök katında. Dikkat edilen zikri fizik vücut yapıyor. Fizik vücudun yaptığı zikirle Allah'ın katından fazıllar kalbe giriyor, iman kelimesinin etrafında birikiyor ve ruhumuz da gök katlarında yükseliyor. Böylece biz ermiş evliya oluyoruz. Başlangıçta neydi? Nefsimizin manevi kalbinde dünyanın bütün isteklerine uzanan, arzuları talep eden yollar vardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama kim Allah'a tevekkül ederse, o zaman Allah Teala mutlak surette o kalbin keşmekeşliğinden onu kurtarıyor. İşte bu kalbin keşmekeşliğinden insanı kurtarmak üzere Allah'ın vazifeli kıldığı imamlar var. Allah'ın vazifeli kıldığı halifeler var. Allah'ın vazifeli kıldığı alimler var. Şimdi Nevila Sultanı Peygamber Efendimizin hadislerinde belirttiği 7 hadiste mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bu 7 hadise baktığımız zaman Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nebi gelmeyecek. Benden sonra nebi gelmeyecek.
0: Aslında endişe ediyorum demek.

0: denemesi, Kur'an-ı Kerim'in unutulması ve Kur'an-ı Kerim'in yaşanmamasına dikkat çekiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, o hayranlık dizaynı içerisinde bir yükselme, hücrenme başlamakları söz konusu. Ama iblis, Kur'an-ı Kerim'in iman-ı hurafelerle insanları bundan uzakta.
1: Sevgili kardeşlerim, her devirde ne var? Devrin imamı var. İstisnasız. Her devirde ne var? Kavim resulleri var. Her devirde ne var? Veli mürşitler var. İşte hadiste

Evet. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Her devirde devrin imamı var. Her devirde kavim resulleri var. Her devirde veli mürşitler var. Ve Allah Resulü mutlaka bunlardan birisine tabi olmamızı. Ama kim zamanı imamına arif olursa ki ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanı imamına arif olmazsa o cahiliye üzere olur. Kişi hacet namazı kıldığı zaman zamanı imamı kendisine gösterebilir. Öte yandan alim mi diyorsunuz? Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Bunlar da veli mürşitler olarak zikrediliyor. Yine benim sünnetim ve benden sonra gelecek olan Raşid halifelerin sünnetine tabi olun. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Kişi mutlak surette Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmakla mükellef. Bu tabiyet o kişiye 7 tane kalp şartı, 7 nimeti sağlar. 7 kalp şartı nefs tezkiyesinin olması olma şartıdır. Yani 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Ama 7 nimetin sahibi olmayan da ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbimize iman yazılıyor. Bu kalbimize imanın yazılması aynı zamanda kalp şartlarından bir tanesi. Üçüncü nimet, o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Altıncı nimet, fizik ucu şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Yedinci nimet, irade güçleniyor. Yani yedi kalp şartı ve yedi nimet olmadan ruh gök katlarında yükselemiyor. Yedi kalp şartı olmadan nefs tezkiye olamıyor. Ama bunun öncesinde kişi inanç şartlarının sahibi olabilir. İnanç şartı kalp şartına dönüşmedikçe kurtuluş mümkün değil. İşte insanların yanlış anladığı nokta o. Kişi diyor ki ben Allah'a inanıyorum. İnanabilir mi? Evet. İnanç kurtuluş için yeterli değil. Kişi Allah'a inanıyor, yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yine yeterli değil. Farz olduğuna da inanıyor, yine yeterli değil. Mutlak surette bu inanç şartının kalp şartına dönüşmesi lazım. İşte bu yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması

kişi kalpten bunu dilerse, ki bu aynı zamanda Allah'a tevekkül etmenin de yegane vasıtasıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a teslim olma talebinde bulunursa, o zaman Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe o kişi de bu değişiklikleri vücuda getirir. Allah'ın muradı ne? Herkesin mutluluğu. Ama mutluluk neyledir? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olmadan kimse de mutlu olamaz. Ama bunu olabilmesi için kalp şartları ve nimetin sağlanması lazım ki bu da ancak müşride tabiyette gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, nerede Allah'ın dini yaşanmışsa mutlak surette orada ya devrin imamı vardır, ya kavim resulleri vardır, ya bir veli mürşit vardır. Evet, tekrar ediyoruz. Ya devrin imamı. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de kavim resullerini temsil ediyorlar. Ondan sonra diğer vekil mürşitler var vesaire. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'ine diyor ki eski kavimlerin derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmek aslında ister Arapçada hem kökünden türeyen iman olsun ister tevekkül. Tevekkül de aynı kökten türeyen bir kelime. Allah'a olan güveni ifade ediyor. İman ve güvenmek. İmanınız ne kadarsa Allah'a o kadar güvenirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Yani biz insanların arasında muhabbetin artması, insanların birbirini sevebilmeleri neye bağlı? Allah yolunda hizmet, tebliğe bağlı. Dikkat ederseniz gidip hangi insanın tebliğine başlangıçtan sonra sizi sevmiyor aslında. Nefsin 19 tane afeti var ama siz ona tebliğ yapıp da o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a tevekkül ettiği zaman o zaman Allah Teala kalpleri birleştiriyor. Onun da kalbine sevgiyi koyuyor. Zaten sizin kalbinizde sevgi var ve kalpleri Allah sevgide birleştiriyor. Tebliğ eden kişinin kalbinde zaten sevgi var. Biliyorsunuz Muhterem Efendimiz her zaman buyuruyor. Allah yolunda Allah dostlarının düşmanı yok. Ama Allah dostlarının düşmanı nedir? Çoktur. Onlar olabilir çünkü onlar nefsleriyle yaşıyorlar. Allah dostu ise ruhuyla yaşıyor. Hiçbir zaman onlara düşmanlık etmesi mümkün değil. Ama nefsiyle yaşayan insan herkese düşmandır. İşte Allah dostlarının kesinlikle düşmanı yoktur. Ama onlar düşman, diğer onlara çok düşman vardır. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sünnetini ifade ederken بَدَلْ اِسْلَامُ غَرِيبًا سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَّ بَدَهُ فَتُوبَ لُلْغُرَبَى İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru garipler? Ey Allah'ın Resulü. قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَهُ مِنْ سُنَّتِ Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhyuna ma amatehumun sünneti, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok. Öyleyse Allah dostlarının sevmeyenler daima sevenlerinden çok. Onları sevenler de var ama sevmeyenler de var. Allah dostlarını sevmeyenler daima sevenlerinden çok. Her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bunlar bir kısmı Allah'a inanabilirler ama İnanç, salt, inanç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Onları mutlu edemez. Öyleyse ne yapması lazım kişinin? Mürşidine 12 tane insanla tabi olduktan sonra ibadetlerin sultanı zikre başlaması lazım. Günümüzde ister Yahudiler olsun,
ister Hristiyanlar olsun, ister Müslümanlar olsun, ne yazık ki iblisin tuzağına düşmüşler, dinle fırkalara ayrılmışlar. Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kurtuluşta olan sadece bir fırka var, fırka inacıya. İşte sevgili kardeşlerim, bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar zanları sebebiyle fırkalara ayrılmışlardır. Ne diyorlar? Diyorlar ki iblis diyor, insanlar ibadet yapsınlar, İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Sevgili kardeşim, insanlar zanlarıyla hareket ettikleri süre içerisinde kurtuluşa ulaşamazlar. Allah Teala'nın kurtuluşu için nedir? Kur'an'la hareket etmeleri lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bize indirmiş ve hepimiz ilmimizi Kur'an'dan almalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Resulullah, bana öyle bir şey söyle ki benim cehaletim aleyhime delil olmasın. O zaman Allah Resulü ilim öğren diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor. Ya Resulullah, ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlminle amel et. Bu sefer de sen de insanlara anlatmaya başla. Ya Resulullah, amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman sen de muhlislerden ol. Yani ilmimiz de cehaletimiz aleyhimize delil olabilir. İlmimiz de aleyhimize delil olabilir. Amelimiz de aleyhimize delil olabilir. Ve bunlardan tamamen kurtulmak ancak ihlaslıdır. İhlas kesinlikle nefsin afetlerinin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin yerleştiği bir durumu ifade ediyor. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor hadisinde, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yine bir başka hadiste, helleke nasu illel alimun, helleke alimun illel amilun, helleke alimun illel muhlisun. İnsanlar helak olur ama alimler müstesna. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisen müstesna. Mesela ilmiyle amel edenler helak olur. Allah Resulü hadiste ne diyor? Allah diyor ki kuluna söylüyor, ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Ya Resulullah diyor, yani ya Rabbim ben senin yolda şehit oldum. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler de yaptın. Amel kişi yapmış mı? Yapmış gerçekten. Ama niyeti ne? Niyeti Allah'a ulaşmak mı? Hayır. Niyeti eğer Allah'a ulaşmak değilse o zaman o ameli yaptığı zaman kalbinde ne var? Dostlar alışverişte görsün. İnsanlar ne kadar kahraman desinler de yaptın. Ki Resulullah böyle bir olayı yaşamış. Sahabe ön saflardaki cihatta çok kahramanlıklar gösteren bir bedevi gösteriyorlar Resulullah'a. Bu çok kahraman, bu kadar çarpışıyor, bu kadar kişi öldürdü vesaire. Peygamber Efendimiz'e Allah kendisine söylüyordu ki o cehennemlik diyor. Ve bir kısmı fıska düşüyor. Resulullah'ın o cehennemlik diyor. Çünkü herkes gözüyle görüyor. Ne yapıyor o kişi? Ön savaşta, ön safta çarpışıyor. Onu ona şahittirler. Resulullah da o cehennemlik deyince kalpleri İkiye ayrılıyor, şüpheye düşüyorlar. O gel zaman git zaman yine böyle bir savaşta bu kişi yaralanıyor ve acıya dayanmıyor. Ne yapıyor? Kendisi canına kıyıyor, intihar ediyor. İntihar dinimizde haram mı? Evet, Allah'ın yasak ettiği bir fiil. İntihar eden kişinin cezası ne? Ebedi cehennem. O zaman kişiler anlıyorlar ama çoğu kişi bu sebeple Allah Resulü'nden ayrılıyor. O şekliyle. Allah Teala kişiye diyor ki ben sana ne verdim? İlim verdim. Sen bu ilimle ne yaptın? Ya Rabbim ben sana bu ilmi insanlara öğrettim, anlattım yani herkese.
Ben bunu işte şununla öğrettim, bununla öğrettim, bununla öğrettim. Öğrettim diyor. Hayır diyor, yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi demek ki başkasına bir şey öğrettiği zaman ücretini kimden istiyor? İnsanlardan istiyor. Halbuki biz onun kim için yapmamız lazım? Allah için yapmamız lazım. Ücretimiz Allah'a aittir. Öbür yandan Allah kendisine mal vermiş. Ben sana mal verdim, ne yaptın? Ya Rabbim, ben senin yolunda insanın rızan için insanlara verdim. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert etsinler diye yaptın. Öyleyse şimdi tekrar söylüyoruz. Nedir durum? Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Yani cahillerin hepsi ne olur? Helak olacak. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Gerçekten öyle alim olup da ilmiyle amel etmeyenler var mı? Var tabi. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ettâmrûne nâse bil birri ve tensâne enfüseküm. Siz insanlara iyiliği emreder de kendi nefsinizi unutur musunuz? Öyleyse demek ki kişi alim, biliyor, bir şeyler etrafa söylüyor, bunu yapın, bunu yapın. Ama kendisi onunla amel ediyor mu? Hayır, amel etmiyor. O zaman alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Az evvel kişiyi gördüm, ben sana ilim verdim, ne yaptım, ben insana anlattım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Onlar da helak olur. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. Muhlis her şeyini kim için yapandır? Allah için. Allah için canını feda eden şehit olandır. Allah için ilmi başkasına veren ücret talep etmendir. 7 ayet-i kerimede bütün peygamberler tebliğlerinden dolayı bir şey ücret istiyorlar mı? Hayır. Tebliğimize karşı sizden mal istemiyoruz. Öyleyse kesinlikle onlar kim için yapıyorlar? Allah için. Ve yine Allah için mallarını harcıyorlar. Başkası cömert desinler diye değil. Öyleyse Allah için olmak muhlislerden olmaktır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani siz yine kullarla alışverişte olacaksınız. İnsanlar olacak ama insanlara verdiğiniz an Allah bize verdi, biz de size veriyoruz. Nedir mesela? Allah bu emaneti bize verdi, biz de size veriyoruz. Şehit oluyoruz. Allah bu ilmi bize verdi, biz de size veriyoruz. Allah bu malı bize verdi, biz de size veriyoruz. Yani biz Allah'ın yeryüzündeki eli olmuş oluyoruz. Veren Allah, daim her şeyin sahibi O. Ama O verdiği için biz size veriyoruz. Kendimize mal etmiyoruz. Kendimize mesela Karun, Allah Teala kendisine söylüyor. Biliyorsunuz bir firavun var, makamına güveniyor. Hali ne oldu biliyorsunuz. Karun da zenginliğine güveniyor, malına güveniyor. Ve Allah Teala Karun'a diyor ki Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibi unutma. Karun ne diyor? Ne münasebet diyor. Allah bana niye versin? Ben ilmim bana verdi. Ben ilmim sayesinde bunu kazandım. Allah Teala ne yapıyor? Karun'u maliyle birlikte yerin dibine geçiriyor. Ve o gün Karun gibi zengin olmak isteyenler ne yapıyorlar? Eyvahlar bize diyor. Biz de onun gibi olsak demek ki biz de helak oluruz. İşte Karun'u Allah neyle helak etti? Maliyle helak etti. Firavun'u neyle helak etti? Makamıyla helak etti. Haman'ı neyle helak etti? Rütbesiyle helak etti. Ebu Leheb'i neyle helak etti? Soyuyla helak etti. Yani herkesin güvendiği bir şey var. Kimisi soyuna güveniyor, kimisi malına güveniyor, kimisi güzelliğine güveniyor, kimisi zekasına güveniyor. Güvendiği Allah'ın dışında bir şeyse Allah bekle diyor. Bir gün bu yolda helak olup gideceksin. Yani Allah'ın dışında neye güveniyorsanız, arabanıza mı güveniyorsunuz? Akıbetiniz hiç iyi değil. Paranıza mı güveniyorsunuz? Hiç iyi değil. Yani güven duymanın

güneşten gelen ışınların faydalı kısımları bize ulaşıyor. Eğer o tabakalar, atmosferik tabakalar olmasa biz güneşin ışınlarına 2 gün içinde nakavt olurduk. Yani tıpkı bunun gibi her şey, ama her şey bize Allah'tan gelmeli, Allah'ın süzgecinden gelmeli. Onun için her şeyi Allah'tan istemeliyiz. Talep ettiğimiz zaman o zaman onun güzelliğine kavuşuruz. Tıpkı sofrada Allah ismiyle başlayan bir sofra düşünün. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. O yemeği bize ikram eden kim? Allah. Onun lezzeti başka oluyor. Bir de onun Allah'ın ismiyle başlamayın yiyin bakalım. Her türlü hastalık oluyor vücudunuzda. Yani onun için Allah'a binlerce şükür ki Allah bizi yaratmış. Sahibimiz o. Ve bizden istediği tek şey sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediğimiz an bütün kapılar bize açılıyor ve sadece hayatın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dünya bize cennet olabilir mi? %100 evet. Ama ne zaman? Siz her şeyi Allah için yaparsanız. Yani muhlislerden olursanız. Onun için Allah Resulü, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamız. İster 19 faziletin sahibi olan bir kişiden gelsin, Allah'tan gelmiştir. İster ruhun 19 tane hazretinden gelsin, Allah'tan gelmiştir. Yani artık biz Allah'ın emrinde, Allah'ın emrini yerine getiren, herkesi seven, herkes tarafından sevilen birisiyiz. Körün aradığı bir göz, Allah verdi 2 göz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz de bu dilekle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyoruz ve sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Neydi sohbetimizin devamındaki? Antalya'dan bir kardeşimiz sual soruyor, birinci suali. Hikmet sahibi olan alimin sohbetiyle hikmet sahibi olmayan alimin sohbetlerinin arasında farklar nelerdir, açıklar mısın? Sevgili kardeşim, hikmet sahibi alim artık nefsine tabi olmayan birisidir. 19, yani dikkat ederseniz kişi irfanın sahibi olabilir. Kalp gözü açılabilir, kirfi irfanın sahibi olabilir. Kalp kulağı açılabilir. Her ikisi birden açılabilir ama daimi zikre ulaşmadığı takdirde irfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Hikmetin sahibi olabilmesi için daimi zikir şartı var. Daimi zikrin sahibi olan herkesin kalp gözü açık mı? Evet. Kalp kulağı açık mı? Evet. Yani kısacası 7 tane noktada kalbi müzeyyen olmuş. 4 vasıf şartı, 19 faziletin sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açıktır. Ve 3 tane de sonuç şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı olarak hayır işliyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Yenamu aynani ve la tenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim ne yapmaz? Uyumaz. İşte bu gözleri uyup kalbi uyumayan alimler, onların uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Ve o zaman da kişi mutlak surette hedefine ulaşır. Dolayısıyla hikmet sahibi alimin uykusu cani ibadetinden 690 kat kadar daha fazladır fark itibariyle. Hikmet sahibi alim kalbi 7 kademede müzeyyen olmuş ama henüz irfan sahibi kişinin kalbi 7 kademede müzeyyen olmamış. 7 açıdan farklılık söz konusu. Allah razı olsun. İkinci suali, Hulefai Raşidin, Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in kimlerdir? Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Tabi'in de sahabeye tabi olanlar. Tebe-i Tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Bunların hepsini Allah-u Teala hangi ayette açıklamış? Tövbe 100'de. Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhacirîne vel-ensâre vel-lezîne ittebhim bi-ihsânin radiyallahu anhum ve radu an ve adallahum cennatin tecri min tahtiha el-enhâru halidîne fîhâ ebede zâlike fevzul azîm. Öyleyse Hulefâ-i Raşidîn, tekrar ediyoruz, Hazreti Ebu Bekir

0: Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tabi'in, bu sahabeye tabi olanlar, tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ailemde sadece ben Efendimiz'e tabiyim. Abilerim devamlı problemler oluşturuyorlar. Bunu gören anne babam çok üzülüyorlar. Bu durumun devamlı böyle devam etmesi anne babamın Allah'a ulaşmayı dilemesi için midir? Az evvel söyledik, bir kere daha söyleyelim. Yani dünyayı peşinden koşan kişinin üç şey kendisine eksik olmaz. Üzüntüsü eksik olmaz. Zenginliğindeki refahı göremez. Fakirlik içinde kalır. Ve devamlı olarak ne yapar? Doymayan bir hırs afetinin peşinden koşar. Dünyayı ahirete tercih eden üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur. Hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Her devamlı hırs içinde ama mutlu değildir. Öyleyse bu sadece babanın değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen aile fertlerinin hepsinin de bu olayların arkasındaki şeyi nedir Allah'ın müradı? Onların da Allah'a ulaşmayı dilemesi, onların da mutluluğu, huzuru yaşaması içindir. İsparta'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Yusuf suresinin 12. ayet-i kerimesini açıklar mısın? Buradaki akletmenin muhtevası nedir? Burada bir akletmek yok Yusuf suresinin 12. ayet-i kerimesi. Belki 2'dir. 12'de şöyle yazılıyor. Yarın onu bizimle gönder, bol bol yesin ve oynasın. Muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız diyor. 2'ye bakalım, Yusuf 2'ye. Evet, Yusuf 2. اَنَّ اَنْزَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akledersiniz. Sevgili kardeşlerim, kişinin akledebilmesi için kendisine hangi lisanla tebliğ ediliyorsa o lisanı konuşan birisi olması lazım. Onun için kavim resullerine Allah-u Teala İbrahim 4'te ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Öyleyse Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü'ydü ama Allah onu hangi lisanla gönderdi? Kavminin lisanıyla, Arapça ile gönderdi. Her kavmin içinde kavim resulleri var mı? Var. Selef Efendimiz'i hangi lisanla gönderdi? Türkçe lisanıyla gönderdi. Bir İngiliz'in içinde Allah'ın vazifeli kıldığı resul neyle gönderiliyor? İngilizce lisanıyla gönderiliyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Akledebilmesi için olay bu. Mutlaka o kişinin tebliğ lisanına hakim olması lazım ki anlayabilsin. İşte muhakkak ki biz onu Arapça olarak Kur'an'a gönderdik, indirdik. Böylece siz akledersiniz. Fusilat 44'te bakın Allah ne diyor. Fusilat 44'te biz onu Kur'an-ı Kerim'i Arapça değil, başka bir yabancı lisanla indirseydik. لَوْ عَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا Acemi demek yabancı lisan. Arapçada yabancı, yani Arapça değil, yabancı lisanla indirmiş olsaydık. Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Gerçekten de mesela şu anda Arapça, biz bu Arapça olan Kur'an'a Almanlara hitap ediyoruz. Ama yaparken ne yapıyoruz ayetleri? Onların lisanına çeviriyoruz. Açıklıyoruz ki onlar da bunu akledebilsinler. Onu ayetler açıklar mı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun için Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i tilavetle değil hidayetle okuyun. Hidayetin tebliğinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse artık o kişi Kur'an'ı neyle okuyan birisidir? Hidayetle okuyan, akleden birisidir. Allah'ın izniyle. Efendimizin sohbetinde, tefsirinde ne diyor Allah-u Teala? Nefslerine yenilmiş durumda olan kardeşler sureti haktan görünmüşlerdir. Hazreti Yusuf'u babalarından koparmak, ona bir kötülük etmek için büyük bir gayretin içindedirler. Hedefleri Yusuf'u şu veya bu şekilde, yine yanlış ayet edilmiş yani. Çünkü Yusuf 12 burada bir akletme olayı yok. Bir daha Yusuf suresinin 12. ayeti kerimesini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Buradaki akletmenin muhtevası nedir? Diyor ama Yusuf 12 değil, Yusuf 2 olarak. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah razı olsun. İkinci suali Araf suresinin 12. ayetini ve bu ayet kerimede geçen imam kelimesinin muhtevasını bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Ahkaf 12'de ondan Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanıyla Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Allah'ın kitapları da kitaplar açısından imam olur mu? Evet. Allah'ın Resulleri Resuller açısından imam olur mu? Evet. Allah Teala bunu söylüyor. Şimdi Ahkâf 12'nin tefsirinde Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an'dan önce Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Ondan sonra Hazreti İsa'nın kitabı İncil vardı. Kur'an Arap lisanıyla Tevrat'ı da İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Üç kitapta da 7 sava 4 teslim ihtiva etmektedir. Zalimleri uyarmak ve Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak, fizik vücutlarını teslim eden muhsinlerin 4. kat cennet ile müjdelemek için indirilmiştir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bize yaşadıkları imtihanları, anlaşmazlıkları anlatanlar oluyor. Sorun yaşadıkları kişilerin isimlerini vermeden olayları anlattıkları zaman bu dedikodu sayılır mı? Böyle durumlarda biz davranış biçimimiz nasıl olmalı? Genel mahiyette anlatırsanız isim vermeden olayları o şekilde anlatır ve olayı analiz ederseniz olmaz. Sizin niyetiniz ne? Niyetiniz o olaydan hakikati anlamak, hayatımıza tatbik etmek. Ama sevgili kardeşim, nefsiniz varsa ve siz isim veriyorsanız otomatikmen şeytan hemen devreye girir, afetlere tesir etmek suretiyle sizin ayağınızı da kandırabiliyor. Şeytanın devreye girdiği her noktada biz kaybedenlerden oluyoruz. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Rum 32'deki fırkalara ayrılmak vakası ve sonucu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ikiliklere ayrılması halinde de geçerli midir? Hayır. Kliklere ayrılmak başkadır. Fırkalara ayrılmak başkadır. Fırkalara ayrılanlar sırat-ı müstakim üzerinde olmayanlardır. Ama kliklere ayrılanlar hepsi sırat-ı müstakimde ama birbirlerine güzel gözle bakmıyorlar. Olay bu. Klikle fırkalara ayrı değil. Aynı değil. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, psikolojik hastalıklarımız ve travmalarımız bizim kaderimiz midir? Bizi Allah'a yaklaştıran dertler ve imtihanlara dahil midir? Onların çözümünü psikoloji biliminde değil de zikirde mi aramalıyız? Evet. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çaresini Allah'ta aramalıyız, zikirde aramalıyız. Nitekim hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. Demek ki hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın, irade eksikliği. Kimdir iradesi eksikliği? İradesini kullanmayan ve iradesini yanlış kullananlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an hiçbir hastalık yoktur ki derdi zikir, o şifası zikir olmasın. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Bütün hastalıklardan kurtulur musunuz? Evet. Ayet-i Kerime Allah-u Teala Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad caukum mev'izeten min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey iman edenler, Rabbinizden öğüt, kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Bütün hastalıkların şifası var mı? Evet, kesinlikle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, dergahlarda hiçbir hizmette gönüllü olarak katılmak istemeyen ama yapılan yemeğe ve hizmetlere sürekli eleştiren ve başka kardeşlerimizi de negatif yönde etkileyen kardeşlerimize nasıl davranmalıyız? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer hiçbir aktiviteye, hizmete katılmıyorlarsa, onu bunu eleştiriyorlarsa birazca bu tavır münafık tavırıdır. Yani münafıkça bir davranış biçimidir. Tabii bu münafıklar davranışları bu ilerleme devam etmez. Efendimizin sohbetlerinde anlatıyoruz diyor ki eğer siz de böyle devam ederseniz bir gün bu toplumun karşısına içinden siz dışarıya alınırsınız. Hiç merak etmeyin ama bunun bir Allah'ın tayin ettiği vade vardır. Öyleyse hiç kimse başıboş değildir. Allah'ın kanunları vardır ve bu kanunları isteseniz de istemeseniz de uymakla mükellefsiniz. Şu anda biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'da yaşayan hepimiz Alman kanunlarına tabi değil miyiz? Bir kısmımız istemeden, bir kısmımız isteyerek. İsteyerek olanlar işte hepimiz araba kullanıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz, şurada buluyoruz. Yani kanunlarına uymak suretiyle bizim şey yani. Bir kısmı da kırmızıda geçiyor. Kırmızıda geçen de istemeyerek kanuna uymuyor mu? Uyuyor, gidip cezasını ödüyor mu, ödemiyor mu? O öyleyse iki tür insan vardır. Ne yaparsanız yapın. Ya isteyerek uyarsınız ya istemeyerek uyarsınız. Ama uymakla mükellefsiniz. Ne yaparsanız yapın. İşte bu kainatta da Allah'ın kanunları var. Bu kanunların hepsi Kur'an'da yer alıyor. Ya Kur'an'ın kanunlarına, ayetlerine isteyerek uyarsınız bizim gibi. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Mürşidinize tabi olursunuz. Ruhunuzu teslim edersiniz. Fizik vücut teslimi yaparsanız, nefsin teslimi yaparsın, irade ve 7 saban 4 teslimi isteyerek yaşarsınız. Veya istemeyerek, isteyerek yaparsanız 7 cennet. İstemeyerek uyarsanız ne olur? 7 tane cehennem. Ama mutlaka kanunlara uyarsınız. Hiç kimse kanun dışı değil. İşte Allah Teala ayeti kerimede ya maşallah cinni vel insi in istetatum en temzü min akları semavatü vel erd femzü la temzü la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu semavatın akları olan sirat-ı müstakimi çıkmak için çıkın. Bir yere kaçamazsınız. La temfüzü. Yani kainatın dışına çıkamazsınız. İlla bi sultan. Öyleyse ayet-i kerime gayet açık. Efe gayri dinillahi yabhune ve lehu esluhu men fis semavati vel erdi tev'an ev kerhen. Kanunlar var. Ya bu kanunları isteyerek uyarsınız mükafat. Ya bu kanunlara istemeyerek uyarsınız mücazat. Paşa gönlünüz bilir. Evet bunlarla bugünkü pazar sohbetimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir kere daha Yüce Rabbimiz pazar sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar Rabbimizin birlikte bizi beraber ve bir kılmasını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor.
1: nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kıraat, tilavet ve kısa. Birinci sual, kıraat kavramı neyi ifade ediyor? Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi, kutsal kitapların öğretimini esas alır. Kur'an-ı Kerim öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safhayı içeriyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun birinci safhası tebliğ. İkinci safhası kıraat. Üçüncü safhası tilavet. Dördüncü safha tezkiye. Beşinci safha talim, altıncı safha kısa, yedinci safha tezekkür. Öyleyse günümüz bugün de kıraat, tilavet ve kısa, yani ikinci, üçüncü ve altıncı safhaları ihtiva ediyor. Cehennemlikler mutlak surette kendilerine dünya hayatını yaşarken tebliğ ulaştığı zikrediliyor. Zümer suresinin 71 ve Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine, kıraat ikincisine, tilavet üçüncüsü kısa olarak ifade ediyor. Başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksız. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. Kıraat davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamaktır. İşaret makamını yapacağı ilk şey kıraattır. Kıraatın içerisinde tebliğ vardır. Tebliğ ötesi kıraattır. Yani birinci safha tebliğ, ikinci safha kıraat. İşte Zümer 71'de cehennemlikler cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hatta izâ cevâfetü elbâ kâle lem kazin elem yetikum resûlem hüküm yetlûne aleykum ayâti rabbikum ve yenzirunukum liqâyumukum hâzâ. Ve sizi bugüne ulaşmakla uyarmadı mı? Onlar da itiraf ederek geldi. Kâlu belâ. Lakin hakkat kelimâtul azâbi âli kâfirîn. Lakin azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Tilavete baktığımız zaman aslında bir ve ikinci sabahdakiler gideceği yer cehennem olması hasebiyle tilavet muhakkak ki tüm Resuller birinci görevi yetlu aleyküm hayatina ve yüzekiküm. Size ayetleri tilavet eder ve sizin nefsinizi tezkiye eder. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere de tilavet ediliyor, dilemeyenlere de. İşte burada ayetleri tilavet edip sizleri uyarmadılar mı? Resullerin iki görevinden bir tanesi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Cehennemlikler olduğuna göre ayetleri tilavet edip sizi bugüne ulaşmakla uyarmadılar mı? Resullerin görevi Uyarmak, cehennemlikleri uyarmak. Öyleyse kıraatın içine tebliğ giriyor. Velhasıl suresi başlangıçta herkes hüsranda, herkes ayetlerden gafil, bütün negatif koşulların sahibi. Ama ister İsra 45-46 olsun, Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmül ahire iman etmeyen, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ve yevmül ahire iman etmek. 7 ayet-i kerimede bu zikrediliyor. Ayette ennele bacağına ala hükümüne neftev, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenler. Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmül ahire iman etmeyenler, baş gözlerine hicap vermez, sıra kulaklarına vakra, kalplerine Allah Teala akinet koyuyor. Allah razı olsun. İkinci sual, tilavetin muhtevasında ne vardır? Tilavetin muhtevasında seçilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır. İster Bakara 129 olsun, ister Bakara 151 olsun, ister Ali İmran 164 olsun, ister Cuma 2, Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Kimlere tilavet ediliyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. İşte ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne veriyor. Birinci görev. Ama bu tilavet kime yapılıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü ondan sonra tabi olanların nefsini tezkiye ediyor. Ali İmran 150, Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2. Buradan da anlıyoruz. Ve Resul'ün buradaki görevi de onları cehenneme gitmekte uyarıyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 7 kalp şartının sahibi olur. Tilavetin muhtevasında Ali İmran 101'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 101, Ali İmran suresinin 101. ayet-i kerimesi. Keyfe tekfirune, size Allah'ın ayetleri okunurken, varınızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Burada siz ayetlerin tilavet edilirken ve Allah'ın Resulü içinizdeyken siz nasıl inkar edersiniz? Men ya'tasim billahi. Fakat hudi ila sirat-ı müstakim. Yani artık o sirat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yola hidayet olmuştur. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَمَنْ لَذِينَ عَمِلْنَا وَحْتَسَمُوا بِهِ وَحْتَسُمْ يَحْتَسِمْ. Yani Allah'a sarılır, Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka sirat-ı müstakime ulaştırılır. Öyleyse ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonraki durumu ifade ediyor. Nasıl inkar edersiniz? Bakara 121'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 121. ayet-i kerimesi. Elenzine atayinamu kitabı yetlevna hakka tilaveti. kendilerine kitap verdiklerimiz. Onlar Allah'ın ayetlerini bir hakkın tilavetini. Ulaike yuminu bihi. Ve yekfir bihu fe ulakemul hasirun. Kim ayetlerinin tilavetinden inkar ederse onlar hüsrandadır. Allah'ın öğretisi kıraatle başlar. Üçüncü basamağa kadar, tilavete kadar devam eder. 14. basamağa kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birine muhatap olur. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. En geniş öğretim dilimi tilavettir. Tilavet nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki devrede de o kişiye kitabın öğretilmesini kapsar. Öyleyse tilavet seçilen Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği mürşide ulaşan oluştuktan sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam eden kitabın ilk dört ruhunda da devam eden bir muhteva ifade ediyor. Bakara 129, Bakara 151'de de bütün Resullerin birincil görevi ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilavetiyle kişi yedi kalp şartının sahibi olur ve yedi nimetle nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, Kur'an'da geçen kısa kavramının neye ihtiva ettiğini görüyoruz. İster Araf 35 olsun, ister En'am suresinin 130. ayet-i kerimesi olsun. Resullerin hayatında sizin için ibretler var. Araf 35'te ya beni Adem'e imma yetiyekum resule münküm yakusun aleyküm hayati. Ey Ademoğulları, sizden size Resuller göndermek ki yakusun aleyküm hayati, Allah'a ayetleri kısa eden femenet takka ve aslaha, kim takva sahibi olur ıslah-ı camile ve la havfun aleyhim ve la yahzenun. Öyleyse Resullerin kısalarında sizin için ibretler vardır. Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kısa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kısa edilmesi, bu kısa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları söz konusu. Öyleyse kısa, ıslahın işaretini taşıyor. Kısa Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimidir. Allah-u Teala kullarını seçmesi de kısanın içinde yer alıyor. Kısanın ötesi tezekkür, yani Allah'tan aldıklarını öğretmek, suallerin cevabını vermektir. En'am 130'da da ya maşer cinni vel insi elem yetikum resule minkum yaksuna aleykum ayati ve yenzirun kumri kavmi kumaza. Ayetleri kısa eden ve sizi buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Öyleyse ayetlerin kısa edilmesi her zaman söz konusu. Yusuf suresinin 3. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Yusuf 3'te? Nahnu nakussu aleyke ahsenel kısasi. Bima uhayna ileyke hazel Kur'an'ı. Ve in kunte min kablihi le minel gafilin. Bundan önce sen gafletteydin, bunları bilmiyordun. Zaten Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde ve ma teddimel kitabu vel imanu. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Lakin cehannahu nuren. Biz onu bir nur kıldık. Öyleyse ayetlerin kısasından evvel sen bundan gafildir diyorsun Allah Teala. Yusuf 111'e baktığımız zaman ne görüyor? Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesi. Lakat kâne fî kısasîm ibretin li ulil elbâb. Kuleyva olan kullarda da burada ibretler vardı diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretim metotlarından biri olan kıraatin insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içerdiğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la sohbet etmek demektir kızım. Kur'an böyle bir mucizedir yani.
3: İyi bir Müslüman olarak, mümin olarak ulaşırız.
4: Buyurmuş olduklarını yerine getirdim, ulaşırsın zaten.
5: Allah'a ulaşmak, ibadet etmek, Allah'a hizmet etmek. Onlar Allah'ın her yolundan gitmek.
1: Yaşarken de Allah-u Teala'ya ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
4: Ne kadar yolumuz doğru, ne kadar gidebiliyoruz, işte onu sorgulamak lazım.
2: Samimi olmak gerekir yavrum. Aklından gönlü bütünleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğu zaman da rahat bir şekilde bazı emellerine ulaşırsın. Hiçbir canlıda olmayan fikir vardır bizde.
1: Bütün Allah dostları da hep yaşarken Allah'a ulaşmak istemişler. Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
5: Niyete keşke.
3: En büyük hayallerinden biri insanın o olması lazım. Cenab-ı Allah'a dost olmak.
4: Derken Allah bizi dost olarak kabul etsin. Dost olarak görsün.
2: Elbette, elbette. Ona şüphe mi var da? İşte günümüzün 21. yüzyıl cinnet dünyasında ancak zor güç şartlar altında yaşamaya devam ediyoruz. İyi olur inşallah.
4: Babandan açlık iste, üçüncü defa ya bu nedir ya? Ama Cenab-ı Allah öyle değil. İste diyor. İste ya, iste.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun, evliyan olmazdım. Keşkelerim öyle bir şey olsa.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aklınla gönlünü birleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğun zaman da emellerine ulaşırsın. İnsanların Allah'a ulaşmasına engel olan şeytan mıdır? Evet. Dinin en önemli konusu hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmak, teslim olmak anlamına gelir. Allah'ın yolunu benimsedikçe, ruhu Allah'a doğru yola çıkartmadıkça bir insanın ulaşması mümkün olmayan bir sonuçtur. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur, hidayete erme yoludur. İblis insanları sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar gayesi budur. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Birisi iblisin sırat-ı müstakime oturması insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayeti dilemesine mani olmak. İnsanın hidayette olması veya dalalette olması kendi tercihlerine göre dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o da delalettedir. Zaten delalette bırakıyor Allah Teala onu. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesiyle Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi hidayeti tarif ediyor. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sırat-ı müstakim de hidayet yoluysa Araf 16-17'de iblis insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oluyor. Sebe 21'de başlangıçta herkes küfürde, ancak ulaşmayı dilemekle kişi mümin olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinde olur. Zümer 17'de onlar tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ettiler? Allah'a yönelmekle. Rum 31'de Allah'a yönelenlerin takva sahibi olduğu, Şura 13'te yönelen kişilerin takva sahibi olanların da Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırıldığı, ruhlarının Allah'a ulaşmasını sağladığını görüyoruz. Enam 153'te ise İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse her halükarda sırat-ı müstakimde tabi olun. Eğer sırasında hidayet olursa yani hidayetime tabi olun demiş oluyor. Sırat-ı müstakimi Allah-u Teala'nın 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُ وَاَذَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakim oluşturduk. ذَلِكَ هُوَ اللّٰهِ يَعْتِي مَنْ يَشَاءُ الْعِبَادِ İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yola ulaştırır. Öyleyse Allah'ın sirat-ı müstakim oluşturduğu kişi hidayete ulaştırdığı kişidir. O zaman o kişi sirat-ı müstakimdeyse hidayettedir demektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an öğretiminin bir üst safhasında tilavet var ve Allah-u Teala bizlere ayetleri tilavet eden, okuyup açıklayan Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İllaki de mürşit şarttır yani. Bir hedefe ulaşacaksan bir yönetici şarttır. Kendi kendine gidemezsin yani.
5: Allah dostu, Allah'a ibadet eden, Allah'ın yolundan giden, Cenab-ı Allah'a her daim için doğruluk ve doğru yoldan sapmayanlara mürşit derler herhalde. Öyle demezler mi?
3: Mürşitlere ne düşünüyorum? İyi bir müridi olmak isterim.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Tabii. Onların ekmeğini yiyor. Belki içimize de vardır Allah dostu. Hiç bilmek.
4: Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Değil mi? Ben tabii mürşitler zincirin ilk halkasıdır. Fakat yani Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya çok da aracı koymak taraftarı değilim. Anladın mı? Direkt yani Cenab-ı Allah direkt en sevgili ya, en sevgili.
1: Konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazıyla Allah'tan istersek rüyamıza göstereceğini söylüyor.
5: Gerçi ben hep yıkılıyım ama hiç göstermiyorum.
2: Samim olucu. Her şeyden önce samim olucuk. Samim olduğun zaman ne istersen iste o verir. Kendine küfredene dahi veriyor. Yeter ki samim ol.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya aracı koymak taraftarı değilim. Allah'a giden yolda tek başına yol almak mümkün müdür? Değil. Allah-u Teala Rahman 33'te Ya maşer el cinni vel insi اِنِ اِسْتَتَاتُ مَنْ تَقْفُزُ مُنَاقْتَرِ السَّمَاوَاتِ وَلَنْ فَمْفُزُ لَا تَمِزُ لَا بِسُلْطَانِ Bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bakara 151'de O size ayetleri tilavet ediyor, O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Şimdi eğer Rahman işte sultan olmadan olmaz ve ruhun da Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlıysa o zaman Allah'ın tayin ettiği mürşit Allah'ın emriyle nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bakara 151'de ve diğer ayetlerde bunu söylüyor Allah-u Teala. En'am 48'de ise mürşitlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olduğu buyuruluyor. Ve Allah-u Teala Resul göndermesem azap etmem. İsra 15'te. Öyleyse bizi azaptan beri kılmak için Allah-u Teala mutlaka Resuller gönderiyor. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemliklere size ayetleri daha doğrusu size nezir gelmedi mi? Onlar geldi itiraf ediyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Öyleyse mürşitler ayetlerle ikaz etmişler ama bu insanlar cehennemlikler ikazı dikkate almamışlar. Delalet üzerlerine hak olmuş ve kalp bir hasta olarak cehennemi hak etmişler. Mürşit farzdır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse tabiyet yoksa evliya yani mürşide tabi olmadan şakilerden olmaz. Çünkü mürşidlerin hepsi Allah'ın velileridir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyorsa o zaman tersi de söz konusu. Ya evliyaya tabi olmadan kişi şakilerden yani cehennemliklerden olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasrete, hürmete, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimizin hürmetiyle inşallah. Uygunsa sualımı arz ediyorum. Alak suresinin 1. ayetindeki ikra, kıraat et emri, insanları Allah'a ulaşmayı, dilemeyi anlat manasını ihtiva ediyor mu? Arz ediyorum. Tekrar hasrete, hürmete ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu
0: Aleyküm
6: ve Rahmetullah ve
0: Berekatuhu. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Alak suresinin 1. ayetinde ilk inen ayetler Alak suresinin 5 tane ayet kelimesi. Ekra bismi rabbikellezi ellezi halaka halakan insani min anaka ekra ve rabbuke lekremu ellezi aleme bil kalemi aleme l'insane mu alemi alem. İşte bu 4 ayette elbette ikra dendiğine göre Allah'a ulaşmayı dile, dilersen Allah'ın müjdesine kavuşursun, dilemezsen seni cehenneme gitmekle uyarıyorum buyuruyor. Eğer devamında bakarsak bakın insanı Allah Teala bir emir yoldan yarattı. Oku senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalem ile öğretti devamında yani yine 5, 6, 7, 19 tane ayetten ibarettir. Hepsini ihtiva ediyor bu ayetler. Alak suresi. Alemel insane malem yalem. İnsana bilmediği şeyi öğretti. Kella inen insan ayakta hayır muhakkak insan gerçekten azgınlık yapar. Yani cehenneme gidenler azgınlık içindedir. Alak 7 kendini mustani görmesi Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söylemesi sebebiyle bu cehennemlikleri ifade ediyor. Ama اِنَّ اِلَّا رَبِّكَ الرُّجَى muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Hesap vermek üzere devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12 Nehy edeni, men edeni gördün mü? Neyi men edeni gördün mü? Habden izâ sellâ bir kulu namaz kıldığı zaman men eden. İşte bu azgınlar. Kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Erayte inkâne alel hüda. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise. Hidayet üzere ise. Ev amere bi takva. Veya takvayı emrettiyse. Hidayet üzere Allah'a ulaşmayı dilediyse. Veya ikinci sefer takvayı emrettiyse. 12, 13, 14, 15'e bakalım 19. Sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse? Bir ikinci cehennemli grubu da birisi azgınlar. Sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse? Dalet üzerine hak olan bir kere. Allah'ın onu gördüğünü bilmiyorlar. Evvelem ya'lemu ennallaha yara. Hayır, o eğer o gerçekten vazgeçmezse mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. 16. ayet-i kerime nasiyetin kâzibetine katiye, yalancı günahkar alın. Haydi meclisini yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebaneyi çağıracağız. Yani Alak suresi bir bütünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Ediyor tabii diyor. Yani Allah'a ulaşma dileğini evet diyor. Allah'a ulaşmayı Allah'a ölmeden evvel insan ruhuna ulaşacağını bilmeyenlere bunun anlatılması başlangıçta tebliğdir. Ama konuyu aşina olmaya başladığından itibaren adı kıraattır. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi onlara anlat. Manası Alak suresinin başlangıç ayetlerinde mevcut. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okutmuştur. Allah'ın ikra emri gerçekleşmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala istiyor ki Kur'an ayetlerini kıssa edelim ve zikirle nefsimizi ıslah edip salihlerden olalım. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
5: Zikir yapmak Cenab-ı Allah'ın yolundan gitmek. Cenab-ı Allah'ın zikri ne diyor?
2: Kalbin cilası kızım, kalbini cilalandırın. Nefsini cilalandırın. Ömrü uzatırsın. Olgunlaşırsın.
3: Kendim bizzat yaşadım. Çocuğum olmuyordu. Çok zikir ettim. Çok namaz kıldım. Çok ibadet ettim. Rabbim nasip etti. Ben de Esma koydum ismini.
1: Zikrettiğinizde siz nasıl hissediyorsunuz?
2: Zikrettiğim zaman kendimi uçan bir kuş hissediyorum kızım ya. Emin ona. Ya
3: zikir yaparkenki duygu, çocuğunu kucağına aldığın an, sana ilk defa anne diye sarıldığı an gibi her an mutlu oluyorsun. Onu bir kere yaşıyorsun, bunu hep yaşıyorsun.
1: Mesela başımıza sıkıntılar geldi. Ne zikrediyoruz, nasıl karşılarız?
5: Cenab-ı Allah bir serbestlik, bir sakinlik verir sana.
4: Aldığımız her nefesin bir imtihan olduğunu hatırlarsın. Yani dünyada hiçbir şeyin boşuna yaratılmış olmadığını, işte hayatın amacını, varoluşun amacını, yaratılışın gayesini.
2: İnsanlar yaşamış olduğu müddet zarf içerisinde kızım, eğer başına bir kaza veya bir bela geliyorsa dönüp arkasına bir bakması lazım. Neden geldiğini o oradan tespit etmesi lazım. Sokakta huzur satılmıyor. Huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor.
0: Bir misafirimiz sokakta huzur satılmıyor, huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor. Huzurlu ve mutlu olmak kişinin kendi elinde olan bir şey midir? Evet, dünya sadece mutluluklardan ibaret değildir. Huzur içinde bir yaşamın çeşitli hüviyette dizaynı söz konusudur. Hayat inişlerden ve çıkışlardan oluşur. Bir gün en yakınınızdan birisini hasta görebilirsiniz. Siz hastalanabilirsiniz. Bir yeriniz sakatlanabilir. Her şey mümkün. Ama her ortamda mutlu olabilirsiniz. Mutluluk sizin elinizdedir. Olaylar vardır ama önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların insanlar üzerinde uyandırdığı etkidir. Sonuçtur. Ne kadar nefsimizi sıfıra indirirsek, olaylardan etkilenmemiz de sıfır mesafene düşmüş olur. Öyleyse önemli olan olaylar değil, olayların bizler üzerindeki tesir. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine muhafız olarak göndermedik.

0: Hayır, mutlaka ferahlık mutluluğu verir. Eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ederse işte o zaman insan mutlaka inkar eden nankör olur. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bu ayetlerden bir tanesi de Şura 48. Tekabun 11'de Allah onların kalbine musibet ve muasa musibetin illa biznillah. Musibetler hepsi Allah'ın izniyledir. Ama kim Allah'a iman ederse Allah-u Teala onun kalbine hidayeti verir. İman etmek. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbine hidayet. Bakara 156 157'de bu musibetlerden ders çıkartan kişiler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutluluk mutluluğun 3 şartı vardır. Birinci şartı daimi olması. İkinci şartı sulh ve sükun noktasına ulaşmamız. Üçüncü şart ise 3 alemde kavganın bittiği bir durumu ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli hocam. Hasretle sevgiyle emrinize öperiz. Hocam bir sualim olacaktı müsaadenizle. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Ayetlerin kısa edilmesiyle bir kavme beyanda bulunması arasında çok farklılık vardır. Beyanda bulunmak konunun başlangıcı. Kişiyi hidayete davet söz konusu. Bu davetin sonunda kişiler ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, dehaletten kurtulacaklar, hidayete adım atacaklar veya delalette kalacaklar. Yani beyan sadece ortaya koymaktır. Kısada muhtevanınsa derin olduğunu görüyoruz. Kısa etmek, anlatmak, tefsilatıyla beyan etmek ve bu beyanın sonunda yaşatmak ve bu suretle kişiyi evvela ruhunu Allah teslime, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslime ulaştıracak bir dizayn ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam. Bir arkadaşım ibadetlerini düzenli yap ki Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilsin, bilesin dedi. Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilmek için ne yapmayın açıklar mısınız? Evvel bir kere insanların bir uydurmasıdır Sırat Köprüsü. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şeyi açıklamış. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Her misale koymuş. Bu 7 ayet-i kerimede her şey Kur'an'da açıklanmış olmasına rağmen Sırat Köprüsü'nden bahsedilmiyor. Sırat müstakim var. Sırat Köprüsü yok. İnsanlar anlattığı gibi cehennemle cennet arasında bir köprü. Düşenler ve sürünerek gidenler vesaire bir kere başlangıç noktasına ister cennetlik ister cehennemlik Meryem 71'e göre herkes cehenneme gidiyor. Cennetliklerin cehenneme gitmesi cehennemi görmek için. Ama cehennemlikler de orada kalıcı olarak ebedi azabı yaşamaları için. Ondan sonra Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarıyoruz. Yani cennetlikler takva sahibi olanlar. Bunlar cennete alınıyor. Öyleyse cehenneme girerken de bütün insanlar giriyor. Cehennemden de sadece takva sahipleri kurtarılıyor ve onları Allah-u Teala cennetine alıyor. Öyleyse düşen kalkan yok. Düşen kalkan yoksa insanların ifade ettiği Sırat Köprüsü

söz konusu değil. Sırat-ı müstakim var ve bu sırat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Allah Teala her devirde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Ayetleri tilavet ediyorlar. İşte bu ayetlerin tilavetinde kim ki hikmet sahibi alimi Resulü dinler de Allah'a ulaşmayı dilerse, ilim verilenlerden olursa Allah mutlaka onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşan kişiden ruhunu da Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen neden bütün ibadetlerden önemli açıklayabilir misiniz? İslam'da niyet amelden üstündür. Evvela 7 tane hedef emir var. 7 tane vasıta emir var. Ve bu 7 hedef emre bu 7 vasıta ile ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek hem hedef emirdir hem de vasıta emirdir. Arkasından meşrutun önünde tövbe etmek bir vasıta emirdir. Ama mürşide tabiyet bir hedef emirdir. Yani kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. 12 tane insanla mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hedef emir. 12 insanla mürşide tabi 12. hedef emir. Ruhun Allah'a teslimi 3. hedef emir. Fizik ucun teslimi 4. 5. 7. Ama 7 tane vasıta ile gerçekleşiyor bu. Allah'a ulaşmayı dilemek yine bir vasıtadır. 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe etmek yine bir vasıtadır tövbe. Sonra namaz kılmak, oruç tutmak, zekat harca gitmek vesaire. Ama görüyoruz ki bugün günümüz İslam, genellikle İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Zikir de yok. Tövbe de sadece kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe şeklinde kalmış. Sadece İslam 5 şartı. İslam 5 şartı ile kurtuluş mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen hayır, ibadettir, niyettir. Çünkü ibadetlerin var olabilmesi için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ameller niyete tabidir. اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالْنِيَتِ Allah'a ulaşmayı dilemek niyettir. İbadetler de niyete tabidir. Niyet İslam'da daima niyet amelden üstündür. Bursa'da bir kardeşim Müterem Hocam okuduğum bir kitapta iyilik ömrü uzatır diye yazıyordu. İyilik ömrü uzatır mı, açıklar mısınız? Hayır, yani Allah Teala'nın doğumla ölüm arasında takdir ettiği ömür mekan ve zaman itibariyle kesinleşmiştir. Ama burada iyilik yaparak huzur ve mutluluk içerisinde hayatı yaşamak var. Bir de kargaşa içinde, kaos içinde hayatı yaşamak var. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dinle mezheplerin hükmü nedir? Allah'ın Kur'an'ı tekse mezhepler neden ayrılmış, açıklar mısınız? Aslında sadece Kur'an mezhebi var. Yani Nebile Sultan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mezhebi. İnsanlar
uygulamaya geçerlerken dinin emirlerini nasıl bu dünya hayatında yerine getireceklerine dair fıkhi mezhepler var. Bir de itikadi mezhepler ikiye ayrılmış. Ama gerçekten herkes için geçerli 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ölmeden ve ruhun Allah'a ulaştırmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. Ama hal böyle olmasına rağmen günümüzde ister Hanefi, ister Şafii, ister Maliki, ister Hanbeli bu 4 mezhepte de ne yazık ki çoğunda Allah'a ulaşma dileği yok. Mürşide tabiyet yok. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna dair bir şey göremezsin. Öyle olunca da Kur'an'dan, Kur'an eğitim metodundan sapmış durumda insanlar. Ama eğer mezhepten bahsetmekse bu tek mezhep, Kur'an mezhebi, Kur'an öğretisi ve herkesin Kur'an'ı yaşaması. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, İslam'da tevhid kavramını açıklar mısınız? İslam üç esas üzerine bina edilir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid de ruhunu Allah'a ulaştırmış veya ulaştırmayı dileyen insanların vücuda getirdiği tek toplumu oluşturmaktır. Teslimde yine o tek Allah'a teslim olmayı, ruhu, beşin, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, İslam, bugünkü İslam tatbikatında olmayan ve Kur'an'da önemli üstünde durulan amen olmak ne demektir? Allah Teala ameni olmanın ne demek olduğu Hud 29'da açıklıyor. Nuh Aleyhisselam, tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. O manevi tardille zina ameni. Ben bu ameni olanları yanından kovamam. Ennem mülakü Rabbim. Öyleyse ameni olmanın önemi, ameni olanlar, onlar dünya hayatını yaşarken Rabbine mülaki olmayı dileyenlerdir. Bu dilek yoksa din yoktur. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok anlamda İslami farklı yaşayanlar da var mevcut. Allah bu konuda bizlerin gerçek anlamda İslam olabilmesi için nasıl yaşamamızı buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapları inceledik. İncelediğimiz zaman elimize mevcut olan Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslimin varlığını tespit ediyoruz. Bu 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi 7 tane hedef emir söz konusu. Ama bu 7 vasıtayla bu hedeflere ulaşılabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci vasıta emir, tövbe gerçekleştirmek ikinci vasıta emir, oruç tutmak, üçüncü, namaz kılmak, dördüncü, hacca gitmek, beşinci, zekat vermek, altıncı ve zikir yapmak, yedinci olarak devrede olması gerek. Almanya'dan bir izleyicimiz, evet, öyleyse bunların hepsini yerine getirdiğimiz zaman ancak Kur'an'daki İslam'ı yaşayabiliriz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizin, Efendimizin hizmetiyle dileyerek bu ki her an Kur'an, her an mutfurun sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Allah'a insan nasıl ulaşabilir? İbadetiyle ulaşabilir Allah'a.
1: İbadetini yaptıktan sonra, 5 vakit namazını kıldıktan sonra insanlara da kötü davranmadığını söyleyince bir sıkıntı yok. Direkt Allah'a ulaşıyoruz. İbadet olmadı mı zaten ulaşma şansın hiç yok.
2: Ruhumuzun Allah'a ulaşması için bir ibadet ediyoruz ama ne kadar ulaşır ne kadar ulaşmaz onu biz bilemeyiz. Onu tabii ki takdir Allah'ın her zamanki gibi.
3: Fatiha mahasselevan. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere yapmış olduğumuz ibadetlerin Allah'a ulaşmamızda yerini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَلَّا عَيْبُدُونَ Cinleri ve insanları bize kul olsun diye yarattık. İbadet yapan herkes abittir. Ama abd olmak mutlaka kul olmayı gerektiriyor. Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizi üç hür ve serbest iradeyle yarattığını görüyoruz. İbadetler kişiyi abid kılar ama abd olmak mutlaka hedef emirleri yerine getirmeyi gerektiriyor ki Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle Hicr 26'da bir nefse Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve de Allah'ın zatından bir ruhla bize ruhundan üfürmüştür. İbadeti yapan kişi bir kere daha tekrar ediyorum abittir ve bu ibadetler yapıldığı süre içerisinde onun abd olabilmesi için mutlak surette hedef emirleri yerine getirmesine bağlı ve bu hedef emirlerle kişi 7 safa kul olur. Evet, 7 safa kul olmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. safa kul olmak, kişinin Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde 2. safa kul olmak Mumin 15, 3. safa kul olmak Fecr 29, 4. safa kul olmak Bakara 207, 5. safa Fatır 28, 6. safa Hicr 40 ve 7. safa Enbiya 105. Hedef emirler ve vasıta emirleri birbirine karıştırmamak lazım. İblis denilen insanların baş düşmanı hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış ve insanları vasıta emirlere mahkum etmiş. O zaman vasıta emirler olan ibadetlerle kişi ulaşabilir mi? Hayır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Bunun anlamı ise sizin sonsuz mutluluğunuzdur. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet ediyor. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Kul olmak anlamına gelen, abd kelimesiyle ibadet etmek anlamına gelen, abid kelimesi aynı kökten geldiği için insanlar oradaki ifadeyi, vasıtayı hedefe dönüştürerek mahvetmişler. Bir kere ilk yanılgımız sadece fizik vücudumuzla yaptığımız ibadetlerin yeterli olduğunu zannetmemizdir. Oysa ki İslam'ın 5 tane şartına dayalı bir ahitle mükellef değilsiniz. Bu 5 tane farzı yerine getirmek mecburiyetindeyiz ama bu bizi ne cennet saadetine ulaştırır ne de dünya saadetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir ama amelden üstündür. Bu niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer Allah Teala'nın 1. kat cennetidir. Evet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bize bu hakikati dile getiriyor. Bir daha 7 safa kul olmayı ele alalım ve 1. safa kul olmak Zümer 17 ile başlıyor. Evet, Zümer 17 ile başlıyor. Kişi tağuta kul olmaktan içtinab edip Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onlara müjdeler vardır. Öyleyse görüyorsunuz ki istisnasız ibadetlerle ulaşmak değil, tam tersi hedef emirlerin tatbikata geçirilmesiyle ulaşmak mümkündür. O kişi ölünceye kadar Allah-u Teala ona mühlet vermiştir. Eğer ölene kadar Allah-u Teala ulaşmayı dilemezse, o kazandığı derecelerin hepsi geçerli değildir, hepsi yok olur. İşte Kehf suresinin 105, 106 ve 107. ayet-i kerimesi. O cennetlik amel işleyenleri, yaptıklarını görenleri görmüyor musun? Evet, amelleri boşa gitmiştir. Boşa gitmesinin arkasında Bakara 105, Kehf 105, onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı inkar ettiler. Allah'ın ayetleri ve ona mülaki olmayı inkar edenler için Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Öyleyse eğer kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesmişse o yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Ankebut 23. Onlar Allah'ın ayetlerini ve mülaki olmayı inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. O zaman amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Allah'ın rahmetinden ümidi kesenlerdir. Eğer olay buysa o zaman kişinin hedefine ulaşması söz konusu değil. İblis hedefleri yeni teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de vasıtaları da hedefin haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarmış. Ve insanlara asırlar boyunca kitaplar yazdırmış. İnsanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek, sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek, hedef araştırması yapmamak ve vasıta emirleri hedefler zannetmek şeklindedir. Hadiste hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kimlerdir Allah'ın rahmetine gark olanlar? Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'a iman edenler. Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'a iman edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Niyet amelden üstündür. Bu niyet kişinin kalbinde varsa mutlak surette o kişi kurtuluştadır. Öyleyse kurtuluş vasıta emirlerin yerine getirilmesi değil, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Vasıta emirler kişi derecat kazandırır ama insan ruhunu Allah'a ulaştıran, nefs tezkiyesiyle bunu gerçekleştiren Allah'ın en üst seviyedeki ibadeti zikirdir. Hepinizin bu güzelliklere ulaşmanını Efendimiz'in himmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sohbeti tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve mutluluk. Birinci sual: zikir kavramı mutlu olmamızda rolü nedir? Zikirle mutluluk arasında %100 bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip ediyor. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına vasıta olan yegane ibadet, vasıta zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala zikri de çok zikrede ve daimi zikrede farz kılmış. Zikrin farz kılındığı ayet Müzzemmil 8. Vezkur ismi rabbike fetebettel ileyhi tebtile. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Çok zikir de farz. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Ahzab 41. Allah'a çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çok zikir 13 saat ve daha fazlasını ihtiva ediyor. Daimi zikir de farz. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Fe izâ kadeytumus salâte feskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim." Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. İnsanoğlu için bir üçüncü hal mevcut değil. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya geceleyin yan üstü yatıyordur. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimeyle 24 saat zikri de bize farz kılmış. Zikrin kalpte Allah isminin tekrarıyla olduğunu zaten Müzzemmil 8 ifade ediyor ve Rad 28'de de "Ellezine amenu ve tetmeyinu kulubu zikrallah. Ela bi zikrallahi tetmeyler kulub." Zikrin Allah Allah Allah diye zikretmek veya dilin hareketiyle ama sessiz zikretmek veya dilin hareketi olmadan içimizdeki sesle kalp zikrini yapmak. Hepsi Allah'ın katında geçerli ve zikrimiz arttıkça mutluluğumuzun da zikrimize paralel olarak arttığını göreceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız ki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altınla gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurdu. Evet dediler. Ya Resulullah, buyur inşallah. Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ı zikretmek. Öyleyse zikirden daha büyük bir ibadet söz konusu değil. Allah Teala insanoğlu için tayin ettiği hedef mutluluk. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmak demektir. Ama bu zikirsiz mümkün değil. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilavetinin bir zikir olduğu, namaz kılmanın da bir zikir olduğu, Allah isminin tekrarının da bir zikir olduğu. Bu üç zikir arasında en kıymetli olan Allah isminin tekrarı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İşte zikirsizlik sebebiyle kalpler katılaşıyor. Hadis 16 ellezin elem yenlezin amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma nezel minah. Allah'ın zikri ve bu zikirle paralel haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَلَى عَلِيمَ عَمَدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Yani uzun zaman geçmesine rağmen zikirsiz, zikretmedikleri bir uzun devresi olmuş ve kalpleri bu sebeple katılaşmış. Kalpleri katılaşanların Kur'an'daki adı fasıklardır. İşte Allah-u Teala zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir yapan herkes mutluluğu mutlaka yaşar mı? Mutluluğu yaşayan zikir yapanlardan sadece yedi kalp şartı ve yedi nimetin sahibi olanlar mutluluğu yaşar. Allah-u Teala formülleri Kur'an ayetleriyle bize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapmamız lazım. Ama zikrin de bize tesir etmesi için bir mücadelenin, cihadın içine girmemiz gerekiyor. Nefsimizde cihat vermek durumundayız. Mücahede ve riyazet temel vasıtalarımızdır. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı Allah-u Teala, Allah'a ait olduğunu, Allah'ın bizde büyük değişiklikler yapacağını buyuruyor. Allah bizi mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenebilmesini sağlayacak olan özelliğin sahibi olacağız. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz zaman dört kalp şartı, kalpteki ekiniti alıyor Allah-u Teala. İfatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor, göğsümüzden kalbimizden nurun onu açıyor. Ama mürşide ulaştığımız zaman 12 tane insanla mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbimize imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartı, yedi kalp şartına paralel aynı zamanda yedi nimetin sahibi oluyoruz. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü nimet ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim ulaşıyor. Beşinci nimet fizik vücut şeytana olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Altıncı nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte zikir yapınca temizlenebilmemiz, kalbimizin nurlanabilmesi, kalbimizin pür ufak olabilmesi ancak yedi kalp şartı ve yedi nimete bağlı. En nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Bu temizlik nefs tezkiyesiyle, yani nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kesintisiz bir mutluluğa ulaşmamızda başkalarıyla ilişkimizin etkisi var mıdır? Elbette. Daimi zikir mutlaka bizi daimi mutluluğa ulaştırır. Ama daimi zikre ulaşmak o kadar kolay değil. O zaman daimi zikrin standartlarında mutlu olmak istiyorsak, insanla ilişkilerimizi Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleştirmemiz lazım. Bu açıdan insan ilişkileri çok etkilidir. Başkasına hizmet ettiğimiz anda Allah'ın yolundayız. Öyle bir zevki yaşarız. Ondan kolay vazgeçemeyiz. Ona mutluluğu alıştırdığımız zaman karşılıksız bir hizmeti yapmanın hazını yaşarız. Hele de davranışımızda mutluluğa ulaşmışsak o daha da güzel. Ama ulaşmasa da o hizmet verdiğimiz kişi bizim ona mutluluğu ulaştırmak için düşünmeye başladığımız yandan itibaren bütün devrelerde biz sadece mutluluğu yaşarız. O mutluluğu bize veren muhatabımız değil Allah'tır. Bu mutluluk bizi daimi zikrin mutluluğuna doğru yaklaştıracak olan en büyük yardımcıdır. Öyleyse daimi zikir bizi mutlaka mutluluğa ulaştırır ama daimi zikre ulaşmadan da başkaları için yaşamaya başladığınız an, Allah için yaşamaya başladığınız an, o da daimi zikrin standartlardan bir mutluluğu bize mutlaka verecektir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanları cennet ve dünya mutluluğuna ulaştıracak olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü uzkurullâ zikren kesîren Allah Teala çok çok zikredin diyor. Sabah akşam tesbih edin diyor. Münafıklar tarif edin kendine, onlar Allah'ı az zikrederler diyor. Demek ki mümin her halükarda Allah Teala'yı zikredecek. Bir an gafil olmaması lazım.
3: Şimdi zikir Allah'ın isimlerini anmaktır. Onları zikrediyoruz. Öbür ibadetlerde üzerimize farz olan ibadetler vardır. Zikir farz değildir. Ama Allah'ın ismiyle zikretmiş oluyoruz yani.
4: Dille, bedenle yapılan bir ibadettir. Diğer ibadetlerden farkı, pek farkı yok yani. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi dil ve bedenle yapılan bir ibadettir bence.
1: Sizce bir insan günün her anında zikir yapsa kesintisiz her an mutlu olur mu?
2: Ancak Allah'ı zikirle kalpler mutmain oluyor. Devamlı zikrederse yani Allah Teala'nın sevdiği razı olduğu bir kul olur. Çünkü Allah da onu devamlı zikrediyor.
4: Bana her an bir insanın gücü dışında olacağını düşünüyorum. Yani her an zikir yapmanın bir mutluluk getireceğini zannetmiyorum yani. Bunun dışında insanın belli ihtiyaçları vardır. Bunun dışında ihtiyaçları için ara vermesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz her an zikir yapmanın bir mutluluk getireceğini düşünmüyorum. Bunun dışında senin belli ihtiyaçları vardı, ihtiyaçları için ara vermesi gerekir dedi. Zikir kesintisi olarak yapmak mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Allah herkesi hani fıtratıyla yaratmıştır. Allah herkesin hanif dinini yaşamasını farz kılmıştır. Hanif dini 4-7 sabah 4 teslimi içeriyor. 4 teslimden birincisi ruhun Allah'a teslimi az zikirle, fizik vücudun Allah'a teslimi çok çok zikirle ve nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle. Bunu Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre, kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmediğine göre kesinlikle her an daimi zikredebiliriz. Çünkü Nisa 103'te ayaktayken zikredin. Ayakta neyle meşgulsek iç sesimizle Allah'ı zikredebiliriz. Otururken zikredin. Otururken de yine herhangi bir faaliyetin içindeysek iç sesimizle zikredebiliriz. Yatarken, yan üstü yatarken başımızı yastığın üzerine koyuyoruz, sağ taraf üzere yatıyoruz. Kalbimizin ritmik atışlarına paralel iç sesimizle Allah Allah diye zikredersek o zaman ayakta oturuyor ve daha uyurken de zikrettiğimiz için daimi zikre ulaşabiliyoruz. Her şey kolay. Gayret, himmet ve nusret muhtevası için Allah-u Teala hiçbir şeyi bedava teslim etmez. Daima bir emeği harcamak mecburiyetindeyiz. Bütün başarılar emeğin ve iradenin beraberliğini icap ettiriyor. Özellikle sabır isteyen başarılar. Daimi zikirde üç faktörün bir araya gelmesiyle elde edilen bir sonucu içeriyor. Gayret, irade ve sabır. Bilin ki çok kolay değil. Çünkü bilin ki çok zor da değil. Biz layık olduğumuz zaman Allah'ın yardımı devreye girer ve Allah'ın yardımıyla ulaşırız. Evet. Gayretimiz ve nesil insan ilamasa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve gayret, irade ve sabır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikrin insana fayda verebilmesi için mutlaka ki o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
3: Allah'ın emirlerini, Resulü Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek.
4: Yani zaten ancak zikirle, ibadetle olabilecek şeylerdir.
2: Biz hani Allah'ı görür gibi ibadet edeceğiz. Yani Allah-u Teala hani vesile arayınızdır kendisine ulaşmak için. Demek ki Allah'ı anacak, hatırlatacak her şey bize vesile oluyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amellerimiz ulaşır.
4: takvamız ulaşır.
2: Allah'a bizim ihlasımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Tabii devam ediyoruz yani zikrediyoruz. Allah'a ulaşmamızı da istiyoruz.
4: Her insanın etmesi gereken bir duadır bence.
2: Şiirimsi bir dua bilmiyoruz da hani biz Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi ihlas ver diyoruz. Yakın ver diyoruz. Seni görür gibi ibadet edenlerden eyle diyoruz. Seni görür gibi günahlardan kaçıranlardan eyle bizi diye dua ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala ihlastan başka bir şey ulaşmıyor yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinleme konusunda biz şiir gibi bir dua bilmiyoruz. Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi ihlas ver, yakin ver diye talepte bulunuyoruz. Bir insanın ihlaslı olması, yakin sahibi olması nasıl gerçekleşir? Yakin sahibi olmak, ihlas sahibi olmak yine Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve zikirle gerçekleşir. Mürşide tabiyet ve zikirle gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içeren var. Hasr suresine baktığımız zaman insanlar hüsranda. Ama Allah zamana yemin ediyor. İnsanlar hüsranda. Kurtulabilenler hangisi? Ellezine aminu. Amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amilü salihati. Ve ıslah edici amel işleyenler. Kimdir onlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Tevasev bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kimdir onlar? Ruhlarını teslim edenler. Ve tevasev bil sabrı, sabrı tavsiye edenler. Kimdir onlar? Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala En'am 30'da اَنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder. Hac 54'te de وَاَنِيبُوا لَرَبِّكُمْ اَسْمُوا لَهُ Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel سُمَا لَا تُمْسَلُونَ Öte yandan Câsiye 23'te emaniye bilgilerle bir ilmin sahibi olmasına rağmen ama ilmin içerisinde hidayet yok, hidayeti bilmiyorlar. Onların ilmi faydasız ilimdir. İnsanlar ihlas müessesine onları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet kabul ediyorlar. Oysa ki ihlas bir makamdır. Daim zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviye ifade eder. Yerin göğün melekütünün bütün sırlarına sahip olan insanlar ihlas sahipleridir. Bir insanın yakinin sahip olabilmesi için de gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete konuşması lazım. Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler ilmel yakinin sahibi de olurlar. Yakin için Allah'a ulaşmayı dilemekten başka iradenin teslimine kadar ulaşan bir muhteva söz konusudur. İlmel yakin, annel yakin ve hakkal yakin. Aynel yakine daimi zikirle ulaşılır. Ama hakkal yakin ise Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşir. İhlas sahipleri iki yakinin sahibidirler. İhlas sahipleri henüz hakkal yakine ulaşmayanlardır. Ama ihlas sahipleri ilmi yakin ve aynel yakinin sahibidirler kainat boyutu içerisinde. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman istisnasız böyle bir durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir geniş yelpaze, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمُرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلُس۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَا Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır. Yani yakin derecesinin zayıflaması rüyetullah en son noktada hakkal yakin gerçekleşir. İhlasta ve ulel vabda aynel yakin ilmel yakinde yakin derecesinin azalması yani kişinin Kur'an ilminin Kur'an'dan uzaklaşması manasına geliyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cakman Hocamız. Ben İstanbul Göztepe'den Rasim Yorulmaz. Tasavvufa giren bir kişinin günlük zikrinin sayıyla olmasının hikmeti nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve her konuda dualarınızı istiyoruz inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok seviyoruz. Bu virt adını verdiğimiz zikir çeşidinde biliyorsunuz zikre sol göğsümüzün altından başlarız. 15.000 zikir burada, sonra sağ tarafa geçeriz. 2.000 zikirle sol göğsümüzün üstünde, 2.000 zikirle sağ göğsün üstünde, 2.000 zikir köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, 2.000 zikir karşılarınızın birleştiği yerde ve saçların eşleştiği yere kadar devam eden bir muhteva söz konusu. 47 bine kadar da gelenler var. Ne yaptık? Vücudumuzun 7 yerinde Allah'ı zikrettik. Verdiğimizi çektiğimiz yerler 7 tane gökyüzünü temsil ediyor. Vücudumuzun oradaki titreşimlere ihtiyacı var. O titreşimler Allah kelimesiyle beraber vücudumuza sağlık katar. Ayrıca bizim bilmediğimiz bir tarza, bir diyalekt oluşur ve bu kalp gözümüzün, kalp kulağımızın açılmasında çok önemli bir etkendir. Öyleyse bir gün yokluktan Allah-u Teala bize kainatı gösterseydi, kainat insan vücudu şeklinde yaratılmış. Allah-u Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemiyan. Summa istava ila semai. فَسَوَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Allah-u Teala yeryüzünde ne yarattıysak sizin için yarattık. Yerde 7 tane gök yer katı. سُمَا اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ Sonra semaya öndü. فَسَوَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 7 tane gök katına paralel nefsimizi Allah-u Teala dizayn ediyor. 15.000 zikirle birinci gök katı, 17.000 zikirle ikinci gök katı, 19.000 zikirle üçüncü, 21.000 zikirle dört, 25.000 zikirle beş, 23.000 zikirle beş, 25.000 zikirle altı ve 33.000 zikirle 7 tane gök katını aşıyoruz. Ruhumuz 7 tane gök katına açtığı zaman, yükseldiği zaman fizik bedenimizin üzerinde katten yukarıya doğru 7 noktada da bu zikri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir adını alıyor ve birçok güzellikler ancak bu şekildeki bir viritle ulaşabiliyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikirle birlikte gelen nurların kalbimizde kalıcı olması ve bizi mutluluğa taşıyabilmesi için mutlaka ki Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir tarikata veyahut da bir tarikat liderine bağlı olmayı ifade ediyor.
3: Allah'ın emri değil o mürşide tabi olmak.
2: Farz kılmış diye bir şey yok. Biz Resulullah'a tabi olmak bize farz kılınmış. Ha, mürşitler nedir? Onlar hani manevi doktorlardır. İnsanları tedavi ederler, manen tedavi ederler.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
3: Tarikatların mürşitlerini kastediyorsanız ben inanmıyorum.
4: Tabii muhakkak vardır. Nasıl bulabiliriz? Arayan bulur yani, Mevlasında bulur.
2: İşte o zor bir sorun. Yani şu piyasada çok mürşit var. Çok şeyh var. Yani şeyh olmadığı halde rüyamda gördüm diyen var. Şeytanlar ona görünüyor, sen şeyhsin dediği insanlar var. Hakiki yani şeyhinden icazet alıp elinde icazet namesi olan şeyhler hakiki şeyhlerdir. Ve Kur'an ve sünnetle yaşayan insanlar şeyhdir yani.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
3: Tembellik kazandırır, pasifleştirir.
4: Ben tabi olmadığım için bilemiyorum. Yani bir şey kazandıracağını pek tahmin etmiyorum.
2: Bir insanın hangi hastalıklar var, manen onu görürler ve o hastalıklardan onu tedavi ederler.
0: Biz abimiz şuraya tabi olmak Allah'ın emri değil. Bu kardeşimiz diyor ki mürşide tabi olmak Allah'ın emri değil ama Kur'an-ı Kerim'de tam 10 tane ayet-i kerimede mürşide tabi olmayan delalettedir diyor. Alimen 164. Onlar ondan evvel gerçekten apaçı bir delalet içindeydiler. Mürşide tabi olmadan evvel. Arabi 86. Allah kimi delalete bıraksa onun için bir hidayetçi yoktur. Mürşid yoktur. Kehf 17. Mürşide tabiyeti söylüyor. Ta 123 mürşide tabiyet. Kasas 50. 10 tane ayet-i kerime. Ama görüyoruz ki kulaktan dolma sözlerle mürşide tabi olmak Allah'ın bir emri değil diyor. Burada da bu ayetler Allah'ın emri olduğunu buyuruyor. Yetmez. 7 tane ayet-i kerimede delalette olanların gideceği yer cehennem. Eğer mürşide tabi değilse kişi delalette kalıyorsa, cehenneme gidiyorsa o zaman görüyoruz ki kurtuluş için mürşid %100 farz. Mürşide tabi olmak insana tembellik kazandırır, pasifleştirir. Tam tersi evvela öğrenmek, sonra yaşamak, sonra öğretmek. Dini yaşamak mutlaka bir mürşitle gerçekleşir. Mürşitsiz hiç kimse tek başına dini yaşayamaz. Uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de dahil. Onun mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Bir mürşide tabi olmak insanı kötüye mi götürür? Tam tersi, 7 safanın 7'si de mürşitle yaşanır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve ebtegû ileyhi vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Bu ya bir nebi resuldür Enbiya 73'e göre veyahut da bir veli resuldür Secde-i Müdür'de göre. Ama onun dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Hidayete erdiren ve vesile olanlar. Hidayete erdiren devrin imamı, hidayete vesile olanlar, kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere. Yani hepsi söz konusu. Öğretmen, mürşit farkı hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Mürşid hidayet içindir. Mürşide ulaşmadan delaletten kurtulup hidayete adım atması mümkün değildir. Mürşid farzdır. İnsanlar uydurmuşlar. Mürşide tabiyet şirktir. Tam tersi, mürşide tabi olmayanlar şirktedirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. Bu bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi onuru olmadığı dönemde onun mirasını devralan bir veli resul olabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cephan Hocam. Hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacak inşallah Cephan Hocam. Zikirde olduğumuz halde bazen sıkıntılı ve mutsuz olup hata yapabilmemizin sebebi nedir inşallah Cephan Hocam? Bununla ilgili bize aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizi çok ama çok kalbinden çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cephan Hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Zikirde olduğumuz halde bazen sıkıntılı ve mutsuz olup hata işlememizin sebebi nedir? Eğer gerçekten zikirde olsaydık böyle bir şey mümkün değil. Zikir ehli ve zikir ehli söz konusu. Zikir ehli elimize tesbih. Tıpkı hapishanedeki insanlar ellerinde tesbihle devamlı çeviriyorlar ama ulaşmayı dileme rahim esmasının tecellisi olmadığı için sadece tesbih çeviriyorlar. Zikir, elimize tesbih alıp da her türlü negatif şeyi düşünerek Allah'ın ismini tekrar ismini anmak değildir. Zikir anı yaşamaktır. anı yaşayabilmek için de Allah'ı düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle bir zikir yapıyorsak o zaman üzülmek mümkün değil. Öyle bir insan bu ne kadar dünya üzerinde hiç yaşamadı.

mutluluğu yaşıyoruz. Öyleyse bizi üzmesi normal standartlara mümkün değil. Ama eğer zikir boyunca şeytan bize musallat oluyorsa, boyuna kötü şeyleri düşünüyorsak o zaman mutlu olmamız söz konusu değil. Demek ki bir kere daha tekrar edecek olursak, şunu özellikle zikir anı yaşamaktır. Anı yaşayabilmekse mutlaka Allah'a düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle bir zikir yaparsak hiçbir zaman mutsuz olmamız mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Tev Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler, kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten, Hazreti Sultan Nebi'ye, Salat-ı Peygamber'imize tabi oldular. Mümtehin 12.

Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar Al-İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmak gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu nedir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dinin iki kaynağı, bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Kendisinden sonra nebi gelmeyecektir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nebilerin olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın veli resuller arasında seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği, Allah'ın imamları vardır. Huzur namazının imamları. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buna işareten buyurduğu, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Bu iki emanet dinin iki kaynağını oluşturuyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide mürşide tabiyet farzdır. Her devirde mürşitlerin en üst noktasında Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her 100 asırda mutlaka size dini yenilecek, dine girmiş olan bidatleri tamamen temizleyecek ve Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i nafsı ve ruhunu size beyan edecek bir müceddidi mutlaka Allah gönderecektir diyor. Öyleyse her devirde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim asrın müceddidiyle açıklanıyor. Dinin birincil kaynağı kitap, ikinci de bu kitabı her devirde açıklayan asrın müceddidi devrin imamı, vekaleten devrin imamı söz konusu. İster Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim sünnetim desin, ister Ehl-i Beytim desin, aynı hakikati ifade etmiş oluyor. O zaman bunun ışığında bugünkü konferansımıza giriş yapabiliriz. Vekaleten devri imamının altında her kavimde o kavmin lisanıyla kitabı açıklayan veli resuller var ve onların da altında 7 safa 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleri var. Bu 3 grup da iradesini Allah'a teslim etmiş, Allah'ın sözlerini
insanlara aktaran, söyleyen, Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eden irşat makamının sahipleridir. İşte Kur'an'ın kendisine indirildiğine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir? Emaneti açıklamak asıldır. Baktığımız zaman muhtevaya, ya insanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradeyi görüyoruz. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Topraktan yaratılan bir fizik bedenin sahibiyiz. Fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait. Nefsimiz ölümü tadan, dünya hayatında bizimle beraber olan, berzah hayatında da bizimle beraber olan, cennet ve cehennem hayatında da bizimle beraber olan vücudumuzdur. Bir de Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Teslimin lügat manasına baktığımız zaman bir şeyin ait olduğu yere tevdi edilmesi, verilmesi söz konusudur. İşte ruhumuz hanif olarak yaratıldığı için hem tek Allah'a inanan hem de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen bir özelliğe sahip olduğu için hanif fıtrat ile yaratılan ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmeyen bir özellikle yaratılmıştır. Bu sebepten dolayı ruh emanettir. Direkt olarak emanettir. Bu emanetin muhtevasında hiçbir aklanma, ıslah yoktur. Ona göre programlanmıştır, ahsendir. Eğer ruhun da tekamüle ihtiyacı olsaydı, onun da ıslah olması gerekirdi. Ama ruhun ıslahı da söz konusu değildir. Tekamülü de söz konusu değildir. Ruh Allah'a direkt olarak ulaşabilecek olan emanettir. Emanet ve huşunun muhteviyatında daha iyi anlayabilmek için ifade ettiğimiz gibi yaratılışımıza, üç vücudumuza bakmamız gerekir. Eğer fizik vücut, nefs ve ruhtan müteşekkil irade sahibi, aklın kumandasında çalışan hayatı yaşayan bizler, Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı teslimi, İslam'ı yaşamak istiyorsak, bunun sırasıyla evvela ruhun sahibine tevdi edilmesi, teslim edilmesi, daha sonra fizik vücudun sahibine teslim edilmesi, tevdi edilmesi, daha sonra nefsin sahibine tevdi edilip teslim edilmesi gerekir.
İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. İman ruhumuzun bir hasretidir. Küfür nefsin bir afetidir. Doğruluk ruhumuzun bir hasretidir. Yalancılık nefsimizin bir afetidir. Hiyanet nefsimizin afetidir. Emanet ruhumuzun bir hasretidir. İşte bu olaya baktığımız zaman ruhta 19 tane haslet söz konusu. Ve ruh bir emanettir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevlid olmak üzere 19 tane haslet söz konusu. Ama bunların zıtları da nefsimizde var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. İşte Allah Teala'nın daima kalbe bakması ve kalpte aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Yani kalbi talep ya nefsimizin talebidir, kalbi talep ya da ruhumuzun talebidir. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslimi farz kılmış. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhumuzun talebi. Allah'ın tayin-i müşide tabi olmak, ruhun talebi. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun talebi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, yine ruhun talebi. Çünkü Allah Teala son şeref kitabı Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun da Allah'a teslimini istiyor. Emanet ve emanetin sahibine teslim edilmesi. Daha sonra nefsin Allah'a teslim edilmesini istiyor. Emanet ve emanetin sahibine iadesi. Daha sonra ihlas ve iradenin teslimiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmamızı emir buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de emanet olarak zikredilen başta ruhtur. Ahzab 72'de اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَرِهُ مَنْ جَهُودَ Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. İnsan çekindiler ama insan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Yani ruh emanetini fizik, vücut ve nefs birlikte yükleniyor. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Emanet ruhumuzdur ve emanete riayet etmek dünya hayatını yaşarken ruhu sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmektir. Bunun da anahtarı kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni söz konusu. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Ve olayları değerlendirir. Yanlış değerlendiren insanlar hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olaylara şer olarak değerlendiriyorlar.
Ama Allah'ın doğrusu derecat kaybettiren her şey hayır, derecat kazandıran her şey şer. Öyleyse Allah Teala başlangıçta yaşadığımız hayat olayları doğru değerlendirmemizi emir buyuruyor. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir, nefsin talebidir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır, ruhun talebidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emanet olarak iki hadiste de Kur'an-ı Kerim'i buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öte yandan en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. İşte her devirde teslimlerin sırasıyla emanetin sahibine iade edilmesi, emanet olan Allah'ın kitabına sarılmamızla mümkündür. Bu iki emanete sarılan asla delalete düşmez, delalete kalmaz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de emanetle alakalı ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَيْلٰهِ Allah emaneti sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında ruhumuz emanettir ve sahibine teslim edildiği zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve böylece emanetlerin hepsi sahibi olan Rabbimize teslim edilmiş olur. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman gerçekten dini hayatımızın temelini oluşturuyor. İşte Nisa 58'i söyledim. Enfal suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala emanete ihanet edenlerden bahsediyor. Kimdir emanete ihanet eden? Kimdir emanete riayet eden? Emanete ihanet edenler, onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenlerdir. Kimdir emanete riayet edenler? Onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen ve emanetleri sahibine teslim etmeyi talep edenlerdir. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor ve onlara şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz. İşte kalu bela diyen ruhumuz Allah'a misak veriyor. Kalu bela diyen fizik vücudumuz Allah'a ahit veriyor. Kalu bela diyen nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Kısacası misak, ahit ve yeminle Allah bizi kendisine bağlıyor. Ve Arap 172'de benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. Gerçekten de Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bize bir kere daha hatırlatıyor. Kalu bela gününde Allah'a verdiğimiz yeminleri. Allah'ın üzerindeki nimetini ve misakinizi ki bu misak irademizin misakidir. İskultum semeyna ve atana. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Öyleyse Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahit, nefsimizden yemin aldıktan sonra irademizin de teslim olacağına dair misak alıyor. Ve böylece bunları üzerimize farz kılıyor. Tekrar ayet ve hadisler ışığındaki slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki evet, açtırmış. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan sırasıyla bunlar hepsi bir bütün olarak emanet olacaktır.
Bu slaytı inceleyecek olursak ne görüyoruz? Maariş suresinde, evet, Mümin suresinde emanetlerine, vaatlerine riayet edenler. Ruh emaneti, ruhun Allah'a verdiği misaki yerine getirmek. Fizik hücret emaneti, ahdi yerine getirmek. Nefs emanet, onu da Allah'a teslim etmek, yemini yerine getirmek ve en son olarak iradeyi de Allah'a teslim ederek emanetlerine, vaatlerine riayet eden sadıklar söz konusu. Allah-u Teala boşuna Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde sadıklarla beraber olun. Ya eyyühellezine amenu entettekullaha amettekullaha ve kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Yani ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerle beraber olun. Siz de bunu yerine getirin. Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aynı şeyi, onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenler. İşte ayetleri devreye aldığımız zaman bu konuda emanetle alakalı hadisleri de ifade edecek olursak ne görüyoruz? Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Nasıl abdest alınmadan namaz söz konusu değilse, imanı olmayanın, abdesti olmayanın namazı yoktur. Ama emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanete ihanet eden, dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmek istemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İkinci hadis, hatta üçüncü hadis diyelim. Şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek ilmi alır. Bu alimler dedi Allah'ın velileri. Allah'ın velileri, onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayan ilim onlarda var. Allah onları irşatla vazifeli kılmıştır. Ve kalben ulaşmayı dileğini Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emanet kaybedilince kıyameti bekleyiniz. İster Allah'ın kitabının unutulması söz konusunu, ister fert olarak kişi hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemesin. Her ikisinde de akıbet ne yazık ki cehennem oluyor. Münafığın alameti üçtür. Onlar konuşunca yalan söylüyor. Söz verince ahdini yerine getirmiyor. Ve emanete ihanet ediyor. Gerçekten de baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın sana emanet bıraktığı şeyi, emanetini sahibine geri ver. Sana ihanet edene sen ihanet etme. Tüm bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Evvela ruhumuz emanettir. Daha sonra o Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet oluyor. Ve Allah-u Teala sırasıyla bu emanetleri sahibine teslim etmemizi emrediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize fark kılmıştır. İşte Allah-u Teala'nın emanet sahibinin iadesini açık ve kesin bir standart içerisinde 12 defa emrediyor. Ruhun yaşarken Allah'a ulaşmasını farz kılan ayetlere baktığımız zaman
şunları görüyoruz. 12 tane farz emir. Nisa 58, Maide 7, Enamel 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Sümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8 ve Fecir 28. Zariyat 50'de Fefur ilallahi Allah'a firar et, Allah'a kaçın. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle zikredin. Yetmez. Bu 12 tane farz ayetin açıklayıcısı mahiyetinde 7 hadis-i şerifte de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala yine açıklıyor. Bunların başında meşhur Cibril hadisi geliyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü deyince قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ İşte Cibril hadisinde imanın ne olduğu Resulullah'a soruluyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın lika Allah olduğunu açıkça cevabında beyan ediyor. Ama günümüz İslami beş şartın içinde lika Allah var mıdır? Yoktur. Olmadığı için aslında Kur'an rafa kaldırılmıştır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenilecekler ama İslam'dan en uzak kişi olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Çünkü bu alimler, bahsettiği kişiler dini Kur'an'dan öğretmeyenlerdir. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Öyleyse 7 tane hadis-i şerifte ki bunların başında meşhur Cibril hadisi geliyor ve lika Allah'ın ne kadar önemli, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının emanetin sahibine teslim edilmesinin ne kadar önemli olduğunu 7 tane ayette net olarak anlıyoruz. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin delalette kalacağını ve delalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Bayezid-i Bistami Hazretleri mürşidi olmayan mürşidi şeytan, yani kalben ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Zaten insanlar delalette ve delalette olanlar için bir mürşid söz konusu değil. O zaman mürşid olmayan mürşidi şeytan, yani delalette olanlar, ulaşmayı dilemeyenler hepsi tağutun, şeytanın dostudurlar. İşte mürşidi olmayanın mürşidi şeytandırın sözünün hangi ayetlere uçtuğunu açıkça görüyoruz. Araf 27, Araf 30, Hac 53, Nur 21, Zuruf 36, Nahl 36 ve Seve 20. Bu ayetler bize kişi mürşidine tabi ol değilse onların durumunu açıklıyor. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşide tabi olmayan delalettedir. Kimdir mürşide tabi olmayan kişi? Resulullah'ın 7 hadiste beyan ettiği Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet. 10 tane ayet-i kerime mürşide tabi olmayan delalettedir. O delalette olanlar kimlerdir? 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşmayı dilemeyenin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir hidayetçi mürşid bulunmaz. Hadisleri görüyoruz. Yüce Allah, evet, ayetler bunlar. Ama nasıl yaşarken emanete ihanet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa, dünya hayatını yaşarken 12 kere Allah'ımıza farz kıldığı emaneti sahibi olan Allah'a iade eden, teslim etmeyi dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte 7 tane ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dileyenlerin hidayette olacağı ve hidayetçiler için Allah Teala'nın kesinlikle mürşidi hidayetçisi vardır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Tabiyet farz. Alimran 164. Onlar Resul'e tabi olmadan evvel, devri imamına tabi olmadan evvel delaletteydiler. Meryem 43, Hazreti İbrahim aleyhisselam
Sana verilmeyen ilim bana verildi. Gel bana tabi ol ki sirat-ı müstakime seni ulaştırayım. Rad 7'de Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı kişi hidayeti Kur'an'ın dışında arayan insanlardır. Allah'ın hidayete erdirdiği kişi de hidayeti Kur'an'da öğrenenlerdir. Yasin 21'de sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38'de bana tabi ol ki Sebil-i Reşad'a seni ulaştırayım. Görüyoruz ki istisnasız dinin giriş kapısı, emanet olan Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek ruhun talebidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı emanete riayettir. Emanete riayet etmenin imanı yok. İmanı olmayanın gideceği yer cehennem, ama emanete riayet eden kesinlikle birinci kat cennetin sahibidir. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Ayet ve hadislerle emaneti sizlere ifade ettik. Emanet evvela ruhumuz emanettir. Daha sonra fizik vücut emanet. Daha sonra nefsin emanet olması söz konusu. Fizik vücudumuz da bir emanet, ama fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olabilmesi rehinenin gerekli aşamaları göstermesine bağlı. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o zaman nefsimiz rehine olmaktan kurtulur. O da emanet hüviyetine ulaşır. İslam olmak üç aşamada gerçekleşen bir bütün ifade ediyor. Birinci aşamada sıfır noktasına itibaren Allah'a yükselen ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı ruhumuza mehab olur, sığınak olur. Ondan sonra sırasıyla fizik vücudumuz Allah'a teslim olmasına gelir. Nefsimizin yani rehinin daha çok aklanması gerçekleşir. Daimi zikirde nefsimiz de Allah'a teslim olur. Ve böylece nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikrin sahibi olur. Ve böylece nefsimizle rehin olmaktan kurtulup emanet özelliğine kavuşacaktır. Fizik vücudun tesliminde onun da daimi zikirle Allah'a teslim olması söz konusu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Kulun kalbinin doğru olması, daimi zikre ulaşması nefsin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkündür. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Yani daimi zikirdeki bir insan artık ne konuşursa sadece doğruyu, Allah'ın ayetlerini konuşur. Çünkü onu doğrudan ayırabilecek nefsin afetleri yok. Nefsin afetleri olmayınca şeytan devrede yok. İşte Resulullah'ın hadiste bahsettiği özellik bu. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Yani kalpte afetler var olduğu süre içerisinde imanı dost doğru olmaz. Ama dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Dil kalbin tercümanı. Eğer kalp dost doğru olmuşsa o zaman da o kişi sadece doğruları konuşur. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin başlangıçta 19 tane negatif özelliği var. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 19 özellikten bir tanesi de sebil-i gaydedirler. Allah'ın ayetlerinden gafildirler.
Ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, fitnededirler, sağır dilsiz ve kördürler, şeytanın kuru dostudurlar, sebil-i gaydedirler, sefi akletmeyenlerdir, ameli boşa gidenlerdir, gidecekleri cehennem helaktedirler, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayette değiller. Ama ne zaman ki kalben ulaşmayı dilerse, o zaman ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlardır. Allah onlarda hayır görmüyor. Kur'an ayetleriyle seçilmeyenler, fesat çıkaran, birinci grup seçilmeyen fesat çıkaranlardır. İkinci grup seçilmeyenler kübera ve saadetlerdir. Üçüncü grup seçilmeyenler hidayeti gizleyenlerdir. Dördüncü grup seçilmeyenler Resul ve ayetlerle alay edenlerdir. Beşinci grup seçilmeyenler zulmani melamel edenlerdir. Bunlar seçilmiyorlar. Geri kalan insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Ama Allah Teala bu seçilenleri de musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kut almayınca. 7 tane ayet-i kerimede musibetten ders alanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın Resulü, diğeri de Allah'ın kitabı. İşte Kasas 47'de en güzel biçimde Allah ifade ediyor. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen, böylece biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olsak. Dinin iki kaynağı alayı ayetler ve bu ayetleri bizlere açıklayan Allah'ın Resulü. Resullerin görevine baktığımız zaman, kavim Resullerin 4 görevine karşılık, onların arasında seçilen vekaleten devrin imamının 5 görevi var. İşte kavim Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ama devrin imamı söz konusuysa, devrin imamının 5. görevi de var. Hikmetin öğretilmesinden sonra 5. görev, hikmetin ötesini öğretilmesi ki o da iradesini teslim edenler için söz konusu. Şimdi kişi 3. basamakta ruhun talebine uyarak emanet olan ruhu Allah'a teslim etmeyi dileyince 3. basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5. basamakta irşat makamını görmeye, işitmeye, idrak etmeye mani olan engelleri bir bir kaldırıyor. Allah Teala Rahim esması ile tecelli ettikten sonra 5. basamakta icaben mesureyi kaldırıyor. 6. basamakta vakrayı kaldırıyor. 7. basamakta kalpteki ekineti kaldırıyor. Ve o kişi Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. İşte Allah Teala burada noktayı koyuyor. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Yani irşat makamına karşı sağır dilsiz ve kör olan, kalbi kapalı olan bu insanın Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek Allah'a karşı mürşit, irşat makamına karşı olan bu kapalı sistemleri bir bir açıyor Rahim esmasıyla tecelli ederek ve o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. O güne kadar işledikleri bütün günahları da Allah Teala örtüyor. Günah miktarı kadar sevap vererek o kişi 1. kat cennetin sahibi oluyor. İşte tekrar konferansımızın ana başlığına gelecek olursak, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet kaldırıldığı zaman
Yani kişi ruhen Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman otomatikmen huşu da devreden çıkıyor. Bir insanın huşu sahibi olabilmesi Allah-u Teala'nın her alanında, her safhasında geçerli olan bir durumdur. Yedi safa huşu söz konusudur. Ama özellikle birinci safa huşu, gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Kimdir gaybde Rahman'a huşu duyanlar? Ameni olanlar. Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet kerimesinde "Men haşiye Rahmane bil gaybi ve caa bi kalbin munib." Gaybde Rahman'a huşu duyanlar onlar Allah'a kalbi dönenlerdir. Yasin suresinin 12. ayet-i kerimesinde veya 11. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman ne görüyoruz? Yasin 11'de İnnemâ tunziru men ittebâ'a zikre ve haşiye rahmâni bel gaybi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala sen bir uyarıcısın diyor. Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde İnnemâ ente münzirun ve li kulli kavmin hâd. Sen bir uyarıcısın, her kavmin bir rehberi, hidayetçisi vardır. Ve likulli kavmin had. Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. İşte sen bir uyarıcısın ve Allah Resulüne diyor ki sen sadece zikre, Kur'an'a tabi olanları uyarabilirsin. Onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onları mağfiretle ve ecrin kerimle müjdele. Yani gaybde Rahman'a huşu duyanlar. İşte kimdir gaybde Rahman'a huşu duyan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen Allah-u Teala'nın yedi furkan kendisine verdiği kişidir. Yedi safa huşunun birinci safası gaybde Rahman'a huşu duyandır ve Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde sen sadece zikre tabi olan gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Resul ayetleri tilavet ediyor birinci görev tahtında ve bu gaybde Rahman'a huşu duyan kişi ayetlere iman ediyor. Evet, hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum 53'te sen o delaletteki körleri hidayete erdiremezsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ayetlere iman edenler, Resul'ün birinci görevi, hidayetçinin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu tilavet edilen ayetlere iman edenler, daveti kabul edenler, onlar işitenlerdir. Ve onlar birinci safa teslimi gerçekleştirenlerdir. Şimdi yedi safa huşuyu bir kere daha tekrar edecek olursak, 28 basamak İslam merdiveninin 7. basamağında gaybde Rahman'a huşu duymak var. 14. basamakta hadis 16'ya göre %2'lik rahmetin kalpte bulunduğu huşu var. Nazihat 19'da ruhunu teslim eden kişinin huşu sahibi olması, kalbinin %51 nurlanması var. Fizik vücut tesliminin gerçekleştirilenin kalbinize 181 huşu sahibi olması var. Ve daimi zikre ulaşan, nefsini teslim eden kişinin çeneleri, alınları üstüne kapanırlar, huşuları artarak ağlarlar. Asab 35, 6. safa huşu ve irade tesliminde de 7. safa huşu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci huşudayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci huşu, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü huşudayız. Ruhumuz ilk emanettir. Huşudan bundan sonra fizik vücudumuz teslim olduğunda
Dördüncü huşu, nefsimiz teslim olduğunda beşinci huşu, irşada ulaştığımız zaman altıncı huşu ve iradenin teslimiyle yedinci sefa huşuya ulaşıyoruz. Nice namaz kılanlar vardır ki onlar namazından nasipleri yoktur. Zahmetten başka bir şey değildir onların için namaz. Gerçekten de Maun suresinin 4-5. Ayet-i kerimesinde onlar namazlarında sev içindedirler. Bir başka hadiste Allah Resulü kıldığı namaz kendisine kötülük ve çirkinlikten alıkoymayan kimsenin namazı ancak kişinin Allah'tan uzaklaşmasına sebep olur. Evet. Çünkü Allah Resulü Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Vakimü selate enne selate tenavne an fahşâil münker." Namaz kıl çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Öyleyse görüyorsunuz ki huşu çok çok önemli. Huşuyla namaz kılmak asıldır. Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde "Kataflahal müminun ellezine fi salatim haşun." Müminler kurtuluşa erenlerdir. Ama onlar namazlarında huşuda olanlardır. Namazı huşuyla kılmak asıldır. Kimdir namazı huşuyla kılanlar? Namazı huşuyla kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın faydasız ilimden, bu faydası ilmin şeytanın öğretisi olduğunu, zanlar ve ibadetlerden oluştuğunu bilmenizi istiyorum. Ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen bir nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Öyleyse yedinci basamakta kişi amen oluyor ve böylece Allah-u Teala yedi basamakta kapalı olan sistemlerini aşmak suretiyle o kişi sağır dişsiz ve körken gören, işiten ve idraken birisi oluyor. Kişi ne yapıyor? Mürşidine tabi oluyor. 14. basamakta. O zaman Allah'tan mürşidinden zikir emni anlıyor. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim, oradaki tabiyet Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır. Yani ne? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Yasin suresi 11. ayet-i kerimesinde ifade edilmiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Zikre tabi ise, Kur'an'a tabi ise tabiyet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Arkasından mutlak surette Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesinde günahlarını Allah'ın örttüğü ve birinci kat cennetin sahibi kıldığı kişi. Hem Enfal 29 hem de Yasin 11 aynı hakikati ifade ediyor. Allah Teala göğsünden kalbine Allah Teala Enam 105'e göre nur yolunu açıyor ve Hadid 16'ya göre de o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti almak suretiyle hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan talep ediyor. وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipler için değil. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın bir kişiye onun için tayin ettiği mürşidi gösterebilmesi huşu sahibi olmasına bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah Resulü, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Ve Allah Resulü bir başka vaazinde 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Öyleyse ne zaman huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği rüya salih rüyadır ve o sadece huşu sahiplerinin has bir durumdur. Ve huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan talep ettiği zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir ve o kişi mürşidine gidip tabi olacaktır.
İkinci huşu da Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bahsi geçen huşu, kişinin kalbinde zikirle ve bu zikirin haktan indirişiyle nurla, %2'lik nur kalbe giriyor. O kişi huşu sahibi olmuştur ve Allah'ın katından inen rahmet, fazıl ve selavattan rahmet nurları o kişinin kalbine %2'lik bir oranda yerleşmiş ki o %2'lik huşu o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Ve böylece bu %2'lik huşu sahibi olan kişinin hacet namazı kılması halinde Allah'ın kendisine mürşid göstermesi söz konusu. Mürşide tabi olmak gerekli mi? Evet, her devirde dinin yegane kaynağı olan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklayacak olan Allah'ın bir mürşidi vardır. En üst noktada devrin imamıdır, kavim resulü ve veli mürşitlerdir. Devrin imamı hidayete erdirendir. En üst noktada ve mürşid odur. Ama onun dışındakilerin hepsi devrin imamı Allah'ı temsil etmesine karşılık diğer veli mürşitler devrin imamını temsil eden vesile olanlardır. Hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha ve ebtehu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebil leallekum tuflihun. İşte ey amen olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Onun yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başının üzerinde devrin imamının ruhu geliyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs eskisine başlıyor. Allah'ın katından gelen selavat, rahmet, fazıllı nurları kalbe yerleşiyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarına aşacak şekilde birer birer geçiyor. Her gök katında %7 nefsin kalbinde fazıl birikimi gerçekleşiyor. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. O kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefs tezkiyesinin 7 safhasına baktığımız zaman her safhada %50 nur birikim ile kişi nefsi emarede birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsi mülemede, mutmainede, raziyede, marziyede ve tezkiyede kademelerinde de 3, 4, 5, 6, 7 defa nefsin kalbinde fazılların %7 artışıyla %49 fazıl, %2 rahmetle toplam kalbin nurlanması %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. Burası nefsimizin tezkiye olduğu bir noktadır. Ruhumuz da Allah'a ulaşır. İşte Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerine baktığımız zaman ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön.

Önce üçüncü huşu, arkasından da ruhun Allah'a ulaşması. Ve Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde وَاَتِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de böylece huşu sahibi ol diye Hz. Musa Firavun'a söylüyor. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki muhteva gayet açık ortada. Emanet ve huşu yoksa dini yaşamak mümkün değil. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Bu emanet ve huşunun din tatbikatından çıkartılması, Kur'an'ın unutulmasına, Kur'an'ın unutulması da dinin yaşanmamasına ve insanların bir kaosu yaşamasına sebebiyet veriyor. İşte Allah Resulü bir hadislerinde, dünya her cümerç içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğince, büyükler küçüklere merhamet etmeyip, küçükler büyüklere vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek, evvelce beni ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümde olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz ve asrın müceddidi, 14. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam, Allah'tan aldığı doğrudan doğruya Kur'an öğretisiyle bu Kur'an'ın her ayet-i kerimesini bize tefsir ederek, Kur'an'ın bir lafzı manası ve yedi ruhunu bizlere öğretip yaşatarak bizi bu hedefe ulaştırmış durumda. Bizlerin de görevine, bizlerin de görevi Muhterem Efendimiz Hidayet Çağı'nın önderi Devrin İmamı Muhterem Efendimiz'den bu yedi sabah dört teslimi öğrenip yaşayarak başkasına öğretmek. İşte bu konferanslar bunun için gerçekleşiyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ey Nas, hala sizde hayat varken, yani ölümünüzden evvel günahlarınızdan nedamet duyarak Allah'ın itaatine rücu ediniz. Ölümden evvel günahlarınızdan nedamet ederek Allah'ın taatine geri dönmemiz, rücu etmemiz, mürşidimizin önünde diz çöküp el öpmemizi ifade ediyor. Taatın başlangıç noktasında namazlar, zikirler, her türlü ibadetler devreye girer. Mürşidin önünde tövbe ettiğimiz an, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o güne kadar işlediğimiz bütün günahların hepsini sevaba çeviriyor. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenat. Kim mürşid önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur, ıslah edici amel nefs eskesine başlarsa Allah onu o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada bizlere bahşettiği büyük bir mükafat, günahların sevaba çevrilmesi. İşte Mevlana Celaleddin Rumi'nin ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, kim olursan onun yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir diyerek ümitsize düşen insanların hepsine Allah'a davet ediyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Allah-u Teala'nın burada bizlere bahşettiği şey son derece çarpıcı. Bir kişi çok günahkar biriyken adeta göklerle yer arası kadar günahı da varken bütün günahları önce örtülüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda, mürşidine ulaştığı zamanda örtülen günahları sevaba çeviriyor ve ona Allah-u Teala ikinci kat cennet, mürşidine sonra ruhunu teslim ettiği zaman üçüncü kat cenneti bedava veriyor bir dilek karşılığında. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar Allah'ın cennetine koşun. Sadece bir dilek. Bir dilekle üçüncü kat cennet, dünya saadetin yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala'nın hediyesidir, lütfudur, keremidir ve sadece kalben ulaşmayı dilemeniz yeterlidir. Geri kalan her şeyi Allah gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu nedir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de emanet ve huşu nedir konulu konferansın muhtevasını idrak ettiyseniz, kalben ulaşmayı dileyip Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide tabi olmak

0: durumundasınız, yani hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerle de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı da unutmasınlar. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Huşunun dindeki yeri nedir? Kur'an'dan önce huşu kavramı var mıydı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'la başlayan, kıyamet gününe kadar devam edecek olan Allah Teala'nın değişmez evrensel kanunlarını muhtevasına alan yegane kaynaktır. Adem Aleyhisselam'daki din, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini, Nebi Resulü'nün, Peygamber Efendimiz'in ayrı dini yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dediysem, 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve bu 7 safa 4 teslimden oluşan dinin 7 safa huşusu var. Her zaman huşu söz konusudur. Huşu sahibi olmayanlar, onlar emanete ihanet edenlerdir. Onlar ahde vefa etmeyenlerdir. Onlar yalan söyleyenlerdir. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir kişi dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe huşu sahibi olabilir mi? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman huşu söz konusu değil. Uşak'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kabirde hayat filmimizin bize gösterileceğini ve günahlarımızı gördüğümüzde manevi azap çekeceğimizi, sevaplarımızı görünce de manevi ferahlık olacağını öğrendik. Peki hidayette olan biri derahatteki hayatını da hayat filminde görüp azap hissedecek mi? Açıklar mısınız? Evet. Aynı şekilde onlar için de durum söz konusu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabir cennetten bir bahçe ve cehennemden bir çukur. Cennetten bir bahçe, yaptığımız iyilikler gördüğümüz zaman. Cehennemden bir çukur, yaptığımız kötülükleri gördüğümüz zaman bunu yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Bakara suresinde Allah meleklere secde emrini veriyor. İblis orada yarış itibariyle, iblis cin tayfesinden, bu emir vasıfları itibariyle mi veriliyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayır, iblis de cinden ve Allah Teala, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan yaratılmadan evvel emir aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var. Ve Allah Teala halife olarak insanı yaratıyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Her zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve burada meleklerin secde etmemesi mümkün değil. Çünkü meleklerin iradesi yok. Hepsi secde ediyorlar. Ama cinlerden iblis secde etmiyor ve böylece isyan edenlerden oluyor. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci soru. Rahmet ve mağfiret kavramının insanlar için önemi nedir? Bütün safhalarda geçerli midir? Evet. Rahmet ve mağfiret kavramı çok çok önemli. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman rahmete kavuşuyoruz. Günahlarımız örtülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin velileri birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. İkinci kat cennet mağfiretle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyledir diyor. İkinci suali, yaşadığımız acılar, üzüntüler, hasret çekme ve bunun gibi durumlar bizleri manevi olgunluğa ulaştırmada bir kilometre taşı mıdır? Elbette. İmanın iki kanadından bir tanesi sabır, diğeri şükür. Sabır gerektiren olaylar söz konusu. Ali İmran suresinin yanılmıyorsam 142. ayet-i kerimesinde veya başka bir ayet-i kerimede, belki 142 değil. Yani kitap ehlinin size yaptığı baskılar ve şiddetli zulümler tatmadıkça cennete giremezsiniz ve buna ancak sabredenler ulaşabiliyor diyor. Evet. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali ilmi nedir? Fizik standartlarda fizik ötesi ilimle yetkili kılınmak mürebbet makamı ise daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarını içerir diyebilir miyiz? Elbette. İkinci sual, ilmi nedir ile ulelbap makamının birbirine benzer özellikleri ve farkları nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ilmi nedir'in ulelbap makamındaki kesimi zemin kattaki ana dergah beydi sana cehennemin gösterilmesini ifade ediyor. Ulelbap'ın ihlas makamı da yedi sana gökleri ve yedi alemin gösterilmesiyle devam ediyor. Ama son sıra Allah'ın zatı selam makamının beşinci kademesinde gerçekleşiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Sarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut haline geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koşu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğun anahtarı sevgi. Birinci sual, sevgi ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isteyen herkes için her zaman kapılar açık, imkanlar hazır. İlk adımı kendisi atacak. Etrafındaki insanları sevmekle başlayacak. Sevgi bir insanı mutlu kılacak olan temel faktördür. Sevgi yoksa mutlu olmak mümkün değil. Sevgi yoksa başkalarını mutlu etmek de mümkün değil. Sevgi bütün negatif faktörleri yok edebilecek olan hayatımızın en önemli duygusudur. Bütün dertlerimizin devası sevginin içine gizlenmiştir. Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür. Mutluluğun temelindeki odak noktasıdır. Sevmesini öğrenmeyenler mutlu olamazlar. Mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik vardır. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği vardır. Onun için Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala seviniz ve sevdiriniz diye emretmiştir. Hadis, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Gerçekten de sevmek herkesi mutlu edecek olan yegane kavramdır. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah bize sevgiyi öğretti. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemizi emretti. Sevgiyi öğrenmek, sevgiyi yaşamak ve sevgiyi öğretmek hepimizin hayatını kaplaması lazım. Onun için muhterem Efendimiz buyuruyor, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verebildiğiniz sevgidir sadece. Allah'a giden yolun ilk adımı, Muhterem Efendimiz'in buyurduğu, seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İtaat, sevginin doğrucusudur. Mutluluğun yolu Allah'tan geçer ama Allah'ın yolu sevgiden geçer. Mutlu olmanın yakıtı sevgidir. Sevginin bedeli de fedakarlıktır. Allah'ın sevgisi insan sevgisinin binlerce katıdır. İtaat varsa sevgi vardır. İbadetler, Allah'ın emirlerini yerine getirmek Allah'a sevginin bir nişanesidir. Sevgi bütün negatif faktörleri kaplayan bir muhteva taşır. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işe kolay kalalım. Sevelim, sevilenim. Bu dünya kimseye kalmaz. İkinci sual, sevgimizi ve dolayısıyla mutluluğumuzu nasıl arttırabiliriz? Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Allah da sizi daha fazla sevsin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman yedi safa sevgiyi görüyoruz. Bu yedi safa sevgi ayetlerde şöyle yer almıştır. Ali İmran 31, Kasas 56 ve de Maide 54. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah muhsinleri sever. Allah hicret edenleri sever. Allah size imanı sevdirdi. Ve Âl-i İmrân 109, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Yedi defa safa sevgi ve mutluluğu net olarak görüyoruz. İnsanları seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama bütün sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. İşte zikrimiz Allah yolunda bir fedakarlıktır ki bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. İçinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikir sevginizin sembolüdür. Her zaman ben Allah'ı çok seviyorum. O zaman soruyoruz kendisine ne kadar zikrediyorsun? Belki de hiç zikretmiyor. O zaman zikretmeyen kişi Allah'ı sevdiğini iddia etmesin. Zikir sevgimizin ölçüsüdür. Allah'ı sevmemiz bizim mutluluğumuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok seversek o kadar çok zikretmemiz söz konusu. O kadar da çok mutlu oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ı zikretmek Allah sevgisinin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Gerçekten de Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın vahdaniyeti tekbir zikredildiği zaman ahirete Allah'a ulaşmaya inanmayan kalplerin nefret devri verir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. Allah'tan başka şeyler zikredildiği zaman sevinirler. Bunlar Allah yolunda olmayanlardır. Ama Allah yolunda olanlar Allah zikredildiği zaman sevinenlerdir. Onun için zikir Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Üçüncü sual, herkes birbirini sevdiği zaman yeni bir mutluluk asrı yaşanabilir mi? Evet. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Hâ entumâ ulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tümne kitâbi kulli. Allah Teala Alimen 119'da siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. siz kitabın tamamına iman edersiniz. Gerçekten de Allah yolunda olanlar sevilenlerdir. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz kardeşlerimi özlüyorum diye buyurunca sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Hayır diyor. Henüz onlar gelmedi. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok. İşte her devirde Resulullah'ın sünnetini ihya edenler, onları sevmeyenler sevenlerinden çok. Onlar herkesi severler ama onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Dostluğun merkezinde sevgi vardır. Sevmek sevilmenin kapısıdır. İtmayın Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsak sevmeyi öğrenmeliyiz. Allah'ın sevgisi olmak istiyorsak sevgiyi öğrenmek ve yaymakla vazifeliyiz. Sahabe herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'in bütününe imkan iman ediyorlardı ve Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizin hissettirirken bir yarışma içerisinde olun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Mutluluğun anahtarı sevgidir ve kim Allah'ı sever, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona dünyada ve ahirette mutluluğu garanti etmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İç huzur, iç mutluluk.
3: Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine riayet etmek.
4: Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi işitendir zaten. İnsanlar onunla konuştuğu zaman zaten mutluluğa, huzura eriyor. Yani Rabbimden cevap gelmese bile Rabbimin bizi dinlediğini bilmemiz bile yeterli oluyor. O bile bizi huzura erdiriyor yani.
1: Bayramlarda biliyorsunuz mutlu oluyoruz. Her günümüzü bayram gibi yaşamak için de ne yapmamız gerek sizce?
2: Ben aile huzuruna çok önem veriyorum. Eğer evin içinde mutluysak, huzurluysak her gün bayram gibi geliyor ve tabii ki dinimizi de yaşayarak.
3: Doyumsuzluk da mutsuzluğa bir sebep bence. İnsan yani haline, sağlığına şükretmesi bile bir sebep mutluluk için bence.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, onlar dünya hayatında Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum şeklinde.
2: Çok fazla. Çünkü günümüzde hani başka meşakkatlerden dolayı çok uzaklaştığımızı hissediyorum. Keşke daha çok Allah'la bağlantımız olsa, daha çok ibadet edebilsek. Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında Hazreti Rabia, Hazreti Meryem gibi ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah her şeyi gören, bilendir, iştendir. Onunla konuştuğumuzda Rabbimden cevap gelmese bile bizi dinlediğini bilmemiz yeterli oluyor dedi. Allah'la karşılık konuşmak da mümkün müdür? Elbette. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْنْ وَرَا هَيْجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُّحَ بِزْنِي. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile veya perde arkasında veya dilediğini izniyle vahiy etsin diye Resul melek göndererek. Öte yandan Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de vahiy ettiğimiz rical erkeklerin daha başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız kendilerine vahyettiğimiz zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki bizler Kur'an-ı Kerim'i daimi zikrin sahibi ehli zikirden öğrenmek durumundayız. belki birçok insan Allah ile olan konuşulur mu diye bir sual söz konusu olabilir. Bu tarzda bir sualin sahiplerine biz açıkça bir cevap veriyoruz ki evet, her an kişi Allah ile konuşabilir. Ama bu yetkinin sahibi olmak zorundayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak Allah-u Teala onun mükafatını veriyor. Yoksa insanlar sadece Allah'a ulaşıp ondan talepte bulunabilirler. Ama cevabını alamazlar. Bu herkes için mümkün olan bir meziyet değildir. Allah ile konuşmak Allah'ın büyük ikramlarından birisidir. Allah-u Teala her zaman hazırdır, yeter ki kişi o seviyeye layık bir insan olsun. İnsanlar emaniye bilgilerle şunu hürafeyi dillendiriyorlar. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Hani vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Sona eren nübüvvettir. Sona eren Allah'ın nebilerine verdiği şeriat kitabıdır. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ona verilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kainatın şeriat kitabıdır. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Ondan sonra başka bir şeriat kitabı gelmeyecek. Ama her devirde bu şeriat kitabını açıklamakla vazifeli Allah'ın veli resulleri olacak. Onlardan bir tanesini de Allah-u Teala hidayete erdirmekle vazifeli devrin imamı olarak tarif edecektir. Tayin edecektir. Allah razı olsun. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Bence yani Allah bizi yaklaştıracak yani yolları gösteriyor. Aynı bir ev, nasıl bir evin adresini bulmak gibi bence yani. Yani onların dizinin dibinde çökmek, evliyaların dizinin dibinde çökmek, mürşidin dizinin dibinde çökmek, edeple, terbiyeyle yani Allah'a bizi yakınlaştırıyor diye düşünüyorum ben.
5: Mürşid deyince Allah'a götüren rehber aklımıza geliyor.
1: Günümüzde yaşayan Allah'ın dostları, evliyalara tabi olmak bize ne sağlar?
2: Tabii ki de huzuru sağlar, Allah'a ulaşmamızı sağlar, onu anlamamızı sağlar, dünyada yaşama amacımız olduğunu sağlar yani.
4: Ya tabii ki de yaşantımız daha da güzel şeyler olur. Yani şu anki yaşantımızla bir de onların dönemindeki yaşantımızın arasında dünya fark var. Önceden ayıp vardı, haya vardı. Şu an onlardan hiçbiri yok maalesef.
1: Sizin de var mı mürşidiniz?
3: Bizim mürşidimiz yok ama yani genelde ben Allah dostlarını, evliyaları ziyaret etmeyi çok severim. Ondan sonra türbeleri falan. Yani hep onları kendim örnek alırım. Ziyaretlerini de yapıyoruz yani.
1: Bu zamanda da var mıdır?
3: Yani gerçek mürşit olduğunu bilmiyorum, bir şey diyemiyorum yani. Hocalar da çok her şeyde çelişkiye düştüğü için yani insanın sadece ameller diliyle değil hareketlerine de yansımalı ki bunlar daha kalıcı olmalı diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz, hocalar her şeyde çok çelişkiye düştüğü için bu zamanda gerçek mürşit var mı bilemiyorum. Allah'ın gerçek mürşitlerin açıklamalarında çelişkiler olabilir mi? Allah tarafından tayin edilmişse hayır. Ama Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini Allah'a teslim eden, irşada memur ve mezun kıldığı kişiyi mürşid olarak tayin ediyor. Diğerleri onlara bağlı vekil mürşidler olabilir. Ashab 40'ta Allah Teala ve makane Muhammedun abadun min ricalikum ve lakin Resulullah ve hatemin nebi. Ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor malen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizde hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Neyse Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farka baktığımız zaman Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır, asaleten şefaat kitsine sahiptir. 5 görevin sahibidirler. şeriat kitabının sahibidirler ve Peygamber Efendimizle nübüvvet sona ermiştir. Nebi kelimesi sadece peygamberler için, sadece insanlardan seçilir, aynı soydan gelir ve aynı anda iki nebi olmamıştır, arasında fetret dönemi var. Ama bunların tam zıtları da Beni Resuller için geçerli. Kıyamete kadar Veli Resuller devam edecek. Vekalet-i şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resuller'in dört görevine karşılık nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi var. Aynı anda her kavimde Veli Resuller var. Farklı soydan gelirler, insanlardan, meleklerden, cinlerden seçilirler ve Resul Peygamber'in dışındaki kişiler içinde kullanılmıştır. Görüyorsunuz ki nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama kıyamete kadar Veli Resuller devam edecektir. Onların arasından bir tanesini Allah secde-i müdürüne göre vekaleten hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını vahiy yoluyla gerçekleştirir. Bu vahiy hem her devirde devrin imamına ya da Allah Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamına hem de her kavimdeki resullere olmak üzere kıyamete kadar devam edecektir. Onların bütün söyledikleri Allah'ın onlara söylettirdikleridir. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Buradan kesinlikle Resulullah'ın sünnetinin Allah'la konuşmak olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Vahiy ile nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la konuşuyorsa, Mehdi aleyhisselam da vahiy yoluyla Allah'la konuşacak. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın izniyle Efendimizin ümmetiyle mübarek ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyoruz inşallah Çakır Hocam. Bir sualim vardı, arz edebilir miyim? İnsanların birbirine karşı olan sevgisi, Allah'a olan sevginin bir göstergesi midir? Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah, hem de kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanların birbirine karşı olan sevgisi, Allah'a olan sevginin bir göstergesi midir? Evet. Yani Allah'ı seven mutlaka insanları sever. İnsanları seven de Allah'ı sever. İncil'deki bir ayet sevgi Allah'ın buyruklarını yerine getirmektir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Öyleyse Allah'la aramızdaki sevgi oluşmasını istiyorsak emirlerine itaat edeceğiz. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin tamamlayıcısıdır. Allah'ı gerçek anlamda seversek o zaman insanları da sevdiğimizi göreceğiz. Karşımızda en az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar birçok insan sıralanacak ama hepsini sevgi parantezine alabilirsiniz. Herkesi sevebiliriz. Başkasına karşı olan sevgimiz onların da bizi sevmesi için yeterli sebeptir. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Devamlı artan bir sevgi şahlayanı içinde hayatınızı sevgiyle yaşarsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala sevgimizi ve mutluluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapan kişi devamlı mutlu olur mu?
2: Tabii ki de olur. Bir kere iç huzuru olur. Çünkü Allah'ı anmak insana huzur verir. Mutluluk verir.
3: Olur bence. Allah'ı andıktan sonra mutlu olmayacak hiçbir şey yok diyorum ben.
1: Allah-u Teala az zikri de, çok zikri de, daimi zikri de Kur'an-ı Kerim'e koymuş, farz kılmış.
4: İnsanlarımızın çoğu hani sürekli bunu yapabilecek bir kapasitede değil. Çoğu çalışıyor, çoğu çocuğuyla, ama tabii ki de buna zaman ayırmaları gerekiyor. Ama hani sürekli yapabilecek birini düşünmüyorum.
1: Allah-u Teala bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Kendisini sevmeyenleri de sever hale gelir mi?
2: Bence gelir. İnsan içinde mutluluk barınırsa bunu dışa yansıtır. O hareketlerine yansıtır. Birini severseniz o da sevdiğini hissedip size ona göre davranacaktır.
3: Gelir. Bize mesela çevremizde kızdığımız insanlar oluyor. Ama düşünüyorum bazen, haşa diyorum, yani Allah diyorum, kulunu affettikten sonra bize hiç düşmez bir şey diyorum. Ve onu Allah rızası için seviyorum. Yapacağım bir iyiliği dahi Allah rızası için yapıyorum.
4: Eğer gerçekten inanıyorsa ve gerçekten hani Peygamber Efendimiz size taş atana gül atın diyorsa, bunu da biliyorsa ve sürekli Rabbini bilen biri ise yapabilir.
0: Bir misal zikir konusunda insanlarımızın çoğu bunu sürekli yapabilecek kapasitede değil. Allah Teala daimi zikir emrini sadece o kapasitede olan insanlara mı vermiştir? Tabi Allah Teala kapasiteyi her gün arttırıyor ama bir başlangıç noktası ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi o kişi Allah'ı sevdiğinin de işaretini veriyor ve eğer zikrini arttırırsa Allah'a olan sevgisi de artar. Çevresindeki insanlara olan sevgisi de artar. Alimran 191'de onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikrederler. Enisa 103'teki daimi zikir emri de öyle. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. Bu imkan dahilinde. Allah hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Daimi zikir hepimizin üzerine farzdır. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yanüstü yatıyordur. Üç halin üçünde de zikrediyorsa, insanın kalbindeki sese, içindeki bir ses eşlik ediyorsa, o zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bütün mesele o sesi kalbimizin atışlarında devamlı kılmaktır. Bunu gerçekleştirebilenlerin hepsi önce bir süre zikretmişler, sonra zikri günün yarısının ötesine taşıyıp zahit olmuşlar. Sonra da daimi zikrin sahibi olarak nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cebbar Hocam. Samsunlu kardeşlerimiz olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi, aşk gelecek, cümle dertler bitecek midir? Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre'nin dediği gibi, aşk gelecek, cümle eksikler bitecek. Aşk daimi zikri ifade ediyor. Muhterem Efendimiz her zaman Allah'a hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, sevmek, tabiyetle ve daimi zikre ulaştığımız zaman da aşk olayı gerçekleşiyor. Daha sonra iradenin teslimiyle hayranlık başlıyor. Aşk sevginin boyutlarının artışı demektir. Ne zaman bir kişi, bu kişi daimi zikre ulaşırsa işte o zaman Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah kişinin bütün eksiklerini o kişi daimi zikre ulaştığı zaman yok edecektir. Evet, gerçekten de aşk gelecek, bütün eksikler bitecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız?
8: Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Tüm bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Günümüz dini öğretim sisteminde üç vücut sahibi olduğumuz anlatılmıyor. Nefsin aklı ikna etmesiyle ruhun aklı ikna etmesi nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Biz insanı hamain mesnun olan salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenir bir balçıktan biz insanı yarattık fizik bedenle. Ama bu fizik bedenin içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan da slaytta görüldüğü gibi 19 afetinin 19'una %100 tesir ediyor. Ama Allah Teala bizi şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Doğar doğmaz zatından secde 9'a göze bize ruh üfürüyor. Summa sawaha ve nefaha fihi min ruhi. Bizi fizik bedenle yaratan Allah bizi bir nefse sevva ediyor, dizayn ediyor ve arkasından da ruhundan üfürüyor. Ve ruhtan üfürdüğü için de Allah Teala bizi ruhun talebine uymamız halinde ve ceale lekum sem'a vel ebsara vel fide kalilen ma teşkurun. Bizi biz serbest iradenin sahibi kılıyor. Yani tekrar edelim. İnsan üç vücut ve serbest iradeden müteşekkil. Bu duruma göre Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems-i'de nefsimiz, Secde 9'da ruhumuz ve Bakara 256'da irademiz söz konusu. Çünkü irademizi İrade bir güçtür. İradenin zıttı inattır. Ama irade bir güçtür ve irademizin kullanılması halinde ancak secde 9'da ceale lekum sem'a vel ebsara vel fide. Biz sizi işitici, secde 9'u tekrar devreye alalım inşallah. Biz sizi işitici, görücü ve idrak edici kıldık. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. İşte ne zaman mesela bir alemin sohbetinde bulunuyorsak, daveti kabul ediyorsak, o zaman davetin kabulü halinde Allah Rahim Esması ile tecelli ediyor ve ne yapıyor? İşitenlerden oluyoruz. İrşad makamını irşad makamı olarak görüyoruz. İrşad makamının sözlerini manasına varıyoruz. İrşad makamı olarak görüyoruz ve kalbimize indiriyoruz ve böylece şükredenlerden oluyoruz. Tekrar şimdi üç vücut serbest slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? İki yol var. Birisi şükür yolu, diğeri de küfür yolu. Ve ayetler de buna göre şekillenmiş durumda. Ama hep konunun başında iradenin kullanılması söz konusu.
İrade serbest irade kutsaldır. Kutsal iradeyi Allah karşılıyor. Kimsenin de karşımasını istemiyor. Ve katından hidayetçiler gönderiliyor. Hidayetçilerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Yani hayattayken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dileyin. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklaması 12 ayette de farz kıldığını buyuruyor. Ancak ruhun talebine uymamız halinde şükredenlerden oluyoruz. Nefsin talebine uyarsak küfredenlerden oluyoruz. Sırayla gelelim tekrar. Nefsin aklı ikna etmesi ile ruhun aklı ikna etmesi. İşte karar organı akıldır. Mevlana diyor ki akıl bir kuzu, nefs bir kurt ve iman bir çoban. Çoban güçlü olmasa, yani ruh aklı ikna etmezse, çoban güçlü olmazsa mutlaka akıl kuzu ve kurt kuzuyu yer mutlaka. İnşallah. Nefs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefs aklı yer. İman kuvvetli olmasa manası, iman aklı ikna etmezse, nefs aklı ikna ederse otomatikmen kurt kuzuyu yer, akletmeyen bir konuma geliriz yani inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tasavvufta olan biri dünyevi ve ailevi sıkıntıları için hacet namazı kılabilir mi? Tabii her hacet namazı her ikisinden kılınabilir inşallah. İkinci suali 41 bin zikirdeyim. Zikrimi devamlı arttırabilmem için ne buyurursunuz? Zikrini arttırmanı ben sana tavsiye ederim ama aynı zamanda zikrin artabilmesi için Allah yolundaki hizmetin artması lazım. İhtiyaç Allah yolundaki hizmetin talebinin adıdır. İhtiyaç, liyakat ve mükafat. Eğer Rabbimizden mükafatlar bekliyorsak o zaman bunun karşılığı Allah yolunda hizmete teşne olmamız lazım. Hizmetimizi arttırmamız lazım. Her zaman Efendimiz buyuruyor, siz arabada oturanlardan mısınız yoksa arabayı çekenlerden? Arabayı çekenler iştiyaki hizmette üst seviyede olanlardır. Ama arabada oturanlar, onlar ordinary bir iştiyakın sahibidirler, bir talebin sahibidirler. Öyleyse zikrin artmasını istiyorsan, Efendimizin sohbetlerini çok dinlemen lazım ve de Allah yolundaki hizmetini artırman lazım. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanın nefsi ve ruhunun arasında negatif ve pozitif istikamette yükselen spiralle likit mekanizma, para akışı arasında yükselen hız arasında bir illiyet rabıtası var mı? Bunu tabii iyice ölçüp biçmek lazım. Ruhun Allah'a yükselmesini düşünüyorsak, nefsin de buna paralel ruhun talepleriyle taleplenmesi lazım. Hangi oranda ruh Allah'a yaklaşıyorsa o oranda da nefsteki negatifler azalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, Hicr 29'da secdeye kapanın emrine asi olan iblis Allah'ın katından kovulunca bazı gününe kadar müsaade istiyor. Ve senin sırat-ı müstakime oturacağım, onları saptıracağım. Senin muhsin kulların hariç
diyor, Adem Aleyhisselam henüz cennette değil. Ya da henüz yasak ağaçtan da yememişken. İblis Adem Aleyhisselam ve eşinin yasak ağaçtan yiyip dünya hayatına ineceğini ve sırat-ı müstakim üzerinde olacağını nasıl bir açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'ın katında iblis Allah'ı görüyor ve meleklerle beraber. Ve ben bir halife yaratacağım. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar. Fesecdel melâiketü kullu mecmein. İlla iblis. İblis de orada ve secde etmiyor. Emre itaat etmiyor. Emre itaat etmeyince normal ne yapması lazım? Yaptığı hatadan dolayı tövbe yapıp pişmanlık duyması lazım. Ama iblis tam tersine ne yapıyor? Diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Allah'ı suçluyor. Sanki Allah onu azdırmış. Hiç nefsi yok. Yani kendisini üst seviyede Allah'a idatkar şekilde veriyor. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve kendisi yani kul olmayı istemiyor. Ve kul olmak çalışan diğer insanlara da saptıracağının görevini üstleniyor nefsine uyduğu için. Bilmesi veya bilmemesi değil. Allah'ın ilmi Allah'a itaat halinde aktif olan bir muhteva taşır. Öyleyse iblis asi olunca otomatikmen sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışır ve kıyamete kadar da bunun devamını herkes biliyor. Müsaade istiyor. Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakime onlara karşı mani olmak için oturacağım. Sağdan soldan. Araf 17 sağdan soldan önden arkadan gireceğim ki bu sağdan soldan önden arkadan iblisin girmesi devrin imamının ruhu Hicr 88, Şuara 215 sağdan soldan koruyor. Rad 11'de önden arkadan koyuyor. Yani iblis dört cepheden bize saldıracağına buyuruyor ama Allah Teala tedbir almak suretiyle kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa iblisin o kişiyi aldırmasına engel oluyor Rabbimiz. Çünkü tövbe eden kişi devri imamının ruhunun başlığından yer alıyor ve iblisin onu saptırmasına engel oluyor. İkinci suali, Hazreti Adem'e sonsuz bir cennet hayatı verilmiş, hesapsız sınırsız ikramları var. Buna rağmen iblis Adem Aleyhisselam ve eşine vesvese ile yasak ağaçtan yedi. O zaman Adem Aleyhisselam'ın nefsi tezkiye ve tasfiye değil, dolayısıyla peygamber değildi diye zannediyorum. Acaba Rabbimizin muradı Adem Aleyhisselam ve bizlere mesajı nefsin şiddetle şerri emrettiği ve sonsuz cennette bile nefsin doyumsuzluğun istek ve arzuların şeytanın vesvesesiyle nasıl yasaklar işlediğini kesin ispatı içinde diyebilir miyiz? Elbette yani Allah Teala yaratıyor ve cennetine koyuyor. Henüz bir nefs tezkiyesi, tasfiyesi yok. Ama cennetteyken yeryüzüne indiği için o sıkıntıyı yaşıyor ve Allah Teala hem Taha 100
20'de hem de Bakara 37'de daha 120'de ne diyor? Şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem, sana ebedilik ağacına son vermeyecek. Yani daha fazlasını ona istiyor. Allah'ın verdiğinin daha ötesine geçerek daha fazlasını. Daimi bir hayat. Ama Allah Teala herkesi ölümlü yaratmış.

0: tövbesini aldı ve heda. Ve hidayete erdirdi. O zaman Bakara 37'de de Allah'tan kelimeler alıp tövbe ettiğini buyuruyor. Tövbe-i Nasur'a tövbe ettiğini buyuruyor. Bakara 37 فَتَلَقَ عَادَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِي. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Rabbinden kelimeleri telaki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cappar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah, hem de kalpten. Siz müsaade ederseniz sizlere bir sorum olacak Cappar Hocam. Cappar Hocam, Allah'a verdiğiniz yeminlerin mühtevasını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Esselamu Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a verdiğimiz yeminlerin ruhun misakı, ruhun hidayeti ve ruhun Allah'a teslimidir. Yani ruhun hidayeti tezkiye, Allah'a teslimi tavsiye. Fizik vücudun atı, fizik vücudun hidayeti ve Allah'a teslimi, tezkiye ve tavsiye. Nefsin hidayeti ve nefsin Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti tezkiye, daha sonra tasfiye. Ve bu şekilde ruhumuz misak veriyor. Rahat 20-21. Fizik vücut ahad veriyor. Yasin 60-61. Ve Müddessir 38-39-40. Nefsimiz yemin veriyor. Misak, ahad ve yemin hatırlatılması söz konusu. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ruhumuzun misaki ölmeden evvel fizik vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimizden seyir sülükle 7 tane gök katı yükselmesi, 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında ifna olması ruhumuzun hidayetini ifade ediyor. Ama ruhumuzun Allah'a teslimi tasfiyeye gidiyor. Tezkiye hidayeti, tasfiye ise teslimi muhtevasını alıyor. İnşallah. Ruhun hidayeti Nisa 175, fizik ucun hidayeti Nahl 36, Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153 de açıkça dile getiriliyor inşallah. Allah razı olsun. Erzurum'dan bir kardeşim muhterem hocam, hurtu altındaki zikir nasıl çekilir? Hurtu altındaki zikir, vücudun 7 tane noktası var. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Vücudun 7 noktasında kalp üzerinden 15 bin çekiliyor. 2000 artışta ruhta 17 bin. 2000 artışta 19 bin. 2000 artışta 21 bin. 2000 artışta 23 bin. Ve 2000 artışta 25 bin, geri kalan 33 bine kadar olan kesim saç nağının birleştiği yerde çekilebiliyor. Ve her zikir artışında kalp üzerinde 15 binde %7'lik fazıl birikimi sağlanıyor. 16 binde %2 fazıl daha, %14 fazıl. 2 Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Gündüz de örtü altında çekilebilir mi? Açıklar mısınız? Evet. Gündüz de örtü altında çekilebilir. İki, ne diyelim? Şu veya bu sebeplerle geceleyin diyelim ki 12 bin yaptı. Ondan sonra 30 güne tamamlamak örtür altında, geri kalan 24 saatlik zaman dilimi içinde ne zaman müsaitse 7 tane estağfurullah yedi Fatiha 25 estağfurullah çekilip tekrar kaldığı yerden devam edebilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında bir insanın manevi olarak iyi olmasını temenni ederken

0: hidayet versin denildiğini sık sık duyarız. Hidayet ne demektir, açıklar mısınız? Evet. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken fizik vücuttan ayrılarak mürşide tabi olduktan sonra sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ve ifna olmasıdır. Allah'a sarılmasıdır. Fizik vücudun hidayeti ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesiyle gerçekleşir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlendikten sonra yerine Allah'ın katından 19 faziletin yerleşmesiyle tahakkuk eder. Ve nefsin hidayeti, daha doğrusu ruhun hidayeti, ruhun ezelde Allah'a verdiği misak yerine getirmesidir. Fizik ucun hidayeti, ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getirmesidir. Nefsin hidayeti, ezelde Allah'a verdiği yemini yerine getirmesiyle noktalanır. İranın hidayeti de onun cabası. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Mühterem Hocam Efendimiz bir sohbetinde cezbe sahipleri Allah'a soru sorup cevabını alıyorlar diye buyuruyor. Bütün cezbe sahipleri dahil mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki sorabilirler hepsi ama sonuçta cezbe sahiplerinin de teyit almasında fayda var. Çünkü ruhsatlı sorabilir veya sorma işini anlamayabilir. Sorma yetkisine sahip olanlar daimi zikrin sahibi. Eğer kişi cezbe sahibi, daimi zikrin sahibi değilse her zaman ruhsatlı cevap alabilir. Onun bir riski var. Onun için aldığı cevapları teyit makamına ulaştırırsa iyi olur inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, birinci suali: su varken Allah'ın rahatını bozmamak için toprakla teyemmüm olur mu? Hayır. Bunu böyle yapanlar var. Hayır. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda Peygamber Efendimiz'den kolaylaştırın, zorlaştırmayınız hadisiyle cevap veriyorlar. Bu doğru mu? Doğru değil. Allah Teala Ulu Azim Mevla'ndan bahsederken onlar işi bir hakkın yapanlardı buyuruyor. Öyleyse ruhsatlara sapmak yerine azim işlere soyunmak ve ona göre gerçekleştirmek lazım. İkinci suali: Efendimizin öğretisiyle üst hıza ulaşmak için maddenin içindeki karşıt maddeyi ağır itibariyle maddeninkinden öteye geçirmemiz lazım. Bu nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan malzeme, yani eğer fotonları gözleyebilirseniz aslında ışık fotonları da başlangıçta kısımda elektron hüviyetinde ama ona verilen enerjiyle elektron karşıt elektron dengesi eşitleniyor ve foton oluşuyor. Pozitif kütle dengesi ışık hızının altındaki gezler için geçerli. Sıfır kütle ışık hızını ifade ediyor. Negatif kütle de sonsuz. O zaman negatif kütle söz konusu ise karşı elektronlarının frekansı elektron frekansından üstte olması lazım. Şöyle söyleyelim. Elektronların frekansı birim zamandaki hızı 100 ise, karşıt elektronların da 50 ise, öbürleri 25 ise ve 12,5 ise ona göre bir izah söz konusu. İşte 100 frekanslı elektronların devir sayısını sabitlersek enerjiyi karşı elektrona vermek suretiyle frekansını arttırmamız lazım. Yüzde eşitleniyor 150'de ise artık madde bağımlı unsur karşıt madde ise dominant unsur olarak devreye girer ve artık o nesneyi görmüyorsunuz. Allah razı olsun. Ve böylece karşıt madde oluşmuş oluyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum sizi, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. İnşallah uygunsa size bir sorum olacaktı. Günah olan bir şeyi yaptığımız zaman pişmanlık duyuyoruz, vicdan azabı duyuyoruz. Ne yaparsak hangi günahı işlemeyiz, sürekli mutluluğu nasıl elde edebiliriz inşallah? Sorum buydu muhterem hocam. Sizi tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleykümselamun aleyhi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Günah olan bir şeyi yaptığımız zaman pişmanlık duyuyoruz, vicdan azabı duyuyoruz. Ne yaparsak hangi günah işlemeyiz? Daimi zikre ulaşırsak artık şeytanın %100 karanlıklara tesir ettiğini düşünürsek nefsimizin manevi kalbinde afetler yok, faziletler var. Şeytan da faziletlerin onlara tesiri yok. Öyle olunca hem şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır, onu nasıl sağlayabiliyoruz? Daimi zikirle. Daimi zikrettiğimiz zaman devamlı faziletler Allah'ın katından nurlarla besleniyor. Karanlıklar da yok. Ve artık sürekli bir mutluluğu yaşayabiliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Evet, bir Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı serevatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mâsırâvâ.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennete kimler girer? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Müminin Suresinin 102 Câti kelimesinde şöyle buyuruyor. فَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ Zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse kimdir cennete girecek olan? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini ağırlaştırandır. O halde sevap tartılarımızın ağır gelmesi, amel terazisinin ağırlaşması mutlaka Kur'an'la gerçekleşiyor. İşte mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, arşın gölgesinde bulunmayı arzulayan, derneden kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen, Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. İşte Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan, amel terazisini ağırlaştırandır. Şeytana karşı İnsanı koruyan bir kalkandır Kur'an-ı Kerim. Gerçekten birinci suale baktığımız zaman her insan Allah'ın cennetine girebilir mi? Evet. Kimin hasenat tartıları seyyiatından fazla ise Allah Teala buyurdu ki onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer cennettir. Ama Kur'an ayetleri çerçevesinde olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Kimin hasenat tartıları ağır gelir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Çünkü ister Kehf 105'e bakalım, ister Yunus 45'e bakalım, isterse Zümer 65'e bakalım. Bunların hepsinde Lika Allah'ı İnkar edenler amelleri boşa gidiyor. Öyleyse lika Allah'ın ne olduğuna bakıyoruz. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, tabii ki dilden değil kalpten, kalpten kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun günahını örteceğini buyuruyor. İşte Rum 31'e baktığımız zaman münibine ileyhi Allah'a yönel ve takkuhu takva sahibi ol ve la takunu minel müşrikin müşriklerden olma. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Ve şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Muaz bin Cebel'e ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir dediğinde ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Resulullah'ın cevabı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Şirk koşmayanlara azap etmemesidir. İşte Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona şirk koşmamak. Takva sahibi olmak ama bizim Allah üzerindeki hakkımız şirk koşmayan takva sahiplerine Allah'ın azap etmemesi. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak beyan ediyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilirler ama Allah'ın yoluna girmek kaydıyla eğer Allah yoluna giremezlerse onların gideceği yer cehennemdir.
Aslında güzel bir şey değil ama isterdik ki herkes cehennemi görsün. Çünkü cehennemi gören kimse kolay kolay eski davranışlarını devam ettiremez. Oraya gitmemek üzere Allah'ın verdiği reçeteye bakar. Bakar ki konunun hiçbir zorluğu yok. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek dileyeceksiniz. O kadar. Birinci kat cenneti mutlaka Allah Teala bize verecektir. Bir tek dilek, Ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek ve Allah Teala'nın da bizi mutlak surette kendi zatına ulaştırdığını göreceğiz. Ama halk arasında bir hürafe dolaşıyor. Ne diyorlar? Sahabeden bile 10 kişi cennette müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz. Boşuna ümit etmeyin. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Sahabeden 10 kişi değil. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine bakacak olursak, onlar ki Ümmü Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Onların hepsi felaha erenlerdi. Öyleyse sahabeden 10 kişi değil, hepsinin felaha erdiği cennetlerden olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah razı olsun. İkinci sual, cennetin de cehennemin de aslında bu dünyada olduğu iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Meryem 71-72'de cennetler ve cehennemlikler o gün hepsi bir istisna olmaksızın evvela hepsi cehenneme gidiyorlar. Ama cehenneme giden cennetlikler takva sahipleridir ve Allah Teala o zalimleri orada bırakıyor. Takva sahiplerini de oradan kurtarıyor, cennetine alıyor. İşte Yunus 62-63-64'te Allah Teala Allah'ın velileri, Allah'ın dostları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Niçin mahzun olmazlar? Zaten cehennem korkusu yoksa onlar mutlaka cennet müjdesini alanlardır. Cennet müjdesini alanlar için bir mahzuniyet söz konusu olabilir mi? Hayır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı, Allah'ın bir ismi El-Hak, Allah'ın bir ismi El-Hak, El-Hak esmasıyla mutlaka hakkı hak sahibine teslim eder. El-Al esmasıyla da herkes arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Saadet iki etaplı bir olaydır. Birincisi ahiret saadeti, ikincisi dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim,